Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Too much of Hennessy. Just gonna tell y'all I feel.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg HT ekranlarından herkese günaydın değerli izleyenler. Bugün 20 Temmuz Pazartesi. Ben Ala Arakgün. İlk söz başlıyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile imzalanan mutabakat sapındaki yükümlülükleri askıya aldıklarını açıkladı. Garibabadi, ABD'nin tüm taahhütleri ihlal ettiğini ve tüm maddeleri askıya aldığını belirtti. Ayrıca mevcut durumda ülkenin savunmasına odaklandıklarının altını çizdi. ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'dan gelen mutabakat açıklamalarına tepki gecikmedi. Başkan Trump, İran'ın İslamabad mutabakatına uyma yükümlülüğü kalmadığını söylemesinin umurunda olmadığını belirtti. Trump, savaşın asıl amacının İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermemek olduğunu yineledi. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu BB- görünümü stabil olarak teyit etti. Notun yüksek enflasyon geçmişi, yüksek finansmana ihtiyacına göre düşük likidite, zayıf yönetişim ve para politikasına siyasi müdahalenin sınırlandırdığının altını çizdi. Ve Fitch, dış finansman ihtiyacında sürdürülebilir azalmayla birlikte dış tamponların kayda değer şekilde güçlenmesi ve sıkı para politikası duruşunun korunacağına dair güvenin artmasının notun yükselmesine yol açabileceğine işaret etti. Mali Suçları Araştırma Kurulu, para aklama ve terörün finansmanına karşı yeni yol haritasını oluşturdu. MASAK, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele ve müsaade derede etkinliğinin artırılması strateji belgesiyle mali suçlara karşı yeni eylem planı hazırladı. Yeni eylem planı ile birlikte kara para aklama ve terörün finansmanı suçlarına karşı çember daha da daraltılacak. MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir'den yılın ikinci yarısına ilişkin mesajlar geldi. MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir, gelecek dönemde iş dünyasının temel beklentisinin dezenflasyon sürecinin kararlılıkla sürdürülmesi, finansman koşullarının daha öngörülebilir olması ve sicilci finansman mekanizmalarının güçlendirilmesi olduğunu açıkladı. Burhan Özdemir, reel sektörün en kritik gündem başlığı finansmana erişim ve finansman maliyetidir diye sözlerine ekledi. Evet, haftanın ilk işlem gününde bugünden bu denli yoğunken biraz iç taraftaki fiyatlamalara göz gezdirelim. Çünkü biz cuma kapanışında Borsa İstanbul nezdinde 14.000 puanın altında bir kapanış gerçekleştirmiştik değerli izleyenler. Ve bakıldığında kapanışımızda 13.981 puandan bir işlem hacminin geçtiğini gördük. 270 puana yakın bir düşüş vardı cuma günü ve %2'ye varan bir geri çekilmeyle karşılaştık ki perşembe günü, yani çarşamba kapanışında %1,5'a varan bir prim de görmüştük. Şimdi alt endekslere bakıldığında 26 hissenin yukarı yönlü ilerlediği, 79 hissenin ise geri çekildiğini izliyoruz. Bir hissenin yatay seyrettiğini gördük ve ilk 10'da yükselen şirketlerde puan bazlı katkılarda Efor, Balsu, Şekerbak, Aksen, İz Enerji, Aksa ve RAL yatırımın olduğunu görürken puan bazı baskılarda ya destek finans, katılım finans, Kiler Holding, Astor, Katılım Evi, Borusan, Kuagren, Sasa ve Kuyaş tarafının olduğunu gördük. Tabi şimdi yurt içinde bu denli %2'ye varan bir geri çekilme varken bu baskılarda, bu hafta 4 tane şirketine talep toplaması gerçekleştirilecek ve şirketlere bakıldığında toplam 13,8 milyar liraya varan bir toplam halka arz büyüklüğü bu hafta gerçekleştirilmiş olacak. Talep toplamasında Metgün Enerji, Kardemir Çelik, Albayrak Hazır Beton, Mesfen Enerji takvimde yer alırken burada bugün ise ikinci çeyrek finansallarının sezonu başlıyor ve ikinci çeyrek bilanço sezonuna bakıldığında bugün Türkiye Sigorta ile bir başlangıç yapacağız. Tabi ardındansa bankaların da gelmesi beklentiler dahilinde ilerliyor diyelim. Yabancı basına bakıldığında Türkiye ile ilgili 2-3 tane haber kalemi alınmış bulunmakta değerli izleyenler ve ABD'li bir gazete, yani Wall Street Journal'a bakıldığında Türkiye'nin Rus yapımı S-400 satmak için Birleşik Arap Emirlikleri ile konuştuğunun altı çizildi. Eşel Mobil sistemine bakıldığında ise 1 Ağustos'ta kademeli kaldırılırken 1 Ekim'de tamamen bitirileceğinin altı çizildi diyelim ve Tabii bu hafta Merkez Bankaları Haftası diye adlandırılabiliriz. Bu hafta itibariyle ay sonuna kadar Fed'den, ECB'den, bizim Merkez Bankamızdan teker teker faiz kararları gelecek. Ve bu hafta 23 Temmuz'da bakıldığında önce bizim Merkez Bankamız, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Temmuz faiz kararını verecek. Ki eklemekte fayda var. Eylül'de bir sonraki toplantı olacak. Yani Ağustos'a bir toplantı olmayacak ve Temmuz kararı da bir hayli önem taşıyor diyelim. Ve ardından saatler 3 çeyreği gösterdiğinde 15.15'te ise ECB tarafından, yani Avrupa Merkez Bankası'ndan da faiz kararının geleceğini sizlere aktarmakta fayda var diyelim. Tabii hal böyleyken bir de tahvil tarafına bakmak lazım. Borsa İstanbul'da bir geri çekilme hakimdi. Birçok da yabancı kuruluş tarafından da açıklamalar vardı. Ama önce tabii ki bir küçük sesimize gidelim. Çünkü Volkan Dükyancık Bloomberg HT ekranlarında BofA'nın bankacılık anketine dair beklentileri açıkladı ve bankacılıkta uzun vadeli fırsatlarında olduğunu söyledi. Bir kendisine kulak verelim.
1: Bu noktada bankacılık tavsiyesini aşağı çekmesi bence o birazcık zamansız oldu. Zaten BofA evet dün sattı rapor sonrası ama BofA 2 aydır satıyor. Yani bu Bank of America üzerinden 2 aydır zaten ciddi satışlar var. Bankacılık sektöründe de var. Biraz sanki artık ben sattım hadi bir de rapor çıkartayım, taçlandırayım gibi bir durum oluşmuş durumda. Ben öyle düşünüyorum. Bankacılık endeksinde riskler mevcut mu? Mevcut. Biz de aynı noktadayız. Yani enflasyonun düşmesi ve faiz indirim sürecinden en doğrudan ve en birinci sırada etkilenecek sektör. Biz de o yüzden her tema oluştuğunda, yani faiz indirim teması oluştuğunda bankacılık sektörünü öne çıkarıyoruz. Sonra tema bozulduğunda geri adım atıyoruz. Yani tutup da 2 sene beklemedik burada tavsiyemizi düşürmek için. Ama şu anki seviyeler bankacılık endeksinde 3 açıdan, hem çarpan açısından, hem yılbaşından beri getiri açısından, hem de teknik açıdan dibe yakın olduğumuzu düşünüyorum ben bankacılık sektöründe. Teknik olarak 3,5 yıllık trend desteğine ve 100 haftalık ortalamaya çok yakınız. Bu bir. İkincisi, yılbaşından beri endeks %26 getiri sağlarken bankacılık %1 kayıpta. Yani %27 endeksin gerisinde kalmış, bu iki. Üçüncü olarak da artık çarpanlar temel anlamda dibe yakın ve biz ikinci çeyreğin kötü geçtiğini zaten biliyoruz. Bunlar da satıldı. Yani büyük ölçüde bu riskler ve kötü beklentiler satıldı. Dolayısıyla nasıl ki iyi beklentiyi satın alıp gerçekleşmeyi satan bir piyasa dinamiği varsa, kötü beklentileri satıp bunlar gerçekleştikçe de tekrar pozisyon almaya başlayan bir dinamik de var. Ben buna yakın olduğumuzu düşünüyorum. Dolayısıyla bu seviyelerde bankacılık sektöründe tavsiyemi düşürmek yerine kısa vadeli zayıflıklarda tekrar banka biriktirmeye başlamayı düşünen taraftayım. Onu söyleyeyim. Kısa vadeli görünüm zayıf. Evet. Riskler bankalar açısından fazla. Evet. Ama bunlar bence büyük ölçüde fiyatlandı. Aşağıda bir 500-600 puanlık daha marj var bankalar açısından. Yani 15.500-16.000 bandında ben bankacılık endeksindeki bu düşüş ivmesinin giderek yavaşlayacağını ve 15.000-15.500 bandında tekrar alıcıların geleceğini düşünüyorum. Dolayısıyla burada Bank of America'ya tezleri anlamında katılıyorum. Savları doğru. Biz de artık küsmek üzereyiz. Ama biz hani başka çaremiz, gidecek yerimiz yok. Küsmeden oyuna devam edeceğiz. Bankalardaki kısa vadeli zayıflığı da ben orta uzun vadeli alım fırsatı olarak görmeye devam ettiğimi belirtmek isterim.
0: Evet, valörlü piyasada bir cuma kapanışına göz geçirmek lazım değerli izleyenler. Gösterge bileşik faizine bakıldığında 2 yıllık tarafında şu an %41,49'luk bir kapanış vardı. 5 yıllık 38,89 ve 10 yıllığa bakıldığında 34,43'ten bir kapanış vardı. Sabah saati açılışındaki son rakamlara bakıldığında diyelim ve parite tarafına göz gezdirelim. Çünkü bu hafta Merkez Bankaları haftası demiştik. Çünkü Avrupa tarafından da faiz kararı gelecek. Piyasalar nezdinde bakıldığında Avrupa tarafında ikiye bölünmüş bir tahmininde olduğunu gördük. Bir taraf diyor ki Avrupa piyasaları özellikle bir artış olabilir. Amerika tarafındaki küresel piyasaların Avrupa'ya bakışında ise pas geçebileceği, sabit bırakabileceği yönünde de beklentilerin olduğunu görmüştük. Tabii bu hafta bakıldığında ECB Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından Avrupa tarafında Almanya üfe gelecek, İngiltere işsizlik gelecek, çarşamba günü İngiltere'de enflasyon rakamını alacağız ve perşembe ECB faiz kararı, cuma Euro bölgesi, Almanya ve İngiltere'de imalat PMI rakamları gelecek diyelim. Amerika tarafına bakıldığında ise pazartesi öncü göstergeler endeksi, yani bugün öncü göstergeler endeksi gelecek. Perşembe haftalık işsizlik başvuru, maaş başvuruları ve cuma imalat sanayi PMI'ları gelecek diyelim. Yani bu hafta hem iki Merkez Bankası'ndan faiz kararı alırken

0: tarafı gelmişti. Netflix tarafı, teknoloji tarafı gelmişti. Bankalar ne kadar iyi giderken teknoloji tarafında çip baskısı sebebiyle o dönemde de bir satış baskısının olduğunu programlarımızda yer veriyorduk. Bu hafta bakıldığında çarşamba günü Tesla ve Alphabet'in bilançoları gelecek ve Perşembe günü ise Intel tarafından rakamları alacağız diyelim. Şimdi küresel para piyasalarına bakıldığında dolar TL, euro TL tarafı güne yatay pozitif merhaba demiş bulunmakta işlem hacmine bakıldığında değerli izleyenler. Euro dolar çaprazı 1.1443 seviyesinde yatay pozitif işlem hacmini sürdürüyor. Sterlin dolar 1.3463 seviyesinde ilerliyor diyelim ve dolar endeksi 100 seviyesinde hala 3 haneli işlem hacmini koruyan bir fiyatlamanın olduğunu gördük diyelim. Tabii bir de Avrupa borsalarına göz gezdirmek lazım. Çünkü cuma kapanışlara bakıldığında Avrupa borsalarında İtalya tarafında lüks tüketimin baskılı olduğu ve satışları getirdiği bir tabloyla karşı karşıya kalmıştık. %1'e yakın İtalya tarafında bir geri çekme lüks tüketimden gelen satış baskısından kaynaklı yaşandı. Almanya tarafında yatay negatif bir seyir vardı. Burada enerji maliyetlerinden kaynaklı analistler bir geri çekilmenin olduğu ve devam edeceğini söylüyordu. Paris tarafı da yatay negatif seyrederken burada Londra tarafında yatay pozitifte bir işlem hacminin olduğunu görmüştük. Tabii şimdi lüks tüketim burada enerji maliyetleri derken İngiltere tarafında siyasi gelişmeler de şu an tabloda çok dikkat çekiyor. Çünkü bugün gelebilecek kişi Andy Burnham'ın başbakanlık koltuğunda oturması bekleniyor. Keir Starmer'ın istifasından sonra ve bakıldığında Andy Burnham'ın kendi kuracağı meclis ve senatoda aslında önem arz ediyor. Hafta içi Maliye Bakanı tarafında önemli açıklamalar yapmıştı ve 1-2 ismin gelebileceğini söylemişti. Tabi Almanya tarafında ise daha farklı bir tablo vardı ve yıllarca süregelen pazar günü marketlerin kapalı kalması sürecinin artık perakende sektörünün nezdinde bitirilmesi ve burada pazar günü de enflasyonist baskılardan ve geçim sıkıntısından kaynaklı açılması gerektiği de sendikalar nezdinde açıklanmaya başlanmıştı diyelim ve bir diğer taraftan Almanya tarafında daha farklı bir gündemle karşıya kalmıştık ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz'den bir açıklama geldi. Muhafazakar Birliği Meclis Grup Başkanı Jens Spahn'in istifasının ardından daha kapsamlı bir değişikliğin gündeme gelebileceğini söylemişti Almanya Başbakanı Merz diyelim ve detayları Ceren Dilekçi Köseoğlu'ndan dinleyelim dilerseniz.
1: Avrupa hakimdi. ABD-İran çatışmasının yeniden tırmanabileceğine ilişkin endişeler, aynı zamanda yüksek değerlemelere dair kaygılarla teknoloji hisselerinde yaşanan sert satışlar etkili oldu Avrupa endekslerinde. Çip hisselerinde yaşanan düşüş etkisiyle teknoloji grubunda satışlar %2,5'un üzerine tırmandı ve Mayıs başından bu yana en düşük seviyeye geriledi endeks. Diğer yanda Basra Körfezi genelinde çatışmaların tırmanması ve Hürmüz Boğazı konusunda herhangi bir uzlaşma sağlanamamasının getirdiği endişelerle doğalgaz ve petrol fiyatları haftayı sert bir yükselişle tamamladı. Gösterge doğalgaz vadeli kontratları 57 euro megawatt saat seviyesine çıktı ve haftayı %20'ye yakın artışla tamamladı. Bu da Mart ayından bu yana görülen en büyük haftalık yükseliş oldu. Petrole baktığımız zaman ise Nisan'dan bu yana en büyük haftalık kazancını kaydetti petrol fiyatları. Küresel çapta çip hisselerinde satışlar cuma günü hızlandı ve bu yılki borsa rallisine öncülük eden sektör yapay zeka harcamaların gerekçelendirilmesini giderek zorlaştığı yöndeki endişelerle ayı piyasasına doğru ilerliyor. Yarı iskende evlerinde görülen satış dalgası Nisan 2025'te gümrük tarifleri nedeniyle yaşanan çöküşten bu yana en sert haftalık düşüşünü kaydetti ve sektör endeksi rekor seviyelerden yaklaşık %20 oranında geriledi.
0: Evet, Avrupa'da teknoloji yani çip baskısından dolayı bir geri çekilme varken Amerika'da aynı süreçten muzdarip diyebiliriz değerli izleyenler. Ve borsa tarafına bakıldığında kapanışta şu an Amerika tarafında yatay negatif, hatta S&P ve Nasdaq'ın hala %1'e varan geri çekilmesinde artışmaya perşembe gününden bu yana devam ettiğini kapanışlar nezdinde cuma günü görmüştük. Tabii New York borsasına bakıldığında geçtiğimiz hafta banka bilançoları geldi ve güçlü bilançolar vardı. Burada bir desteğin de borsalar nezdinde olabileceğini, puan bazlı katkılarında yaşanabileceğini söylemiştik. Fakat burada çip üreten şirketlerdeki geri çekimenin de yükselmesiyle beraber bir satış baskısında S&P 500 ve Nasdaq tarafında %1, hatta %1,40'a varan bir geri çekilmeyle karşılandığını gördük. Tabii şimdi küresel çip hisselerindeki satış baskısını konuşurken Philadelphia yarı iletken endeksini de konuşmak lazım. Çünkü bu endekse bakıldığında %4,5'a varan bir düşüş yaşandı. Cuma günü kapanışa bakıldığında ki teknik 12.000 puan desteğinin de kırıldığını ve 11.000 puanları bu

0: endeksin gördüğünü izliyoruz. Tabii tarihin en büyük mega halka arzlarından SpaceX tarafında da aslında halka arz fiyatının da aşağısına gelen bir değerlemenin şu an hakim olduğunu gördük ve piyasadan yaklaşık 1 trilyon doların üzerinde bir değerin de silindiğini haber başlıklarından izler olmuştuk değerli izleyenler ve son zamanda bakıldığında BlackRock'ın da birçok aslında analizi vardı ve bu şirkette varlıklarını açıkladı. Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock da ilk kez 15 trilyon doları aştığını açıkladı ve yönetilen para Almanya ekonomisinin yaklaşık 3 katı, Türkiye tarafındaki merkez yönetim bütçesinin de yaklaşık 55 katına denk geldiğinin altı çizildi diyelim. Vadeliler tarafa bakıldığında bu sabah saatlerinde Dow Jones negatif ayrışırken vadelilerde şu an Nasdaq ve S&P 500 tarafında yatay pozitif bir işlem hacminin de olduğunu gördük. Tabii bu tarafa bakıldığında bir de tahviller tarafına göz gezdirmek lazım. Çünkü geçtiğimiz hafta iyi gelen Amerika'dan üfe ve tüfe tarafında ise 2 yıllık faizle beraber burada Fed'in politika faiz arasındaki makasın biraz daha kapandığını iyi gelen veriler sonrası izlemiştik. Şu an yatay bir seyir vardı. 2 yıllık 4.17, 10 yıllık 4.54 ve 30 yıllık 5.06 ile fiyatlanmasını sürdürüyor diyelim ve Asya piyasalarına göz gezelim. Japonya tarafında bugün piyasalar tatil çünkü denizcilik günü sebebiyle piyasaların kapalı olduğunu sizlere söylemek lazım. Yine KOSPI endeksi sabah saatlerinde %5'e varan bir geri çekimiyle çip baskısından mütevellit düşüşler yaşamaya devam ediyor ki aslında biz geçtiğimiz cuma %6 görmüştük bu endeksi kapanışta diyelim ve bu sabah saati ekonomik ajanda bir hayli bu hafta yoğun demiştik. Çin tarafındansa 1 yıllık ve 5 yıllık faizler geldi. Bakıldığında Çin Merkez Bankası piyasaların kapanmasını bekledikten sonra faiz kararını açıkladı ve yeni faiz oranlarına bakıldığında 1 yıllık mevduat faizi %2,5'a, 1 yıllık kredi faizi son 3 yılın en yüksek seviyesi olan %5,56'ya yükselmiş durumda. Analistler uzun zamandır duymadığımız gayrimenkul piyasanın soğutulması gerektiğinin de altını çizdi ve enflasyonun düşürülmesi gerektiğine de işaret etti ve bu konularda da uyarılarda bulunuyor. Şimdi Şangay tarafına bakıldığında %1,18'lik bir yükseliş varken Hong Kong tarafında %2'ye varan bir artışın olduğunu piyasalar nezdinde gördük. Yine Güney Kore KOSPI tarafında %5'e varan bir geri çekilmenin de izlendiğini görüyoruz diyelim.
1: Reklam. Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
4: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
1: Reklam.
5: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Reklam.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
5: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Reklam.
7: Sistem dondu, online satışım durdu.
8: Tam iyi de çözülsün.
7: Nasıl?
8: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
7: Büyüksün.
8: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
7: Tami.
8: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
7: Yürü be Tami.
9: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
10: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Tami. aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
11: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
4: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
12: Reklam. Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
13: Az önce bahsettiğimiz bazı uyarılara rağmen gerilimin üst üste 6. günde de tırmandığını gördük. Bu yeni saldırı dalgası size neyi işaret ediyor?
14: Bunlar aslında daha fazlasının, hatta daha kötüsünün geleceğine dair uğursuz bir işaret. Gördüğümüz şey İran yollarına, demir yollarına, güneydeki Bender Abbas gibi büyük şehirlere çıkan asfalt yollara yönelik çok stratejik saldırılar. Ve Başkan Yardımcısı Vance'in İran'ın karadan işgali için bir plan olmadığını söylemesine rağmen bence İranlılar Basra Körfezi'ndeki en az bir veya iki adalarının işgal edilmesine hazırlanıyorlar. Ve bu uğursuz bir işaret çünkü tarihsel olarak gördüğümüz şey İran'ın bu durumlarda mutlaka boyun eğmediği ve misilleme yaptığıdır. Ve bu yüzden Dubai, Abu Dhabi, Doha gibi yerler aslında İran'ın hedef listesinde zaten bulunan Manama, Kuveyt şehri gibi yerlere ek olarak ek hedefler olabilir ve başka yerler.
13: Siz Doha'dasınız. Az önce bahsediyordunuz. Biz de az önce Katar'ın füzeleri engellediğinden bahsediyorduk. Bu süreç boyunca arabuluculuk yapan Katar'ın şu anda potansiyel olarak hedef alınması ne kadar endişe verici?
14: Bu kesinlikle bir gerilim tırmanması. Geçtiğimiz hafta burada vefat eden eski emir Şeyh Hamad için bir devlet cenaze töreni düzenlendi. Bu yüzden saldırı olmadı ama gördüğümüz şey bu saldırıların yeniden başlaması. Amerika'nın en büyük askeri üslerinden biri burada. Aslında şu an bulunduğum yerin yaklaşık 30 kilometre güneyinde Eludeyd üssü ve böylece gördüğümüz şey hem arabulucu olan Katar'da hem de daha önemlisi tarihsel olarak Umman ile çok yakın ilişkileri olan Umman'daki Amerikan hedeflerine yönelik İran saldırıları, daha doğrusu İran'la.
13: Eğer az önce belirttiğiniz gibi potansiyel olarak en kötüsünü göreceksek bu diplomatik bir çıkış yolu için ne anlama geliyor?
14: Bu görevi daha da zorlaştırıyor. Bence her iki tarafta bir tür diplomatik çözüm için can atıyor. Hiçbir taraf bu gerilimin şu anki haliyle tırmanmasını istemiyor. Ancak her ikisi de geri adım atamayacakları bir gerilim döngüsü yoluna bağımlı hale geldiler. Ve böylece bu durum, bu kısasa kısas hali, artık İran ve başka yerlerdeki kritik altyapılara yönelik saldırılar ve karşı saldırılar anlamında çok tehlikeli boyutlara ulaşıyor.
13: Peki o zaman bundan sonra ne olacağını belirleyecek faktörün ne olacağını nasıl yorumlamalıyız Mehran? Yani bu noktada devreye girebilecek biri ya da bir devlet var mı, yoksa bu gerçekten sadece ABD ve İran'ın iki liderine mi bağlı?
14: Jennifer, bizim acilen arabuluculara ihtiyacımız var. Masada aklı selim insanlara ihtiyacımız var. Pakistan, Umman, Katar ve hatta Mısır ile Türkiye gibi ülkelerin öne çıkması ve gerilimi tırmandırma döngüsünü durdurması için Beyaz Saray'a baskı yapması gerekiyor. Bu son tur Amerika Birleşik Devletleri tarafında bir gerilim artışı oldu. Ve bahsettiğim gibi Güney İran'daki kritik altyapıya yönelik bu çok stratejik saldırılar artan bir sıklık ve ölümcüllükle gerçekleşiyor. Bu yüzden burada diplomasiye gerçekten çok ihtiyacımız var ve bence Katar

0: ve umman gibi ülkeler geçmişteki çabaları sonuç vermediği için şimdi sürece dahil olmaya daha da isteksizler.
1: Peki haftanın başlarında Mehran Hürmüz Boğazı'nda tam olarak neler olduğu konusunda potansiyel olarak biraz çelişkili mesajlar olduğunu düşünmüştük. Bu durum diplomatik bir çözümü ileriye taşımada sizce kadar rol oynuyor?
0: Bu şu anda İranlıların ve Amerikalıların üzerinde tartıştığı temel mesele. İranlılar en azından idari olarak Hürmüz Boğazı'nı bir koz kaynağı ve bir caydırıcılık biçimi olarak ellerinde tutmaya kararlılar. Ve Amerikalılar da mutabakat zaptında bir şekilde belirsizce belirtilmiş olsa da bunun gerçekleşmemesini sağlamaya kararlılar. Bu yüzden bence İranlılar, Ummanlılar ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri Hürmüz Boğazı konusunda bir tür anlayış birliğine varabilirlerse en azından bu mevcut gerilim turu çözülebilir.
1: Peki bu nasıl bir şeye benzerdi? Size göre Boğaz için o zaman ideal bir anlaşma ne olurdu?
0: Bence kesinlikle kazan kazan senaryoları için yer var. Sorun şu ki şu anda herkes sıfır toplamlı senaryolar peşinde. İranlılar her şeyi istiyor. Amerikalılar da her şeyi istiyor. Ve bence bir tür herkesin biraz pay aldığı ve kimsenin dışlanmadığı veya tamamen marjinalleştirilmediği bir çözüme ulaşabilirler. Ve bence biliyorsunuz diplomasi için her zaman yer vardır. Diplomasi mümkün olanın sanatıdır ve sorun şu ki mevcut radikalleşmiş dönemde oturup herkes için kazan kazan çözümleri üretebilecek çok az makul, rasyonel diyebileceğimiz insan var.
2: Evet, Katar Üniversitesi öğretim üyesi Mehran Kambravalı diplomasinin acil bir çözüm olduğunu söylemişti. Şimdi dış basına bir de ilk sözüm bu bölümünde göz gezdirelim değerli izleyenler. Çünkü Mehran Kambrava gibi Bloomberg tarafındansa CENTCOM tarafından son ABD-İran saldırılarına ilişkin açıklamalarında geldiğini izliyoruz. Ana manşetlere bakıldığında Trump ve ABD-İran saldırılarının yer aldığını birçok dış basında görmüştük. Bloomberg'e göz gezdirdiğimizde ise CENTCOM'a göre 9 gece üst üste ABD-İran çatışmaları karşılıklı devam etmiş bulunmakta ve son aslında düzene ve tabloya bakıldığında ise Kuzey Irak'ta bir ABD askeri İHA imha çalışması sırasında öldü ve bu süreçte ölen ABD askerinin sayısı 17'ye çıkmış bulunmakta. ABD Başkanı Donald Trump ise askerlerin ölmesinden sonra bu saldırıların karşılıklı olduğu ve her bir saldırının bir ABD askeri için yapıldığının altı çizilmişti. Tabi burada ölümlerin dışında ABD-İran tarafında artık enerji tesisleri, köprüler ve birçok da aslında yerleşim yerinde vurulduğu daha yüksek montanlı bir karşılıklı saldırıların da gerçekleştiğini izliyoruz değerli izleyenler. Köprüler, limanlar ve altyapılar da şu an hedef alınmış bulunmakta. Her iki ülke içinde karşılıklı saldırılar nezdinde konuşulduğunda İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da bir açıklama yaptı. Bu saldırılar ve ABD askerinin ölümü sonrasında müzakerelerde bazı taleplerin çözümsüz kalabileceğini Erakçı tarafından gelen mesajlarda gördük ve bu açıklamalarda müzakere tarafındaki dönüşü umutların zayıflattığına dair de analiz yorumlarında yer aldı dış basın tarafına bakıldığında diyelim ve daha tatlı ve farklı renkli bir haberle dış basında karşınıza gelelim dilerseniz. Çünkü çatışmaların arkasında ise 2026 Dünya FIFA Kupası bitti. Dün uzatmalarda aslında İspanya'nın bir golüyle beraber Arjantin'e karşı İspanya FIFA Dünya Kupası'nı kazandı. Tabi burada kazanmanın dışında bir de ekonomik bütçesi de göz doldurmuş durumda. Bakıldığında 48 takımın katıldığı bu kupada aslında toplam ödül havuzunda 655 milyon dolar olduğu konuşuluyor değerli izleyenler. Ve şampiyon İspanya'nın ise 50 milyar dolar birincilik ödülü alacağı açıklandı. Tabii kazanılan ödül kadar da alınacak vergi de çok göz dolduruyor. Çünkü birçok yabancı kurum Ernst & Young ve aslında KPMG tarafına bakıldığında birçok uzmanlığı bu konuda açıklama yaptı. Çünkü birçok eyalette oynanan ve birçok farklı ülkede oynanan bir kupa oldu. Ve her ülkenin kendi vergisinin farklı olduğu açıklandı. Ve kazanılan bu 50 milyon dolarlık ödüle bakıldığında ise birincilik ödülünde prim, sponsorluk ve reklam gelirleriyle beraber ABD vergi dairesi dersi yani IRS tarafından vergilendirileceği açıklandı. Şimdi 11 ABD şehrinde ve 9 eyalette toplam 78

0: 8 maç yapıldı ve Texas, Florida, Washington gibi eyaletlerde vergi bulunmazken New Jersey gibi vergi uygulayan eyaletlerde ise maçtan elde edilen gelirlerde vergi alınabileceğinin altını çizdi uzmanlar. Ve vergi yapısında çok karışık olduğu konuşuldu. Uzmanlara göre vergi, Dünya Kupası'nda vergi yapılanması onun üzerinden 8 karışıklığa sahip olacaktı. Ve yükümlülükler sadece futbolcular nezdinde değil, antrenörler, hakemler ve teknik ekipleri de kapsayan bir geniş çerçevede ele alınacağı konuşuluyor diyelim. Dış basın böyleyken bir de Bloomberg Business Week'e göz gezdirelim. Evet, bu hafta Merkez Bankaları Haftası demiştik. Bir de Avrupa Merkez Bankası'ndan Perşembe günü bizim Merkez Bankamızdan sonra faiz kararı gelecekti. Piyasalar ikiye bölünmüştü. Bir taraf artış beklemiyor, diğer taraf pas geçmesini öngörürken tabii ikinci çeyrek finansalların da geldiğini Ceren Dilekçi Köseoğlu kaleme aldı. Bloomberg Business ekimizde değerli izleyenler. Bloomberg Business Week'e girerek okuyabilirsiniz detayları. Başlığı sizlere aktardığımızda Avrupa'da şirket kârlarında 3 yılın en hızlı artışı bekleniyor açıklaması başlığı yer aldı. Detaylarına bakıldığında Avrupa şirketleri ikinci çeyrek bilanço sezonunda 3 yılın en güçlü kârları büyümesi beklentisiyle giriyor ve en güçlü katkının enerji sektöründen gelmesi öngörülüyor denildi. Tabi Amerika, Avrupa, Türkiye tarafında ikinci çeyrek finansalları gelmeye devam ediyor. Avrupa tarafındaki detayları ve beklentisi Ceren Dilekçi Köseoğlu Bloomberg Business Week dergisinde bu sayıda ele aldı ve detayları dergiye girerek okuyabilirsiniz diyelim değerli izleyenler. Şimdi ise bir haberimize gidelim. Tabi İçeri tarafa bakıldığında bizim de içeride bu hafta Perşembe günü Merkez Bankası faiz kararı gelecek. Tabii faizden önce ise döviz açığı ve tabii merkezi bütçe yönetiminde çokça konuşulan bir başlıklı geçtiğimiz haftalarda. MKEP Advisor Yönetici Orta Doktor İnaç Sözer de bu konuya dair döviz açığının da büyümesine dair bir yorumda bulundu. Kendisine bir kulak verelim.
1: Nominal rakamlar sanki iyi analiz yapmamızı zorlaştırıyor. Bu 200 milyar dolarlık reel sektörün açığının 300-400'e de gelse ben yönetilebilir olduğunu düşünüyorum. Makro ortamda şirketlerin iyi yönetileceği varsayım altında. İki nedenden ötürü. Birincisi, reel sektörün zaten iyi imkanı olanların, iyi finansal kabiliyeti bilançosu ya da iyi insan kaynağı olanları döviz cinsi borçlanmaya, özellikle yurt dışı borçlanmaya ulaşabiliyorlar. Şimdi bu yapı önemli ölçüde bir filtrasyon sağlıyor. İkincisi, bizim birçok baktığımız metrikler artık bugünün 1.8 trilyon dolara gelmiş olan Türkiye ekonomisi büyüklüğüyle değerlendirdiğimiz zaman görece düşük kalabiliyor. Dolayısıyla da nominal rakamların aslında oransal olarak bakılmasının da ben faydalı olacağını düşünüyorum. Reel sektörümüz gerçekten bir doğal kaynak gibi cesur bir adım atarak bugünlere kadar bu şirketleri bu değerlere getirmiş durumda. O yüzden de şirketlerin reel sektör pozisyon açısından değil de şirketlerin olası solvency, yani finansal kabiliyetiyle ilgili sorunların olup olmadığının bir turnusol kağıdına ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bugün Türkiye'nin risk primi 210'lar bas puan seviyesinde 5 yıllık risk primleri. Ancak bana kalırsa şirket bazında değerlendirdiğimizde ya da bankacılık sektöründeki bazı bankalar açısından değerlendirdiğimizde görünenden çok daha düşük bir risk olduğu kanaatindeyim. Hem güçlü sermayeleri, hem iş yapış şekilleri, hem de düşük de olsa ve kâr marjlarına bu sene ciddi feragat da vermiş olsa da sürdürülebilir bir şekilde o kâr marjını koruyabiliyor olmuş olmaları nedeniyle. Benim kur konusunda bakış açım şöyle. Kurun bugün %50 gittiğinde bazı şirketlerimiz anlıyoruz ki çok mutlu olacaktır. Ancak bence kurla ilgili soruna iki olası devam edecek soruyla da yanıt bulabilmemiz lazım. Birincisi, Türkiye'de ekonomi politikaları tekrar 2021-23 dönemine dönecek mi? Ben bir daha dönmeyeceğini zannediyorum ve dönmemesini ümit ediyorum. Dönmeyecekse kurun %50 gittiği ortamda bugün %40 olan politika faizi, orta ağırlıklı ortalama fonlama faizi %50'ye 60'a çıkabilecek mi? Ya da böyle bir faiz artırımı tercihimiz var mı? Dolayısıyla da resmi tersten sormamızın daha doğru olduğu kanaatindeyim. Eğer ki faiz artırımını yapmayacaksak, yapmak istemiyor isek ve enflasyon tarafını da düşürme konusunda fiyatlama davranışları esas bozukluk alansa, o zaman fiyatlama davranışını düzeltebilene kadar kur şoku ile ilgili bir risk beklemiyor olmamız gerekir. Ne zamanki fiyatlama davranışlarının gerçekten düzelmediğine ikna olduk, ne zamanki gerçekten bizdeki faiz artırımı konusunda bir kaygımız oluşmadı, kur gerekirse faizin yükselmesi bahasına, yükselmesine izin verebiliyor olacağız, o zaman bence böyle bir riske konuşmamız lazım.
0: Evet, bir de şimdi yerli basına göz gezdirelim değerli izleyenler. Gazetelere bakıldığında pazar

0: Cumartesi sabah saatlerinde Habertürk.com'un elektrikli araç başlığı bizleri karşılıyor ve bakıldığında elektrikli araçların şarj tüketim yılının ilk yarısında %53,5 artış kaydetti. Şimdi 153,5 olarak düzeltelim. Türkiye'de elektrikli araçların şarj hizmeti kapsamı tükettiği elektrik miktarı yılın ilk yarısında geçtiğimiz yıla kıyasla %153,5 artarak 392 bin megawatt saate ulaşmış bulunmakta diyor Habertürk.com'daki ilk manşetimize bakıldığında. Ve buradan bir diğer gazetemize geçelim. Ekonomi sayfası manşet bizleri karşılıyor ve bakıldığında sanayide karlılık alarm veriyor başlığı atılmış. Yüksek girdi maliyetleri, pahalı finansman, baskılanan kur ve talepteki yavaşlama sanayi karlılıklarını tarihsel ortalamaların belirgin şekilde altına çekti diyor detaylar. 2024 ve 25 yıllarına ilişkin veriler büyük sanayi kuruluşlarının karlılıklarını baskılıyor denilmiş ve Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşunda pandemi öncesinde 5 yılda ortalama %7'ye yaklaşan satış karlılığı şimdi %3'lere kadar gerilemiş deniyor ekonominin manşetine bakıldığında. Ve buradan Hürriyet'in ekonomi sayfasına göz gezelim beraber. Burada ilk başlığımız yapay zekadan geliyor. Yapay zeka girişimlerine 5 milyon TL kredi desteği haberi bizleri karşıladı. Küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığı yani KOSGEB tarafından teknoloji ve yenilik odaklı girişimlerin yapay zekanın da gelişimlerini yapay zeka tarafındaki gelişimlerini hızlandırmak amacıyla teknoloji girişimleri için Go Dijital Cüzdan tarafından sağlanan yapay zeka kredi programı başvurularını almaya başladığı açıklanmış. 12 ay geri ödemesiz de 5 milyon liralık kredi desteğinin verileceği haberin detayında yer alıyor değerli izleyenler. Ve buradan sabahın ekonomi sayfasına göz gezdelim. Bizi Reşul Ekrem Şahan'ın kaleme aldığı sektörel ve bölgesel askeri ücret geliyor başlığı karşıladı bu sabah saatlerinde bu sayfamızda. İş gücü piyasasında yeni dönem hazırlığı manşeti atılmış. Hükümet farklı sektörlerin maliyet yapıları ile iller arasındaki ekonomik farklılıkların dikkate alınacağı sektörel ve bölgesel askeri ücret modeli üzerine çalışma başlattığını açıkladı. Ve şimdi Milliyet'in ekonomi sayfasına göz gezdirelim ve bakıldığında Kuzey Kutbu'nda Türk Seferi başlığı bizleri karşılamış bulunmakta. Detaylarını okuduğumuzda haberin Türk araştırmacılar 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'nde dünyanın en kuzey noktalarından biri kabul edilen 81 derece kuzey enlemindeki deniz buzu hattına ulaşmış bulunmakta diyor haber.
1: Reklam. Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank daima milletimizde.
3: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg ET Televizyonu'yla ortak yayın.
0: Bu hafta biraz gözler cuma ve perşembe günlerinde olacak galiba. Çünkü Merkez Bankaları haftası diyoruz. Bu hafta perşembe Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Avrupa Merkez Bankası'ndan gelecek. Faiz kararlarına odaklanmış bulunmakta. Fakat içeride cuma günü Fitch'ten bir Türkiye değerlendirmesi geldi. Tabii beklentiler dahilinde bir pas geçilmede söz konusu oldu. Şimdi not BB- seviyesinde görünüm durağında stabilde bırakıldı. Fakat alt detayları da okumakta önem gerektiriyor. Çünkü bakıldığında kurum burada birçok da parametreye dem vurmuş. Şimdi alt detaylara bakıldığında yüksek enflasyon geçmişi denilmiş ve yüksek finansman ihtiyacına göre düşük diş likidite açığı konuşulmuş ve zayıf yönetişim para politikasındaki sıkı duruş da belli edilmiş. Şimdi Fitch tarafından böyle bir karar gelince bu hafta Cuma'da Moody's'den bir karar gelecek. Sizce bu kurumda Fitch gibi aynı alt detaylara mı dem vuracaktır? Nasıl bir karar gelecek? Nasıl yorumlamak lazım Fitch'in kararını ve gelecek Moody's'in kararını nasıl öngörüyorsunuz?
4: Yani bence eksende kalır. Türkiye geride bıraktığımız yılda çok büyük bir şey kaybettik. Yapılan değerlendirmelere baktığımda işte enflasyonun 30 civarında duraklaması, işte 25'in alt gelmesinin hiç de kolay görülmediği yönünde değerlendirmelere şahit oluyorum. Doğru bunun. Fakat eksik çünkü Türkiye önce enflasyonun kontrol çıkması riskiyle karşı karşıya. Ve kredi notu da bununla uyum noktaydı. Çünkü mesele enflasyonun kontrolden çıkması, onun getireceği birçok yan etki ve zincirleme birçok kaza riski de kasaya gelmiş oluyor. Bir kere Türkiye her tarafta enflasyonu da göreli olarak aşağıya getirmiş oldu. Kredi notu da yukarı yönlü bir seyahat bu iki yıllık süreçte. Bence kredi notunun çıkabileceği yer enflasyon %30 civarında yani, ve bir takım kırılganlıklar varlığını sürdürürken buraya kadar bir ben kredi notunun bu yatırım düzeyin iki kadar altında kalması, kuruluş tarafından da çok büyük bir sahne olmaması bence daha yüksek olan senaryo olarak yapıyor.
0: Peki yabancı yatırımcı Akıs tarafından gelecek bu kararlar ne kadar önem arz ediyor sizce Erhal Bey? Çünkü Fitch tarafından bir teyit geçildi. Peki Moody's'den de böyle bir teyit gelirse sizce yabancı yatırımcı algısında nasıl bir değişim olur?
4: Bence ikisi şöyle olmayacak. Piyasalar her zaman önden koşuyorlar. Şimdi bu kredi kuruluşlarının çok değerli bir özelliği var. Ve bir takım değerlendirmeler yapıyorlar. İşte onu da en iyi bir not halinde, hap halinde yayınlıyorlar. Fakat büyük yatırım kuruluşlarına da çok değerli ekonomiler var. Ve onlar da aynı işe bakıyor. Ve kredi kuruluşlarına hareket ediyor kurumlar denebilir. Ama işte bazı emeklilik fonları, bazı muhafazakar fonları belli kredi notu eşitliği yaparak yatırım yapabiliyor. Türkiye kredi notu yükseldikçe yatırımcılara alan açılıyor. Tip olarak çok doğru bir tanımlama bu. Fakat pratikte eksik. Çünkü bu böyle olacağını bilen, hedge fund olan ve onlar aldığı satarım deyip önden devrilenler onlara aslında fırsat veren o potansiyel hareketin bir kısmını gerçekleştiriyor. Ben bu nedenle zaman zaman takvim dahilinde işte güçlü bir artışının gerçekleşmeden önce çok büyük hareketler yapabileceğini, bir not indiriminin barizse gerçekleşti öncesinde etkili olabildiğim ama gerçekleştikten sonra oyun değiştirici olmadı, hatta tüketilen beklenti olup kadere negatif etkisinin bile olduğunu görüyorum. O yüzden ne biz bu hafta Fitch'te gerçi bir şey değişmiyoruz ne de Moody's'de bir söz olmazsa elbette bir etkili düşünüyorum.
0: Şimdi tabii bu hafta Merkez Bankaları haftası demiştik. Bir de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararını ve beklentileri biraz sizinle konuşmakta fayda var Erhal Bey. Çünkü bakıldığında Merkez Bankası'nın Temmuz faiz kararı 23 Temmuz yani bu hafta Perşembe günü saatler 14'ü gösterince gelecek. Ve Ağustos'ta bir toplantı bulunmuyor. Eylül'de bir diğer toplantı yapılacak. Yani bir ayda aslında karar gelmeyeceğini de göz önünde bulundurarak sizce Merkez Bankası jeopolitik tansiyonun bu denli yükseldiği, karşılıklı saldırıların bu denli arttığı ve küresel tarafta büyümelerin hala öngörülerinin altında düşmeye devam ettiği bir ortamı göz önüne alırsak nasıl bir karar verir? Çünkü piyasalara bakıldığında burada aslında birçok da tahminin de olduğunu gördük. Farklı tahminlerde yer aldı. Şimdi haftalık repo tarafında açar veya açmaz diyen kurumlar da var. Faiz koridoru üst bandını aşağı çeker diyen kurumlar da var. Sizce hangi karar Merkez Bankası'ndan bu hafta gelecek? Ve normalizasyon için nasıl bir döneme adım atmamız lazım sizce?
4: Politika zaten değişmeyecektir. Dediğiniz gibi en çok merak edilen acaba fonlamanın bir kısmının %37 olan haftalık kanalla yapıp şu an fiili faiz ya da %40 olarak uygulanıyor. Dolar yoldan burada 39,5'a ama 39'a bir indirim var mı? Bu merak ediliyor. Yapma ihtimali çok düşük bunu. Bir ay daha beklede kalacağım. Yani çok uzaklara gitmeyecek yok. Bir haftada Brent %17 yukarıya gitti. Evet. Ve bir anda o Hürmüz'de çatışmalar yayılmaya başladı. Böyle bir ortamda yani yarım puan, bir puan bir hamle yapıp başlayayım diyeceğini düşünüyorum. Zaten şöyle bir avantajı var TCMB'nin. Fiili faizi düşürmek için toplantı yapması gerekmiyor. Yani bir sonraki toplantı 22 Eylül'de yanılmıyorsam, bulamadım notlarımda tam tarihi. Ama dediğiniz gibi
0: Tamam.
4: Ağustos'ta da toplantı yok. Fakat bir olmadan da bir anda haftalık kanalı olabilir ileride. Bunu ben Ağustos'un ikinci yarısında başlatmayı kendi biraz daha yüksek buluyorum. O da TCMM'den dengeli. Bir taraftan talepteki zayıflamaya da dem vurup
0: 10
4: aynı
0: Eylül'deymiş
4: yoldan.
0: Erhal Bey. Hemen araya gireyim söyleyeyim. 10 Eylül'de bir sonraki
4: Ha.
0: toplantı kararı gelecek diyelim. Bu hafta
4: Çok da
0: Perşembeden
4: uzak,
0: sonra.
4: çok da uzak, zaman hızlı
0: Evet.
4: geçiyor zaten. Bir kadar bir zaman var. Yani Türkiye'de talepteki yarışlamaya da bir dikkat çekeyim. Bu aslında dolaylı yol. Faiz indirimine olan ihtiyaç bir böyle ne diyeyim, zarif vurgu da olmuş olur. İlem olmayan ama ileride 40 olan politika faizini yavaş yavaş düşürmeye istek olduğunu, gerekli olduğunu hissettiren bir resim biteceğini ben düşünüyorum TCMB'de.
0: Şimdi Merkez Bankası'ndan böyle bir karar beklentisi varken, pas geçmesi beklenirken bir de diğer taraftan aslında iç ekonomik göstergeleri de konuşmakta fayda var. Çünkü bunların da borsaya yansımalarını çokça sizlerle bu programlarda konuşmuştuk. Şimdi petrol fiyatlarında geçtiğimiz hafta %17'ye varan bir yükseliş vardı ki bu sabah saatleri 90 doları görmüş bir Brent petrol fiyatıyla karşı karşıya kaldık verilere bakıldığında. Tabii bu enflasyon cari açık tarafını arttırıcı bir etkendi yükselişle beraber sağlamış bulunmakta. Etkilerini yavaş yavaş bir diğer sonraki ekonomik göstergelerde izleyeceğiz. Borsa İstanbul'da 14 bin puan bandında cuma kapanışında altına düşmüş bulunmaktayız ve kalıcı bir hikaye üretmekte zorlanıyor. Yorumları da birçok yabancı kurumdan Borsa İstanbul nezdinde gelmeye başladı. Üstelik MSCI ve S&P Dow Jones tarafındansa bize somut adım beklentisiyle birçok da uyarının yapıldığı bültenlerle, raporlarla karşı karşıya kaldığımız bir dönem vardı geçtiğimiz haftalarda. Buna karşılık sabit getirildi. Enstrümanlara da bir talebin oldu ve Borsa İstanbul'a biraz daha talebin çekildiği zamanla karşı karşıya kaldık. Peki bu son dönemde sizce borsa yeniden güçlü bir hikaye yazabilir mi ve yazması için nasıl bir ekonomik ortamın oluşması lazım?
4: Bence borsada genel olarak şartlar avantajlı. Yani Temmuz ayı ile ilgili birçok olumsuz başlığı öne çıkarttık. İşte ben de söyledim, petrol yükseldi.
0: Evet.
4: Siz yine sıraladınız. Başta MSCI birçok dezavantaj olarak görebileceğimiz şeyleri. Yanılmıyorsam sanayi endeksi Temmuz ayının ilk bölümünde, neredeyse ilk yarısı diyelim. Hadi 20 gün diyelim, 3 hafta diyelim. %5 kadar yukarıya gitti TL olarak. Bankalarla çok sert bir satış var. Onu ayrı belki konuşmak gerekiyor. Ama bankaların dışında zaten Borsa İstanbul iyi performans gösteriyor. Sadece gönüllerle çok daha coşkulu artışlar var. Belki bu yatırımcıların beklentisinin karşılanmasına yetmiyor. Veya ailece bir yükseliş olsun, bütün hisseler yükselsin. Onlar olmuyor ve o eski tonda olması da çok kolay değil. Şimdi birincisi MSCI ile başlayalım. S&P zaten onu takip etti. Orada
0: Evet.
4: ana lokomotif MSCI'ın yapacakları. Kasım için bir risk var mı? Evet, bence kuvvetle muhtemel Türkiye ile ilgili MSCI'nin alacağı bir karar riski var Kasım'a yönelik. Peki bu risk ne? Bu risk Türkiye'nin 2026 Kasım itibariyle gelişen ülkeler endeksinden çıkarılması değil. Bunun en erken gerçekleşebileceği tarih 2027'nin ikinci yarısı düşünüyorum ben. Peki hangi risk gerçekleşebilir Kasım'da? Şirketler bazında Türkiye endeksinde yer alan Türk şirketleri ile ilgili bazı şirketlerin ağırlıklarını düşürmesi kuvvetle muhtemel veya bazı şirketlerin endeksten çıkarılması dikkate değer şansı olan bir risk. Bu risk gerçekleşirse BIST genelinde bir etkisi olur mu? Bence olmaz. Hatta tam tersi, burada şirketler bazında bir okuma yapacaksak ABC hisse senetleri eğer MSCI Türkiye'den çıkarsa yerine DEF şirketleri girer veya var olanların ağırlıkları artar tabii. O yüzden bunu ben Kasım ayı özelinde ufuktaki bir kötü haber olarak görmüyorum. Şirketler bazında değişir ama netinde BIST için nötr. Hatta belki kalan şirketler adına ılımlı pozitif olarak okuyabiliriz. Burada bizim en hassas olduğumuz şey Türkiye'yi ileriye dönük senaryolandırırken elbette petrol fiyatları. Hem verdiğimiz cari açık yükseltiyor, hem bölge ülkesi olduğumuz için turizm gelirleri üzerinden yine bir baskı yaratıyor. Enflasyon, yayının başında da konuştuk. bizim en zayıf olduğumuz taraf. 3 sene kadar önce kontrolden çıkması riskiyle karşılaşmıştık. Enerji fiyatları burada

0: alan yaratıyor. O yüzden Türkiye'nin bence en güçlü hassasiyetini önümüzdeki dönem günümüzde göreceğiz. Bir hikaye yazmamız gerekiyorsa Alala Hanım, diyelim ki bir ay sonra gerçekten kalıcı bir mutabakat olur. Hürmüz konusu o Haziran'da mola verdi, Temmuz'da tekrar gündemde ön plana çıktı. Kalıcı bir şekilde piyasa gündeminden uzaklaşacak olursa bu zaten tek başına Türkiye için bence yeterli bir hikaye olacaktır. Çünkü Türkiye ekonomisi yavaşladı ve eğer Hürmüz konusu ileride gündemden düşer, petrol fiyatlarında bir istikrar oluşursa 2027 yılında ekonomik aktivitenin görece daha iyi olması 2026'ya kıyasla Türkiye özelinde daha yüksek şansa sahip. Bu da zaten tek başına bir hikaye, bir manşet oluşturmaya yetecektir diye düşünüyorum.
1: Şimdi biraz da dolar bazındaki Borsa İstanbul.
2: Reklam. Garanti
3: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
4: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
6: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Reklam.
7: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
9: Bloomberg ET televizyonuyla ortak yayın.
0: Girmeden Amerika'da ara seçim Kasım'da, bir hafta kadar önce yanılmıyorsam 27 Ekim'de de İsrail'de genel seçim var. Şimdi bu seçimler geride kaldıktan sonra şartlar İran'ın lehine mi olur, aleyhine mi olur? Kuvvetle muhtemel aleyhine olur. Çünkü en azından Amerika özelinde o sandık baskısı, seçim baskısı devre dışına çıkmış olacak 2028 Kasım'a kadar. İşte İran'da o seçim olmadan önce 2027'de yinelenecek bir saldırıyla karşı karşıya kalmamak için öncelikle masadan alabileceği en fazla elbette almak istiyor. Ama bence almak istediği şey yeni saldırıların önüne geçecek bir garantörlük şemsiyesi de olması. Doğal olarak biz bir süre daha bu negatif haberlerin geldiğine şahit olabiliriz. Ama finalde belki de bu uzayış 2027'de yinelenme riski azalacak bir İran başlığını önümüze getirebilir. Amerika da bir noktada taviz vermek durumunda kalabilir. Ben bu nedenle Türkiye'de 2027'nin 26'nın sonunda Borsa İstanbul hangi seviyede olur sorusuna yanıt ararken senaryoyu burayla da bağlantılı oluşturmak gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki şimdi bu ortamda üst üste gelen halka arzlarla da karşı karşıya kaldık Helal Bey. Yani bu hafta 4 şirketin de talep toplamasının gerçekleşeceğini gördük. Ve geçtiğimiz hafta bir günde 4 tane şirketin de halka arzına SPK bülteninden onay gelmişti. Peki bu üst üste gelen halka arzlar sizce tavan tavan hikayesini koruyacak mıdır?
0: Koruyacak gibi görünmüyor. Açıkçası ben çok yakından takip de edemiyorum o tarafı. Yani özellikle o halka arzlar kısmı biraz daha geri planda kalıyor. O yüzden eksik, yanıltıcı da olabilir bu değerlendirme. Ama gördüğüm kadarıyla zaten o gelenek bozuldu. Ve bir taraftan da sanki o halka arz sonrası 10 tavan yapar, 20 tavan yapar geleneğinin de değişmesi ve normalize olması, daha olağan bir formata akması

0: baskısı yönünde bir regülasyon iradesi de var gibi geliyor bana. Arz baskısı yaratıyor mu peki? Borsada bu kadar şirketin gelmesi. Onu da tam ölçeğini kesmiyorum. Ama şu var. Piyasa senedi yatırımda elbet ana piyasalarla ilgili faktörleri her zaman dikkate almak lazım. Ama analizleri, değerlendirmeyi, karar hazırlıklarını şirketler bazında ayrı ayrı yapmak lazım. Burada ben birkaç adım öne çıkma haliyle banka hisselerinin çok avantajlı bir hale geldiğini düşünüyorum. Diğer gelişen ülkelerde ortalama 7 fiyat kazanç oranı imkan görüyor bankalar. Türkiye'de 3,5 ile 4,5 arası bir fiyat oranı kabul ederiz. 2026 kar beklentileriyle 4 civarı diyebiliriz. 2027 beklentilerini dolar bazına çevirdiğinde 3,5 diyebiliriz. Bu yarıya bir iskonto. Evet, Hürmüz, dezavantaj bölgesi Türkiye. Ama ben bankalarla bu durumun abartıldığını artık biliyorum. Geride kalan yaklaşık 3,5 yılı 300 dolarla 500 dolar arasında geçirdi bankacılık endeksi. Son kapanış 341. Ben 325'i de görebilirim. Ama bir dengelenmenin uzak olmadığını ve ileriye yukarı doğru en güçlü potansiyel bu son birkaç haftada yaşadığı ilave iskontoyla yeniden bankaların kazandığını düşünüyorum.
1: Eral Bey, konuşacağımız daha çok konu var ama sizi bırakmıyoruz. Buradan kısa bir reklama gidelim sizinle beraber dilerseniz. Kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından tekrardan karşınızda olacağız. Bir yere ayrılmayın değerli izleyenler.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet, ilk söz kaldığı yerden devam ediyor değerli izleyenler. Bize Erhal Karayazıcı eşlik etmeye devam ediyor. Erhal Bey, tekrardan merhabalar. Aslında hep iç tarafı konuştuk, bir de dış tarafa göz gezdirmek lazım. Çünkü Brent petrol 90 dolara geldi diyoruz. Bizim cari açık ve enflasyonumuza etkisinin olacağını da altını çizdik programımızın başında. Fakat bir de Capital Economics tarafından da bir rapor yayımlandı. Ve o da Amerika'da enflasyonun %5'e doğru çıkabileceğini, eğer Hürmüz kapalı kalmaya devam ederse diyor. Ve Avrupa'da doğal gaz fiyatlarının aslında 90 dolara kadar da çıkabileceğinin altını çizdi ki Brent'te 150 dolar senaryosunu konuşuyor. Peki bunların olabilmesi için daha farklı nasıl bir ortamda karşı karşıya kalmalıyız ve bunların olmasıyla beraber küresel piyasalarda nasıl bir tablo bizi bekler sizce? Siz bu senaryoyu öngörebiliyor musunuz?
2: Açıkçası oldukça ihtiyatlı, karamsar bir raporlama. Zaten dikkat ederseniz işte şöyle olursa böyle olabilir tadında. Evet. Peki öyle olur mu? Yani ne olursa Brent 150 dolar olur. Hatta herhangi bir varlığın fiyatının, eğer siz trader değilseniz, belli bir düzeye yükselip sonra hızla geri gelmesi çok da önemli değildir. Ortalamada kaldığı bölge önemli. Petrol konuşuyorsak, reel ekonomi ve enflasyon üzerindeki etki için. Şimdi bu tip çok yüksek enerji fiyatlarının ortalamada da birkaç ay orada kalabilmesi için bizim askeri tarafta, sahada çok farklı bir senaryo dizayn etmemiz lazım var olanın ötesinde. Bu da kara harekatı dahil olan ve kara harekatının da başarısız olduğu, adeta bir kilitlenmeye döndüğü kaotik bir senaryo. Şimdi bu gerçekleşebilir mi? Elbette her şeyin gerçekleşme şansı vardır hayatta. Finansal piyasalar için de öyle ama bence ihtimali %2'dir. Bir kere Trump'ın seçmen desteği çok büyük bir kayıp yaşamış durumda. Ve öyle çok hafife alınacak bir tablo da değil.
1: Hemen araya gireyim. Washington Post ve Ipsos anketine bakıldığında %37'ye varan bir geri çekilme yaşanmış Trump desteklerinde Erhal Bey. Cuma günü Washington Post'ta yazan bir haberde hemen detayını vermek istemiştim size. Gerçekten ciddi bir geri çekilme.
2: Buna izninizle bir şey ekleyeyim.
1: Tabii.
2: O ölçümün yapıldığı petrol fiyatı muhtemelen iki hafta öncekidir.
1: Evet.
2: Çünkü biz
1: 80 dolarlar civarı olabilir.
2: Her salı öğreniyoruz ölçüm sonuçlarını. Şimdi geçen haftanın büyük sıçramasının etkisini bir hafta sonraki ölçümde verecek Ipsos. Hatta ve hatta seçmen üzerinde kalıcı tesir için iki hafta gecikmeli geliyor diyebilirim. O yüzden 37 de değil, biz çok rahat, yanılmıyorsam iki önceki veri öyleydi, 34 civarında kabul edebiliriz Trump'ın görev onayına. Yine benim çok büyük önem vererek izlediğim bir anket, cumhuriyetçi seçmen içinde ekonomi iyi gidiyor diyenlerin oranı %kaç? Bir fanatik Trumpçılar var, onlar da hala yüksek. Bir de fanatik olmayan cumhuriyetçiler var. Onlar da hızla geri gelmeye başladı ve seçmen Amerika'da önce ekonominin ne yönde gittiğine bakıyor. Aradan bir 3 ay 5 ay geçtikten sonra oy tercihini değiştiriyor. Fakat çok ilginç bir şey var, onu da aktarıp bitireyim. Amerika'da seçmenin önünde iki seçenek var ağırlıkla. Bu da Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti değil. Ya kendi partisine gidip oy veriyor, Cumhuriyetçi'se Cumhuriyetçi Parti'ye, işte Demokrat'se Demokrat Parti'ye, ya da sandığa gitmiyor. İkinci seçenek sandığa gitmemesi. Ve görünen o ki, yani biz 90 dolar olan bu fiyat bir ay daha kalırsa, sonrasında geri gelse bile cumhuriyetçilerle sandığa gitme oranında çok ciddi bir gerileme görebiliriz. O yüzden Trump bir an önce bu işi bitirmek isteyecektir. Zaten son masayı deviren de Amerika değil. Yani Amerika ne yapıyor, yapıyor, yine saldırıyor diye düşünmemek lazım. Üç ticari gemiyi vurarak aslında İran'ı el yükseltti. Onlar da başta da ifade ettiğim gibi 2027 için kalıcı bir güvence almak istiyorlar. Demek ki pazarlıkta o imkanı göremediler Amerika ile konuşurken. Ben önümüzdeki bir hafta içinde yeniden tarafların iletişimi açacağını düşünüyorum. O yüzden o çok kara kuğu senaryolar bence bugün dikkate almamızın yanıltıcı olacağı senaryolar olarak gözüküyor.
1: Peki. Erhal Karayazıcı, çok teşekkürler değerli katkınız için. Sizlere de iyi haftalar ve iyi seanslar dilerim.
2: Çok teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Değerli izleyenler, buradan bir de bloomberg.com'a göz gezdirelim.
0: Reklam.
3: Paketiniz var.
4: Ha, nereden?
3: Gelecekten.
4: İçinde ne var?
3: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: puanınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de. Garanti
1: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
5: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
6: ABD piyasalarının geçtiğimiz haftayı genel manada haftalık bazda da cuma günü kapanışında da negatif tarafta tamamladığınızı bu tarafta söyleyebiliriz. Alare tabii ki de son dönemde mutabakat zaptı anlaşmasından sonra en yüksek tansiyonla birlikte jeopolitik tansiyonun hayli yükseldiği bir ortam var ki burada özellikle hayatını kaybeden ABD askerleri başta olmak üzere ABD'nin de özellikle İran'ın hayati unsurlarını, enerji altyapıları gibi hayati unsurlarını vurma tehditleriyle birlikte tansiyonun giderek arttığını söyleyebiliriz. Zaten haftanın ilk işlem günü itibariyle şu anda 90 doları aşan Brent petrol fiyatlamasıyla da tekrar bir miktarda sertleşen enerji emtia görünümünü o tarafta takip ediyoruz. Tabii şöyle bir genel anlamda performanslara baktığımız zaman S&P 500'ün haftalık kapanışına o tarafta biz 50 günlük ortalamanın hemen altında bir kapanış yaptık. Ve aslında kritik bir noktada olduğumuzu söyleyebiliriz. Çünkü halihazırda ben bu grafiği biraz daha geriden aldım ama tarife ve belki hatta savaş dönemi dışarıda bıraktığımız zaman o panikle birlikte satış baskısını bir miktar dışarıya koyduğumuz zaman çok da 50 günlük hareketli ortalamasının yani bizim daha kısa vadeli olarak baktığımız ortalamanın altına gelmek istemeyen ve altına gelmeyen de bir S&P 500 özellikle görüntüsü var. Tabii burada hem makro veri ajandasındaki veriler ki biz bu hafta içerisinde hem ECB'yi karşılayacağız ama ondan sonraki hafta Fed var. Tabii ki de içeride hisse senetlerini yönlendiren en büyük etkenlerden birisi bilanço sezonunun devam ettiğini söyleyebiliriz ki biz geçtiğimiz haftalarda bankalar başta olmak üzere Netflix tarafının bilançosunu almıştık o tarafta. Bu hafta içerisinde hali hazırda hem Tesla hem Alphabet hem de Intel gibi çok ama çok önemli bilançoları karşılayacağız. Şöyle bir Tesla'nın beklentilerine baktığımız zaman orada karın geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre %25'ler çerçevesinde büyümesi bekleniyor. Ama özellikle bilanço sonrasında opsiyon fiyatlamasına baktığımız zaman ise Tesla hissesinin %7 civarında yukarı aşağı doğru hareket etmesinin beklendiğini söyleyebiliriz. Tabii burada özellikle Avrupa tarafındaki teslimatlar, otonom projeleriyle ilgili birçok özellikle detaya kavuşmuş olacağız ve Tesla fiyatlamasını hali hazırda takip edeceğiz. SpaceX şu anda hali hazırda halka arz fiyatının epey altında fiyatlanmaya devam ederken diğer taraftan Alphabet tarafına bakacağız ki o tarafta da yaklaşık bu geçtiğimiz çeyrek sermaye harcamalarını 190 milyar dolara kadar çıkarabileceğini o tarafta söylemişti şirket. Özellikle karlılık rakamlarına baktığımız zaman sermaye harcamaları yanında %20'lik bir yıllık hisse başı kar büyümesi o tarafta Alphabet çerçevesinde de beklediğimizi söyleyebiliriz. Ve belki de Trump hükümetinin son dönemde desteğini yakından hisseten Intel tarafında da biz bilanço rakamlarını karşılayacağız. Geçtiğimiz hafta çip şirketleri için oldukça yukarı aşağı yönlü, daha çok aşağı yönlü baskıları o tarafta konuşur durumdaydık. Dolayısıyla Intel'den gelebilecek bir bilanço buradaki üreticileri hatta ya da kendisini bir miktar daha kurtarabilecek mi? Intel tarafında da bunu yakından takip edeceğiz. Ama şöyle baktığımızda orada da yıllık %12'lik bir kar büyümesi beklediğimizi söyleyebiliriz. Küresel tarafta fiyatlamalar, jeopolitik baskılar ve belki şirket bilançoları ile birlikte yukarı aşağı savrulmaya devam edecek. Diğer taraftan yurt içine döndüğümüz tarafta Fitch'in not görünümümüzü teyit ettiği ortamda bu tarafta hali hazırda Cuma günü 14.000 seviyesinin hemen altında bir kapanış gerçekleştirmiştik. Haftalık bazda baktığımız zaman endeks hem Cuma gününü hem de haftalık bazda negatif bölgede tamamlamıştı o tarafta. Biz de bugün Türkiye Sigorta ile birlikte bilanço sezonunu start verdiğimizi söyleyebiliriz. O tarafta da yaklaşık birkaç aracı kurum beklentisine baktığımda 6,5 milyar TL civarında bir net kar gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu bir önceki çeyreğin yani 2020 ve 2026 ilk çeyreğin hemen üzerinde, çok az üzerinde bir beklentiye işaret ediyor ama yıllık bazda bakıldığı zaman da Türkiye Sigorta'nın bilanço gününü o tarafta koruması beklentiler dahilinde analistler tarafından. Tabi burada özellikle portföy büyüklüğü ve sigorta tarafına da bir miktar daha odaklanacağımızı söyleyebilirim.
7: Evet, yoğun bir bilanço sezonu bizi bekliyor galiba Mehmet. Çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
8: Reklam. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar

0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Omega Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gülkan'la birlikteyiz. Murat hoş geldin.
1: Hoş bulduk günaydın.
0: Şimdi bir yandan tansiyonu yeniden yükselmiş bir savaş. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin üst üste 9 günden bu yana İran'ı yeniden bombalamayı sürdürdüğünü görüyoruz. Özellikle iki Amerikan askerinin hayatını kaybetmesi daha sonrasında yine hem Bahreyn'e hem Kuveyt'e oradaki yaşamsal altyapıyı su arıtma tesislerini vuracak şekilde İran'ın yaptığı karşı saldırılarla beraber bundan sonraki süreç yükümlülüklerini, anlaşmanın, ateşkes anlaşmasının yükümlülüklerini biz artık askıya alıyoruz diyen bir İran tarafını getirmiş gibi görünüyor. Her ne kadar Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio bizimle müzakere etmeye devam için çeşitli girişimlerde bulunuyor İran demiş olsa da şu anda genel anlamıyla ateşkes pek ortada yokmuş gibi görünüyor. Ortada çok da vurulacak bir şey yokken sadece işte Amerikan gemilerine ya da tesislerine bir şekilde saldırı yapabileceği düşünülen füze rampalarını ya da çeşitli askeri tesisleri vurduğunu anlıyoruz. Ki Trump yaklaşık bundan bir buçuk ay kadar evvel İran'da artık vurulacak herhangi bir şey kalmadı, askeri mühimmat alanı kalmadı demişti. Varmış en azından şu an itibariyle belli ölçüde onları görebiliyoruz. Fakat sonuç itibariyle elbette piyasa açısından önemli olan unsur petrol fiyatının bir kez daha 90 doların üzerine gitmesi. Hatta sabah saatlerinde 91 dolar 40 sent gördük. Şu anda 90 dolar 23 sentte Brent petrol fiyatlaması. Asya'da, Japonya'da işlem yok. Amerika'da yine hazine kağıtları için bugün tatil işlem yok. Fakat geri kalanında biraz savaş etkisi gözlenmiyor gibiyiz. Öte yandan geçtiğimiz haftayı yine oldukça sert satışlarla kapattık. Philadelphia Chip Endeksi ayı piyasasına girmiş oldu. Dolayısıyla buralardaki düzeltmeyi çok yakından takip ediyoruz. Buralarda çok ciddi bir fiyatlama görmüştük. Arka arkaya yani yılbaşından bu yana muazzam getiriler elde edilen hemen hemen ne varsa hatta belki son bir sene içerisinde oralardaki köpüklerin alındığını söyleyebiliriz. Önce muhteşem yedili hisselerinde, daha sonra altın gümüş fiyatlamasında, ardından işte çipçilerde buralarda bir normalleşme gözlemliyoruz. Öte yandan Amerika'nın bu anlamdaki teknolojik üstünlüğünü de bir parça sorgulatır. Haber akışı söz konusu karşımızda. Önce Çin'den gelen Mushat haberi ki birçok OpenAI ve Anthropic'in fonksiyonunu yerine getirebildiğini anlıyoruz bu yaklaşımın ve modelin. Aynı zamanda bu sabah saatlerinde de Alibaba'nın yine kendi yapay zeka modelini açıkladığını, Anthropic'in Fable 5 dışında bütün hemen diğer yapay zeka modellerinin ulaştığı kapasiteyi edinebildiğini gözlemliyoruz. Şimdi bir yandan Amerika'da çok büyük halka arzlar bekleniyor. Hem OpenAI hem Anthropic, işte Hynix ADR'ları orada işlem görmeye başladı vesaire. Bir taraftan da Çin'in teknolojik olarak buralarda Amerika'nın düşünüldüğü kadar da gerisinde olmadığı, aradaki farkı kapatma konusunda düşünülenden daha hızlı hareket edebildiği gibi bir akış da söz konusu. Burası önümüzdeki dönem jeopolitik açıdan dahi neyin nereye gideceği konusunda belirleyici başlı, belli başlı unsurları ön plana çıkartabilir gibi görünüyor. Biz iç gündeme dönüp baktığımız zamansa biraz daha Fitch'in açıklamaları, bu hafta gelecek olan PPK kararı buralara odaklanıyor gibi görünüyoruz. Diğer taraftan bu hafta yine Avrupa Merkez Bankası toplantısı da var. Oradan çıkabilecek potansiyel sonuçları da seninle konuşuruz. İngiltere'de 10 senede 7. Başbakan bugün itibariyle göreve başlıyor. Brexit sonrasında ortaya çıkan kaotik politika İngiltere'yi nereye götürebilir, dünya üzerindeki etkinliğini nereye taşıyabilir gibi çeşitli soru işaretleri de var. Onları da belki masaya yatırırız. Bir de Rusya'da da yine Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye'nin de arabuluculuk konusunda önemli fonksiyon taşıdığı bölgelerden bir tanesi. Rusya'nın Kiev'e saldırılar ilk başladığından, işgal ilk başladığından bu yana en kuvvetli roket ve füze saldırısını gerçekleştirdiği gün oldu dün. Sahada çok ciddi bir kazanım elde etti yaz başından bu yana Ukrayna. Kış boyunca hep Moskova'nın istediği şekilde ilerlemişti savaş. Fakat yaz başından bu yana Ukrayna'nın sahada ciddi bir kazanımı vardı. Aynı zamanda benzer şekilde rafinerileri vurarak benzin kuyruklarının oluşması konusunda da bayağı ciddi bir kazanım elde etti kendi adına söyleyelim Ukrayna. Şimdi biraz bunların tersine dönüşü mütekabiliyet çerçevesinde Rusya'nın oradaki en yükseltişini de takip ediyoruz. Belki bir parçada bunların üzerine değerlendirme yapmaya çalışırız. Şimdi önce istersen biraz dönüp savaş gündemiyle başlayalım. Çünkü hakikaten de hani bu iş bitti pek de fazla hani kafayı ağrıtacak ya da karıştıracak bir şey kalmadı gibi düşünülürken müzakere sürecinin zor geçebileceğini, dönem dönem tansiyonu yükselebileceğini o dönemde de çok konuşmuştuk. Şimdi onun o piklerinden bir tanesini yaşıyor gibi görünüyoruz. Ne kadar tehditkar ya da ne kadar can sıkıcı görünüyor şu anki haliyle?
1: Bence oldukça can sıkıcı gözüküyor. Çünkü biz burada sadece zor geçmesi beklenen bir müzakere sürecinin bir parlamalarından bir tanesini görmüyoruz. Senin programında da konuşmuştuk. İlk ortaya çıkan bu ateşkes mutabakat zaptı ve bu sonraki barış müzakereleri için bir yol haritası oluşturuyordu. Bu nihai ateşkes hakikaten buna benzer bir şekilde oluşursa bu artık İsrail için bir felaket olacaktır. Yani çok net bir yenilgi anlamına gelecektir diye konuşmuştuk ve gene İsrail'in bu süreci baltalamak için elinden geleni yapacağını da ifade etmiştik. Ve bu yönde çok ciddi görünür ve görünmez çabaların olduğunu da sadece biz değil, işte geçen hafta J.D. Vance, Amerikan Başkan Yardımcısı çıktı, İsrail görüşmeleri sabote ediyor dedi. Bu durum kısa vadede pek değişmeyecektir. Yani İsrail şimdiye kadar yani elde edilmiş olanların çok ötesinde bir hedefe doğru Amerika'nın adeta kolunu bükerek zorluyor. O hedefte rejim değişikliği. Yani İran rejiminin iktidarını sürdürdüğü herhangi bir barış anlaşması, yani bu yola artık tabiri caizse baş koymuş olan İsrail'in işine gelmediği için yani benim endişem odur ki biz sadece geçici olarak rayından çıkmış bir ateşkes sürecine bakmıyoruz şu anda. Yani daha derin bir fay hattı var orada. Yani onun için bunun risklerinin artarak devam ettiğini göreceğiz muhtemelen.
0: Şimdi tabii burada Trump yönetimiyle İsrail yönetimi arasındaki makasın açıldığını çok net olarak görüyoruz. Çünkü J.D. Vance'in ifadeleri hakikaten öyle pek yenilir yutulur ifadeler değildi. Yani J.D. Vance diyor ki hani hem anlaşmayı sabote ediyorlar, hem Amerikan kamuoyundaki bütün sempatilerini kaybettiler. Aynen. Aynı zamanda yönetim olarak bizim desteğimizi ve sabrımızı da çok zorlar durumdalar. İsrail Amerika'nın doğal müttefikidir ama bundan sonraki dönem açısından bu yönetimle işbirliğinin nasıl yapılabileceğini kendi içimizde de çokça tartışıyor ve konuşuyoruz. Yani şimdi Kasım ara seçimleri önemli. Dolayısıyla oraya kadar şu anda hala güçlü olmaya devam eden bir Trump yönetimi var ve Trump yönetiminin istediği, baskı uyguladığı jeopolitik gelişmeler ya da diplomatik kanallar şu anda en belirgin şekilde çalışan alanlar. Evet. Kasım'dan sonra böyle olacak mı? Bir bunu görmek lazım. Yani özellikle o ara seçimlerde bir şekilde demokrat nüfuzu olduğunda aynı sertlik ya da aynı çekişme aynı noktada devam edecek mi? Onu görmek lazım. Biraz da belki bunu tam olarak kestiremediği için herkes kendi alanını, kendi siperini biraz daha berkitme çabasına girmiş gibi görünüyor.
1: Aynen öyle. Yani Kasım'a kadar olan süre siyaset için çok uzun bir dönem sayılır. Dolayısıyla yani bu dinamikler değişebilir ama gidişat Trump açısından iyi durmuyor. Özellikle bu arada savaşın tekrar parlamasıyla beraber yani akaryakıt fiyatlarındaki artış, yani Amerika'da da seçmen hoşnutsuzluğunu arttıracak bir durum. Dolayısıyla Kasım sonrası farklı dengeler, dediğin gibi demokratların işte hem senato hem kongreyi belki kontrol ettiği bir dönem görebiliriz. O zaman da Amerikan dış politikasında Trump'ın şahsi veya hükümetinin diyelim tercihlerinden çok, ki örneğin bu tercihlerin çoğu mesela Türkiye lehine bu arada. Yani biz de yani Trump'la olan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump arasındaki şahsi ilişkiden kaynaklanan bir fayda elde ediyoruz. Trump'ın tercihlerinin artık bu politikaya daha az yansıyabilmesi, yani Kongre ve Senato'nun burada çeşitli engeller çıkartma ihtimali yani bizi de yakından ilgilendiren bir konu. Muhakkak ki İsrail'i de yakından ilgilendiriyor bir konu. Tabii bu arada İsrail'de de sonbaharda seçim var.
0: Yani tabii orada şu anda elini yeterince güçlü görmese Netanyahu o seçimi erteleyecek, öteleyecek ya da başka bir tarafa çekecek bir girişimde bulunurdu diye tahmin ediyoruz. Sonuçta hani gelen yorumlarda 3 aşağı 5 yukarı o çerçevede. Sonuçta elbette jeopolitik bundan sonraki dönemin en önemli konularından bir tanesi olmaya devam edecek. Bizim tarafı nasıl etkiliyor diye bir antiparantez Türkiye girizgahı yapayım. Daha sonra diğer konulara da geçeriz ama sonuçta bizde de bu hafta Merkez Bankası kararı var. Normal koşullar altında ateşkesin sürdüğü bir ortam. bizim için oldukça pozitif bir ortamda. Hatta işte belli ölçüde para politikasında bir yumuşama olur mu? Gevşeme demem ama yumuşama olur mu? Belki 1-2 puanlık bir fonlama maliyetinin aşağı çekilmesi söz konusu olur mu? Bunu tartışırken şimdi pek öyle olmayabilir konusu konsensusa dönüşmüş gibi görünüyor.
1: Evet, bunu hemen bizi ilgilendiren boyutu bu haftaki PPK toplantısında acaba tekrar haftalık repo ihalelerine başlamak suretiyle fonlama maliyeti, yani böyle bir adına manşet bir faiz indirimi falan demeden acaba fonlama maliyeti aşağı gelir mi? Çünkü biliyorsun şu anda işte koridorun üst tarafından fonluyor Merkez Bankası. Haftalık repo ihalelerine başlarsa acaba aşağı gelir mi diye bir beklenti vardı. Bu beklentinin ana sebebi de veya ana düşünce silsilesi işte ateşkes var, petrol fiyatları düşüyor. Artık en kötüsü geride kaldı. Dolayısıyla bizim de zaten birazdan daha detaylı belki konuşuruz. Dezenflasyon süreci konusunda bizim de nefesimiz kesiliyor artık. Yani 3 senenin sonunda işte gelinen noktada bir takım farklı arayışların gündeme gelmesi doğal. Bu minvalde Merkez Bankası işte artık ateşkes, petrol, cari açık, enflasyon, hadi merkezde bir faiz indirir veya işte repo ihalelerine başlar diye bir beklenti vardı. Muhtemelen bu son gelişmeler ve tekrar petrolün 95 doların üstüne çıkmış olması bu ihtimali azalttı.
0: Şimdi tabii burada genel anlamıyla iki şeyi sormak lazım. Bunlardan bir tanesi son dönemde Türkiye'de muazzam bir carry pozisyonlanması var. Çok da yoğun ilgi gördüğünü de anlıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda işte JP Morgan'ın toplantısında da diğer toplantılarda da Türkiye'ye gidip gelen uluslararası yatırımcıların bakış açısında da kimse kolay kolay vade riski almak istemiyor. Onu anlıyoruz. Ancak sonuç itibariyle buradaki carry'den de herkes faydalanmak istiyor. Sonuç itibariyle Merkez Bankası'nın kuru tutabileceği konusunda, yani en azından denklemin bir bacağı sağlıklı çalışacağı konusunda pek de şüphesi yok gibi görünüyor kimsenin. Dolayısıyla bu bardağın dolu tarafı, ama öbür tarafta da o carry karşılığında bayağı ciddi bir elbette maliyetle geliyor.
1: Aynen öyle. Yani dediğin gibi hatta işte son iki ayda hani yoğun sayılabilecek böyle bir yabancı işte, yani işte çeşitli konferanslar oldu İstanbul'da vesaire, işte gelip gidenin aşağı yukarı herkesin aklındaki soru aynen dediğin gibi. Yani carry trade ne kadar devam eder? 3 ayın ötesinde vade kimseyi ilgilendirmiyor. Hisse senetleri kimseyi ilgilendirmiyor. Yani Türk borsasına bir anlamlı bir yabancı girişi vesaire pek yok. Hani böyle işte bu vizibilitenin, yani sürekli böyle bir her konuştuğumuzda bir işte 3 ay bir şey olmaz değil mi? O zaman devam şeklinde. Yani 2 ay sonra konuşurken hala yeni bir 3 ay diye olacağız muhtemelen. Bu carry trade var. Dolayısıyla hani para politikasının bu tarafı hala çalışıyor, duruyor. Yani kuru bir çıpa olarak kullanarak işte enflasyonu dizginleme çabası aynen devam ediyor.
0: O rezerv birikimi olarak da kendini gösteriyor. Yani birbirini besleyen bir süreç
1: aynen,
0: var orada.
1: Aynen. Yani işte sanırım 28 Şubat'ta başlayan çatışmalar sonrası satılan rezervlerin tabii butlan kararıyla vesaire beraber tamama yakını geri alınmış durumda. Yani bu iyi haber. Kötü haber tabii bu, yani ekonomiye bir faydası olan bir yabancı yatırım cinsi değil bildiğimiz üzere. Ama hani çerçeveyi korumamızı sağlıyor şimdilik.
0: Şimdi bir yandan da Fitch'in mesela Türkiye'nin görünümüyle ilgili gözden geçirmesini tamamladı. Onun notunu gördük. 2B eksi orada kredi notu ve görünümde stabil olarak teyit edilmiş oldu. Söyledikleri şeyler şunlar: 2026 sonunda %29,5 enflasyon bekliyoruz diyorlar. 2028 sonunda %18'e düşeceğini öngörüyoruz diyorlar. Dolayısıyla hani 20'nin altı bir enflasyona erişmek bu seçim dönemi içerisinde çok mümkün olamayacak gibi görünüyor diyor Fitch kendi raporunun içerisinde. Türkiye'nin potansiyel büyümesinin kabaca %4'e yakın olduğunu, bu sene itibariyle %2,8, gelecek sene içinse %4,4'lük bir büyüme öngördüklerini söylüyorlar. Cari açığın milli geliri oranını kabaca %3'ler civarında beklediklerini de anlıyoruz. Ancak şunu söylüyorlar, bu kısım bence önemli. Seçim öncesinde gelebilecek olan çeşitli teşvikler olabilir ama bunların yeniden bir heterodoks politikaya dönüş içermeyeceğini öngörüyoruz diyorlar. Bunlar dikkate değer unsurlar, ne dersin?
1: Bunlara aşağı yukarı herhalde çoğu yorumcu mutabık kalacaktır. Özellikle örneğin heterodoks politikalara geri dönüş ihtimali düşük. Bu tabii adına illa heterodoks demek şart değil. Yani şöyle belki biraz daha, hatta Fitch'le mutabık olduğumuz büyük ölçüde çerçeveyi biraz daha derinleştirebiliriz. Benim şahsi tahminim, bu dezenflasyon sürecinde biz seçim öncesi dip noktayı 2026 sonunda, yani bu sene sonunda görürüz diye düşünüyorum. Yani bu sene işte olup olacağı, bu sene nereye kadar indirebilirsek enflasyonu aşağı yukarı o olur.
0: Ama şimdi konsensüs biraz daha 29-30 arasında bir yere denk gelmiş gibi
1: evet, görünüyor. Evet, yani sene başında da konsensüsün 20 olduğunu, işte
0: 22-23 falan da, hatta 20'nin 6 olabilir.
1: 20'nin 6 olabilir. Yani her sene başında adet olduğu üzere işte, yani bu sene tamam artık enflasyonun beli kırılacak yorumları. Hatta senin de programında 20 enflasyon bekleyen bu kurumlar o zaman niye gidip örneğin o tarihlerde %35 olan 2 yıllık kağıtları almıyorlar? Hani aynısı iştir kişinin vesaire. İşte 20'den de ilk 6 ayda 17,5 oldu enflasyon. İşte bu sene işte yani önünde 2 olan bir rakamla bitirebilirsek, yani 29 bir şey, 29 küsür, bu başarı olur. Ondan sonra seçim satım haline de girilecek olmasıyla beraber kaçınılmaz olarak bir miktar gevşeme olacaktır. Genişleyici politikalar olacaktır. İlla para politikası tarafında değilse, ki para politikası tarafında da muhtemelen sınırlı bir genişleme göreceğiz, ama esas maliye politikası kanalıyla işte şimdiden zaten biraz başladı, işte sanayiye, can suyu, kredi vesaire diye. Dolayısıyla enflasyonda artık yani seçim ufukta görüldüğü noktada fazla bir düşüş beklemek gerçekçi olmaz. Fitch'in 2028 yılı tahmini enteresan. Yani 2027'de erken seçim olursa belki 2028'de ciddi bir tekrar dezenflasyon çabası olur ve 18'e düşer. Ama yani şu anki resmi tarih en azından 2028, işte biliyorsun Haziran ayı seçim için. Yani seçim olan yılda enflasyonun 18'e düşmesini çok gerçekçi olarak görmemek lazım.
0: Peki buradan belki birazcık faiz seviyesini de tartabiliriz. Çünkü hani burada yatırımcıların önemli ölçüde faizde konuşlandığını görüyoruz. Yani para piyasası fonlarında da var. Bono da bayağı bireysel yatırımcı. Bizim çok da alışık olmadığımız önceki yıllarda bir profil, ama sonuçta bireysel yatırımcı oradaki vitamini keşfedip biraz o tarafa da yönelmiş gibi görünüyor. Sonuç itibariyle şu açıdan bence bütün bu tartışmanın, polemiğin, sıkıntının yaşandığı ortamda hani bir kazanım varsa, yatırımcının daha önce uğramadığı yerleri artık uğrak olan alan olarak kabul edip vitamin neredeyse onu bulup oraya yönelmesi. Belki böyle değerlendirebiliriz, ne dersin?
1: Evet, aynen öyle. Yani doğrudan hazine bonosuna yatırım yapıyor olması, dediğin gibi nispeten yeni bir gelişme ve iyi bir şey. Yani yatırımcının
0: stopaj avantajı da olduğu için, aynen, sermaye kazancı elde etme imkanı da olduğu
1: aynen,
0: için.
1: Aynen. Çünkü unutmayalım, yani hep kulağımıza çalınan bu işte yüksek faiz oranları vesaire yerli yatırımcı açısından %17,5 stopaj içeriyor. Yani işte 40 diye duyduğumuz örneğin manşet faizin stopaj sonrası neti sanırım 33 civarı bir şey ediyor. Şimdi 29 enflasyon beklenen yerde 33 kazanmak da zaten hani işte 4 puan reel getiri, o da hatta işte tam doğru hesabını yaparsak %4 de etmiyor o. Yani işte 1.33 bölü 1.29 dersek. Dolayısıyla hani yatırımcının bu davranışları son derece rasyonel, doğal, normal. Bu aynı arayışın enflasyon konusunda veya enflasyon faiz dengesi makası konusunda daha az cazip bir tablo ortaya çıktığında da bu aynı arayışın süreceğini hatırlayalım. Yani bu da hani bir deneyimler ışığında bizim çok yakın dönemde, yani 2028-2023 yılında işte faizler enflasyonun çok altına indiğinde vatandaş doğal olarak dişinden tırnağından arttığı tasarruflarını korumak için bir çaba içine girdi. İşte hatırlarsan o dönem işte biraz da böyle vatandaşa üstten bakarak işte dolarla ne işiniz var, niye dolar alıyorsunuz falan diye başlayan sürecin sonunda biz KKM ilan etmek zorunda kaldık. Velhasıl yani enflasyonun 2027'de 2026'ya göre çok fazla düşmeyeceğini varsayarsak, umarım yanlış bir öngörü çıkar bu, faizlerin de yani bir problem yaratmadan ne kadar aşağı gelebileceği konusunda daha iyi bir fikir sahibi olmuş oluruz.
0: Peki, kısa bir araya gidelim müsaadenle, sonrasında sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek.
3: Reklam. Düşünsenize, Güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA kriptoya geçin. E çünkü

0: gün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için... Kazancım net, Sigortam.net.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
4: Reklam. Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam ediyor.

0: Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Murat Gülkan'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde biraz Türkiye'yi konuşarak kapatmıştık. İkinci bölümde biraz yurt dışına doğru dönelim istersen. Çünkü bu haftanın önemli gündem maddelerinden bir tanesi Avrupa Merkez Bankası toplantısı. Avrupa Merkez Bankası daha agresif Fed'e göre. Dolayısıyla aslında burada iki tane önemli tema üzerine tartışmak isterim. Bir tanesi Avrupa Merkez Bankası'ndan bu toplantıda bir beklenti yok ama önümüzdeki toplantılar açısından verebilecekleri mesajın sertliği piyasa açısından önemli ve belirleyici. Faiz farkı, Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasındaki faiz farkı, Euro-Dolar üzerindeki etkisi, bu bir boyut. İkincisi de Avrupa'nın kendi içerisinde yaşadığı ciddi zorluklar var. Dolayısıyla bunun içerisine bir Fransa seçimi geliyor ki Le Pen'in yeniden katılmaya hak kazandığı bir Fransa seçimi. Lagarde'ın bir böyle etrafı kolaçan edip ben bir cumhurbaşkanı adayı olabilir miyim acaba diye ortaya çıktı. Fakat çok da destek bulamayıp ben zaten öyle bir şey istememiştim deyip geri çekilmesi. Ama sonuç itibariyle Fransa'nın kendi siyaseti Euro dolar üzerinde önemli ölçüde etki üretiyor. Bundan önceki seçim dönemlerinde hatırlayacak olursak son 15 yıl içerisinde Fransa seçimleri mutlaka Euro'yu zayıflatıcı bir etki üretmiş. Bir de benzer şekilde İtalya'da bir seçim olma potansiyeli gelecek sene için tartışılıyor. Dolayısıyla aslında faizini yüksek tutan daha agresif bir Merkez Bankası duruşu, daha ciddi bir yavaşlamayla boğuşmak zorunda kalan ama politika tarafından da sıkıştırılan bir Avrupa. Dolayısıyla para politikası siyaset bileşeni çerçevesinde ne beklenebilir Euro'dan?
1: Şimdi Avrupa'nın durumu biraz Ağustos böceği hikayesine benzemeye başladı. Yani Avrupa'nın hala çok güçlü olduğu bir sürü konu var. Dolayısıyla bu hani Avrupa öldü bitti söylemine çok itibar etmemek lazım ama sıkıntıları da şöyle bir araya bağlayabiliriz. Birincisi tüm dünyada uygulanan para politika, gevşek para politikası, yani son belki 20-25 yıla damgasını vuran, yani hep senden de konuşuyoruz, yani bana göre 2001'de Greenspan'ın faizleri sıfırlamasıyla başlayan, bir daha da bir türlü normalize edilemeyen para politikası dönemini Avrupa çok iyi değerlendiremedi ve geldiğimiz noktada dünyanın bütün majör ekonomik bloklarında uzun vadeli faizlerin böyle bir kafayı yukarı kaldırdığını görüyoruz. Yani işte Amerika'da 30 yıllık faizler %5'i geçti. Japonya'da benzer bir şekilde çok uzun bir aradan sonra uzun vadeli faizler yükseliyor. Aynı şey Avrupa'da da olmaya başlıyor. Dolayısıyla Avrupa'nın içinde bulunduğu sıkıntıları aşmak için para politikasındaki manevra alanı bir kere daralıyor. Yani Avrupa hiçbir zaman diğer merkez bankaları kadar agresif olmadı bu işte QE ve benzeri önlemlerle. Ama bir oradaki manevra alanı daralıyor. Bunu bir kenara yazalım. Bu durumda şunu ümit etmek edilir genellikle. Yani para politikasında bir şey yapmayacaksak mali genişlemeyle o zaman tekrar ekonomiyi canlandırabilir miyiz? Maliye politikası genişlemesiyle. Bu da Avrupa özelinde pek mümkün değil. Çünkü çok ciddi bir demografik kriz var. Zaten arşa vurmuş bir işte kamu borcu, gayri safi milli hasıla oranları var her tarafta. Burada da manevra alanı daralmış durumda. Bir de bunların hepsinin üstüne belki en önemlisi kültürel olarak Avrupa böyle bu işte bu hani mojosunu kaybetmiş. Yani genç nüfus tamamen, abartarak söylüyorum, tamamen kelimesini çok ciddiye almayalım ama böyle bir hani nihilist, yani bu böyle hani çalışma etiğiyle bilinen, aha işte bu böyle işte bu Kalvinist protestan ülke, yani işte Hollanda'da, Almanya'da bile, yani işte benim oğlum 3 yıl Hollanda'da bir bankada çalıştı. Yani herkesin işte tek yaptığı, işte hani bizdeki muadiliyle söyleyelim, işte seneye Kurban Bayramı ne güne geliyor, ben hafta sonunu birleştirebilir miyim türü böyle bir ölü toprağa örtülmüş bir hali var. Bunun içinde örneğin işte yapay zeka ve benzeri konularda Avrupa rakiplerine göre çok geride kalıyor. Yani bunların ana kaynağı da tabii siyasi. Yani Avrupa liderlerinin her biri farklı sebeplerden dolayı birer siyasi cüce. Yani bunların işte içinde artık işte Macron'u neredeyse ciddi bir lider gibi göreceğiz. Yani o kadar yokluk var. İşte kuzeylere bakıyorsunuz böyle işte kolunda dövmeli işte clubber işte hanımefendiler çok marifetmiş gibi işte başbakan vesaire diye dolaşıyor. Fakat tekrar Avrupa'yı şöyle bir silkeleyip kendine getirecek.
0: Yani öyle olmaları yetkin olmadıkları anlamına gelmiyor ama çıktı da yetkinlik içermediği için söylüyorsun.
1: Tabii tabii yani hani şey gibi işte hani Kanada da işte Justin Trudeau'nun işte hani yani başbakan olarak değerlendirmek yerine çok güzel yoga yapıyor diye değerlendirir gibi. Yani yoga yapmak kötü yetkin olmadığı anlamına gelmiyor ama bunların hiçbirini başka bir marifet de ortaya koyamıyorlar. Dolayısıyla Avrupa'nın bir siyasi kültürel silkinmesi gerekiyor. Bunu ilk tezahürlerini biz işte daha sağ partilere olan eğilim şeklinde görüyoruz. İşte bu tabii bu akımları besleyen işte bir sürü işte örneğin yani seçmenin rızası alınmadan son 15 yılda yapılmış bir sürü iş var. Göç bunların başında geliyor. Dolayısıyla yani Avrupa'da önce bir işte sağ kayma ümit ederiz ki bu aşırıya kaymadan yani kapasiteli bir veya birden fazla lider çıkıp şöyle bir Avrupa'yı ayağa kaldırabilir.
0: Şimdi mesela kendi iç dinamikleri sadece büyük Avrupa ülkelerinde değil. Mesela Macaristan çok önemli evet. Çıkış alanlarından bir tanesiydi mesela. Hem Putin'e yakınlığı evet. Hem işte uluslararası konjonktürdeki aykırılığı, Avrupa'nın kendi karar mekanizmalarını bloke etmesi vesaire. Hani sonuçta Viktor Orban döneminden sonra ortaya çıkan Macaristan'ın da başka bir yere evrildiğini görüyoruz mesela.
1: Evet.
0: Macaristan'da Peter Magyar Cumhurbaşkanı'nın görevini sonlandıracak bir düzenleme geçirdi. Cumhurbaşkanı kendi görevini sonlandıracak kararnameyi imzalamak zorunda kaldı ve işte burada artık hani işte görevler ayrılığı ilkesi ortadan kalktı vesaire diyerek bir eleştiriyle yerine yaşayan en büyük kadın satranç oyuncusunu Cumhurbaşkanı adayı olarak teklif ettiğini açıkladı Peter Magyar Başbakan. Judith Polgar ve 3'te 2'den fazla da çoğunluğu olduğu için büyük ihtimalle bir hani chess master, bir satranç master'ı evet. Cumhurbaşkanı olacak Macaristan'da.
1: Evet.
0: Dolayısıyla şimdi hani profiller de çok farklılaşıyor.
1: Evet, evet.
0: Siyasi deneyim ve buralardaki bilgi birikiminden biraz daha simgesel anlamlara doğru yöneliyor. Zaten Cumhurbaşkanı yetkileri sembolik hani... Hani Macaristan'da politikayı başbakan belirliyor ama sonuç itibariyle hani belli noktalarda bu checks and balances dediğimiz denge mekanizması, doğru yerlerde devreye girebilme fonksiyonu gibi unsurlar. Hani bunlar da
1: tabii.
0: Neredeyse her yerde tarumar
1: tabii,
0: oluyor
1: tabii,
0: şimdi.
1: Tabii. Hatta yani bu vesileyle yani konumuzu dağıtmayalım ama bu işte dünyada demokrasi bitiyor türü yorumların da esasında çok gerçekçi olmadığının bir altını çizelim. Yani bir miktar dediğim gibi sağ partiler olan eğilim artıyor ama yani bunu böyle demokrasinin bitmesi zannetmek büyük bir hata olur. Hatta tam tersine şu argümanı da yapmak mümkün. Bu seçmen tepkisini doğuran işte son 10-15 yıldaki politikaların ne kadar demokratik olduğu, işte göç burada iyi bir örnek. Yani kimse Avrupa vatandaşına sorarak mı yaptı bu göç işlerini diye sorulabilir. Dolayısıyla yani ben gayet sağlıklı demokratik dinamiklerin devam ettiğini düşünüyorum ve bu checks and balances yani Macaristan'da yelpazenin farklı tarafından bir şey yani bir sağ kayış diye okumamak lazım tabii Macaristan'ı, tam tersi.
0: Hani Magyar da çok sağcı ama sonuç itibariyle hani ehvenişer diye bakıyor şu anda
1: i̇şte
0: Avrupa Birliği. En azından Avrupacı. Avrupacı yani. Aynen. En azından Avrupacı. Peki buradan bir parça dönelim istersen yine piyasa fiyatlamalarına. Buna biraz önce çiftçilerden ve orada yaşananlardan bahsettik. Piyasa aşkın fiyatlamaları normale çekme konusunda bir irade sergiliyor son dönemde. Bugün mesela Çin piyasaları yukarıdayken işte Güney Kore'de yine %4,5 kadar aşağı gittiğini görüyoruz piyasanın. Buralarda bu arada inanılmaz bir volatilite var. Geçtiğimiz hafta Güney Kore sermaye piyasası kurulu bir düzenleme yaptı ve tek hisseden oluşan ETF'lerin piyasada yeni ihraçlarını durdurdu, var olanların gözden geçirileceğini açıkladı. Bunlar çünkü çok ciddi volatilite yaratıyor. Yani inanılmaz bir oynaklığa doğru gitti. Yo-yo yeah. gibi %5, %7 arasında hemen hemen her gün hareket görüyorsun Kospi'de. Yeah. Onun için şimdi hani buralarda sermaye piyasası önlemleri ne kadar işe yarar o ayrı mesele ama sonuçta baktığımızda Çin'in yapay zeka konusunda kendi modellerini yükseltebildiğini anladığımız, Bu tarafta inanılmaz bir sermaye harcaması yapan ama bu sermaye harcamasına ihtiyaç var mı? Onu sorgulamaya başlayan bir piyasa. Bu kadar sermaye harcamasına ihtiyaç yoksa bu kadar çipe gerek var mı acaba? Bu teknolojiler daha sınırlı sayıda çiple de geliştirilebilir mi? Çin geliştirdiğine göre diye. Böyle bir fiyatlama döngüsüne girilmiş gibi görünüyor. Ne dersin?
1: Aynen. Gene son dönemde biraz da belki sık görüştüğümüz için senin programında bunları konuşmuştuk. Yani şu iki konuyu bir kere ayırt etmek lazım. Yani yapay zeka bizim belki ömrümüzde göreceğimiz en büyük devrimsel dönüşümlerden, atılımlardan bir tanesi, belki en büyüğü. Yani bu konuda bir şüphe yok. Fakat bunun doğru olması, bugün piyasada çok iyimser senaryolara göre fiyatlanmış olan bütün şirketlerin, yatırımcıların buradan kâr edeceği anlamına gelmiyor. Yani bu dönüşüm esnasında, bu da tarihte ilk defa yaşanmıyor. Yani dönüp baktığınızda işte 20'lerde işte otomobilin ve radyonun hayatımıza hayatlara girmesiyle ortaya çıkan spekülasyon da bunun bir benzeri. İşte internetin doğuşu dönemindeki spekülasyon da bir benzeri. Bugün de bir benzerini yaşıyoruz. Yani en iyimser senaryolarda bile olabilecek işte çip ihtiyacı vesaire diye baktığınız zaman bir kere bir, yani bu kadar şirketin bu kadar değerlemeyi hepsinin hak ediyor olmasının pek mümkün olmadığı gözüküyordu. Bu bir. İkincisi, senin de belirttiğin gibi Çin üstelik de çip ambargosuna rağmen atılım içerisinde. Dolayısıyla mevcut çip fiyatlarının geleceğiyle ilgili bir takım soru işaretleri geliyor. Üçüncüsü de bu çip üreticileriyle çip işte kullanıcıları diyelim arasındaki simbiyotik ilişki ile ilgili de bir takım soru işaretleri gündeme gelmiş durumda. Yani biri birine yatırım yapıyor, öbürü o paraya dönüyor, ondan çip satın alıyor vesaire diye böyle bir biraz döngüsel ve belki mükerrer saymaya müsait bir ekosistem olduğunu görüyoruz. Yani bunlar da normaldir. Bu aşırılıkların bir kısmı gidecektir. Yani piyasadaki düzeltmeler yapay zekanın geleceğini çok fazla etkilemeyecektir. Gümbür gümbür o tren kalktı, yürüyor ve gidiyor. Biz Türkiye olarak da bir hiç yokuz maalesef. Yani biz hala burada işte böyle tekstil sanayine verilecek teşvikleri konuşuyoruz. Ama yani bu aşırılıklar törpülenecektir, doğaldır. Ne kadar balon olmadan önce gerçekleşirse de o kadar iyi bana göre.
0: Bizim piyasanın direncini nasıl buluyorsun? Hisse senedi tarafı için sorayım.
1: Bizim endeksin yansıttığı kadar veya endeksin yarattığı illüzyon kadar yükselmiş bir borsamız zaten yoktu. Yani manşet endeks yükseliyor ama işte bu malum çok konsantre birkaç hisse üzerinden yükseliyor.

0: bu düşüş de benzer şekilde oluyor. Dolayısıyla yani bizim piyasamız bunlardan yani ayıklasanız aslında aşağı yukarı aynı düştüğü yerde şeyi bekliyor. Bir beklenti bu programın başında konuştuğumuz işte ateşkes, petrol fiyatlarının düşmesi, Türkiye'nin hem cari açının hem enflasyonun üzerindeki baskının azalmasıyla işte bir faiz indirimi senaryosunu borsa fiyatlamaya niyetlenir diye düşünüyorduk. Fakat yani bu da biraz ötelenmiş durumda.
1: Murat Gülkan, çok teşekkür ediyoruz sana bu değerlendirmelerin ve yorumların için. Bu arada biz sabah raporunu üzücü bir haberle kapatalım. Yıllarca Bloomberg HT ekranlarında yorumcu olarak bizlerle birlikte yol arkadaşlığı yapan çok değerli büyüğümüz Can Fuat Gürlesel'i kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Yıllarca Türkiye'de birçok derneğe, sivil toplum kuruluşuna, şirkete fikirleriyle destek vermiş çok değerli bir ismi kaybetmiş olduk. Biz de kendisini arkasından her zaman sevgiyle, saygıyla anmaya devam edeceğiz diyelim ve sabah raporuna böylelikle bugün için son noktayı koymuş olalım. Hoşça kalın.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi.
3: Reklam. Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Akses'ler 1 Temmuz-15 Ağustos arası

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

Yatırım bülteninden herkese günaydın efendim. Evet, kritik ve yoğun bir haftayı başlatıyoruz. Geçtiğimiz hafta daha satış dalgasının olduğu, bir diğer tarafta Brent'in ise yükseliş performansını yakından takip ettiğimiz ve bunun enflasyonist baskıyı ne kadar yaratıp yaratmayacağına yönelik de beklentilerle şekillenen bir fiyatlamayla karşı karşıyaydık. Ancak bu hafta içeride başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararını karşılayacağız. Ardından aynı gün içerisinde ECB kararını da karşılayacağımızı söyleyelim. Dolayısıyla bu hafta kritik ve yoğun olacağını da bildirmiş olalım. Bunun yanı sıra yatırımcılar bir diğer tarafta bilançoları yakından takip etmeye devam edecek. Alphabet, Tesla, Intel bilançoları izlenirken hafta içinde Cuma günü seans kapanışı sonrasında açıklaması beklenen Türkiye değerlendirmesi gelecek. Moody's tarafından değerlendirmeyi yakından takip edeceğimizi söyleyeyim. Yani yoğun ve kritik bir haftayı başlatıyoruz. Bunun yanı sıra piyasalarda haftanın ilk işlem gününde nasıl bir fiyatlama öne çıkıyor? Brent petrol tedirginliği var efendim. 90 doların üzerindeki seyir devam ederken enflasyonist baskılar ve bunun yanı sıra uzun bir şekilde aslında tahvil faizlerindeki yükseliş serisi ve hisse senetlerindeki değer kayıplarının yanı sıra teknoloji hisselerindeki tematik bir tahribatta öne çıkmış gibi duruyor. Teknoloji hisselerinde yaşanan sert satışların ardından geçtiğimiz haftaki görüntünün ardından haftaya karışık bir seyirle başladı. Nasdaq 100 vadeliler tarafına bakacak olursak kayıpların ardından 0.5'lik bir yükselişe işaret etti. Satış dalgası peki nereden gelmişti? Çinli yapay zeka girişimi Moonshot yanında ABD'nin yapay zeka liderliğine ilişkin algıyı sarsan ve bu yeni modeli tanıtmasının ardından böyle bir satış dalgasını yakından takip ettiğimizi söyleyelim. MSCI Asya Pasifik tarafında yatay bir seyir söz konusu. Güney Kore tarafına bakıyoruz efendim. Güney Kore Kospi Cuma günü tatilinin ardından yeniden başlamasıyla birlikte %3,7'lik bir gerilemeye de işaret etti. Yatırımcılar teknoloji hisselerindeki sert satışların ardından yapay zeka harcamalarının sürdürülebilirliğine yönelik sorgulamaya devam ederken altın tarafına bakıyoruz. Altın tarafında bir miktar daha yatay bir başlangıç yapıyor. Yine spot altın 0.1'lik yükselişte 4000 doların üzerindeki seyirinin korunmasına rağmen sert satışlarla birlikte geri çekildiğini de hatırlatmakta fayda var. Bloomberg dolar endeksi güne yatay bir başlangıç yapıyor. Döviz ve tahvil piyasaları bugün yine sakin bir başlangıç yaparken 10 yıllık tahvil getirisinde fazla bir değişim olmadı. 4.55 seviyelerinde korunmaya devam ediyor. Yüksek bir seviyeye işaret ederken Japonya 10 yıllıklarını da yakından takip ediyorduk. Orada da herhangi bir hareketlilik söz konusu olmadı. Yatay bir seyre işaret ettiğini söyleyelim. Evet, detaylandıracağız. Özellikle teknoloji temasında geçtiğimiz hafta yapay zeka temasında bir miktar daha satışların yaşandığını takip etmiştik. Ancak bu hafta merkez bankalarının kararlarını da yakından takip ederken ne kadar etkili olacak? Bilançoları yakından takip ediyoruz. Önemli bilançolar var, büyük bilançolar var. Piyasalar nezdinde yakından takip ediyoruz. Piyasa açılışı öncesi öne çıkan gündem başlıklarını hızlıca bakalım. ABD-İran gerilimi tırmanıyor. İşte tırmandıkça da Brent petrol tarafındaki yükselişler peş sıra gelmeye devam ediyor. 90 doların üzerindeki seyir devam ederken Brent petrol yeniden 90 dolardaki seyrini koruması ile birlikte Kuveyt'te önemli bir petrol tesisinde düzenlenen saldırıların ardından yükselişini devam ettirdi. 90 dolar civarında işlem görürken ABD tipan petrol tarafında da aslında yükselişler peş sıra gelmeye devam etti. 84 dolar seviyesinde ise işlem görmüş oldu. İran Deniz Kuvvetleri'ne bakıyoruz. Pazar günü yapmış olduğu açıklamada güvenli olmayan bir rotayı kullanmaya çalışan ve uyarıları dikkate almayan kimliği belirsiz 4 gemiyle müdahale edildiğinde duyurdu. Aradaki gerginlik arttıkça küresel piyasalarda da petrol tedirginliği de artmaya devam ediyor. Tahvilde ise şu an FED fiyatlaması sürüyor. FED üyelerinden bir ayrışma söz konusu mu? Çok olduğunu söylemek de mümkün değil. Bir tarafta aslında daha fazla veriye ihtiyacımız var diyen Lisa Cook var. FED Başkanı Kevin Warsh tarafından gelen açıklamalar daha şahin tonlu olmaya devam ederken New York FED Başkanı John Williams ise en yüksek enflasyon, zirve enflasyon geride kalmış olabilir. Bundan sonraki seyre
bakacağız dedi. Ancak bugün tahvil fiyatlamasına bakacak olursak özellikle burada 2 yıllıkları yakından takip ederken FED fiyatlaması, Şahin FED fiyatlamasını sürdürdüğünü görüyoruz. Peki FED'in kararını ne zaman karşılayacağız? 25 bas puanlık bir artışın Eylül ya da Ekim'de beklendiği, hatta

özellikle Aralık ayında kesin gözüyle bakıldığı artış beklentisinin şekillendiği ama Temmuz'da pas geçirecek noktasında beklentinin çok daha ön plana çıktığı toplantıyı 28-29 Temmuz tarihlerinde karşılıyor olacağız. Bunun yanı sıra Fitch ise Türkiye'nin kredi notunu teyit etti efendim. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu BB- görünümü stabil olarak da teyit etmiş oldu. Ayrıntıları yine konuşuyor olacağız. Enflasyona ilişkin vurgular var burada da. Ne demek oluyor? Neye işaret ediyor? Konuğumuzla birlikte değerlendireceğiz. Ve hızlıca veri takvimine geçelim. Bu hafta ve bugün neleri takip ediyoruz?

Ve bugün özelinde neleri takip edeceğiz ama öncesinde bu haftayı hatırlamakta fayda var. 23 Temmuz saatler 14'ü gösterdiğinde yani Perşembe günü içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını karşılayacağımızı söyleyelim. Oradaki herhangi bir değişim beklenmiyor. Pas geçmesi yönünde beklentiler var. Ha, petrol fiyatlarında bu kadar sert bir sıçrayış olmasaydı özellikle Haziran ayı enflasyon verisi sonrasında merkez bir alan açabilir mi kendine soru işaretleri vardı. Ancak petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte bu alan açma hikayesinin de bir miktarda ötelendiğini görmüş olduk. Bunun yanı sıra yine bu hafta özelinde Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı da küresel piyasalarda öne çıkan başlık arasında olacak. Yatırımcılar Alphabet, Tesla ve Intel bilançolarını yakından takip ederken bu hafta Moody's Cuma günü piyasa kapanışı sonrasında açıklaması beklenen Türkiye değerlendirmesi ile birlikte son bulacak. Peki bugün neleri takip edeceğiz efendim? Bugün ise piyasa katılımcıları anketini takip edeceğiz. Temmuz ayına ilişkin beklentiler nasıl şekilleniyor? Tarımsal girdi geriden gelen bir verim. Mayıs ayına ilişkin veriyi aynı saat diliminde karşılarken yurt dışı üfe verisi yine saatler onu gösterdiğinde ve uluslararası yatırım pozisyonu ise Mayıs ayına ilişkin Türkiye'de gelecek olan veriler arasında. İç borç istatistikleri ise bugünün özelinde yine takip etmeye devam edeceğimiz içerideki bir diğer veri olmaya devam ediyor. Ve efendim hızlıca araştırma masasına geçiyoruz.

0: Ve Mehmet Özdemir'le birlikte devam ediyoruz. Mehmet, günaydın. Hoş geldin. Neler aktaracaksın bugüne dair? Geçtiğimiz haftanın teması yapay zekadaki rekabetin baskıladığı bir piyasa fiyatlamasıydı. Bu haftaya bakıyoruz. Merkez bankalarının faiz kararı ama daha da önemlisi bir kez daha petrol tedirginliği piyasaları baskılıyor. Altın burada kendine nerede yer buluyor? Biraz bunu konuşalım.
1: Şunu konuşabiliriz Pelin, bu arada günaydın. 4 haftadır 4000 doların bir aşağısında bir yukarısında, yani buraların etrafında fiyatlanmaya çalışan değerli metaller tarafındaki altın fiyatlarını yakından takip ediyoruz. Ama şöyle bir baktığımızda genel resmi aslında 4000 dolar seviyesinin destek olarak da fena olarak çalışmadığı bir ortamı, en azından geçtiğimiz hafta jeopolitik risk primleri üst üste bir miktar daha binerken, hali hazırda Wall Street endekslerinde belki çip şirketleri ve teknoloji önderliğinde sayılabileceğimiz satışlar bir miktar daha fazlalaşmışken, tahvillerle birlikte ki ABD tahvilleri başta olmak üzere bunlardan bahsediyorum, değerli metaller tarafında da ciddi bir aşağı doğru hareket görmediğimizi söyleyelim. Ama her ne kadar ciddi bir aşağı doğru hareketten bahsedemesek de geçtiğimiz hafta kapanışı itibariyle hem altın hem de gümüş tarafında özellikle yılın en düşük seviyelerinden haftalık kapanış yaptığımızı bu tarafta söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu haftaki yoğun makro veri ajandasına istinaden, ki biz bu hafta içerisinde ECB'nin rakamlarını karşılayacağız ki özellikle ABD tarafından gelecek olan PMI'ler de haftayı kapatmaya hazırlanırken bir miktar daha kritik olacak değilim, ama ondan sonraki hafta Fed gündemine bir miktar daha, Fed atmosferine girdiğimiz haftada Temmuz ayı itibariyle artık bu ikinci yarısından ve son kalan günlerinde bir miktar daha değerli metaller açısından yakından takip edilecek gelişmeler olduğunu söyleyebilirim. Tabii burada özellikle altından bahsetmişken, altından yılbaşından itibaren ya da zirve seviyesinden itibaren diyelim çok daha sert satışlarını gördüğümüz gümüş çerçevesinde de aslında bu sabah itibariyle çok ama çok sert satışlar değil, hatta %1'e

0: Biz her iki değerli metalde de hali hazırda 50 günlük ortalamanın 200 günlüğü aşağı doğru kestiği dead cross formasyonlarını yakından o tarafta takip ediyorduk. Diğer taraftan baktığımızda ise genel risk iştahına Pelin. Aslında sen programın girişinde jeopolitik risklerin ciddi anlamda arttığından bahsettin ki 90 doların üzerine gelen Brent petrolü rakamlarını karşılıyoruz. Fakat özellikle açık kotasyonlara baktığımız zaman yer yer pozitif piyasalar bulmak mümkün oluyor. Cuma günü Güney Kore kapalıydı. Cuma günü çip şirketleri düşerken özellikle Güney Kore buna eşlik edememişti. O farkı bugün itibariyle kapattığını söyleyebiliriz. Bugün Japonya piyasalarında kapalı bir durum var. Fakat şöyle bir Çin piyasalarına baktığımız zaman ya da ABD vadeli işlemlerine baktığımız zaman her ne kadar ABD vadeli işlemlerinde sabah saatlerinde yukarı yönlü bir tepki görsek de şu sıra dengelenme çabası olduğunu söyleyelim. Yani şunu söyleyebiliriz ki aslında yeni haftaya her ne kadar jeopolitik gündemin tansiyonun yükseldiği bir ortamda VIX'in cuma kapanışının 19 seviyelerine doğru yaklaştığı ve %10'un üzerinde rally yaptığı bir ortamda biraz daha piyasaların daha yatışma çabasında olduğunu en azından söyleyebiliriz. Tabii bu hafta içerisinde hem Wall Street tarafından bilançoları ki Tesla, Alphabet gibi Intel gibi önemli şirketlerin raporları gelecek. Diğer taraftan da jeopolitik taraf özellikle hassas karnımız olmaya devam edecekmiş gibi gözüküyor.
1: Peki bakalım piyasalardaki bu stabil başlangıç ne kadar kendini koruyabilecek, yoksa liderlerin açıklamasıyla birlikte sarsıntı boyutu artacak mı? Mehmet çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için diyoruz. Araştırma masasını noktalıyoruz efendim.

0: Beyefendim şöyle hızlıca nasıl bir haftayı geride bıraktık, nasıl bir hafta bekleriz hemen kendisiyle değerlendirelim. Her pazartesi olduğu gibi Evren Kırıkoğlu ile birlikteyiz. Evren hoş geldin.
1: Günaydın Pelin, iyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Evet Evren, istersen şöyle bir geçtiğimiz haftanın özetiyle başlayalım. Fitch'le başlamak istiyorum. Türkiye'nin kredi notunu teyit ettiğini gördük. Burada BB eksi olarak gördüğümüz stabil olarak teyit etti. Ayrıntıları istersen izleyenlerimiz açısından şöyle bir aktaralım. Burada neye dikkat etmek gerekiyor ki bundan sonraki süreçte bu hafta Moody's'i de karşılamayı bekliyoruz. Dolayısıyla kurumlar şu anda neye dikkat çekiyor? Risk anlamında neye fırsat olarak değerlendirebilir?
1: Evet, bir kısa bunun yakın dönemli tarihini hatırlamamız lazım. Bugünkü yani bu dönemde alınan kararları doğru yorumlayabilmek için. Uzun süre özellikle 2023 öncesi ve hemen sonrası olan dönemde tüm kredi derecelendirme kuruluşlarının ana gündem maddesi Türkiye'deki dış finansmanın sürdürülebilirliği ve özellikle dış yeterlilikti. Dış yeterlilik derken aslında bu rezerv yeterliği. Türkiye'nin dış yükümlülükleri için hem ödemeler dengesi cari açığı için hem de dış borç sürdürülebilirliği için rezervlerin yeterlik seviyesi en önemli kriter konumundaydı. Geçen sene yani 2024'ün sonu 2025 başında gerçekleşen en olumlu, en iyi gelişmelerden bir tanesi burada ana odak noktasının rezerv yeterliğinden enflasyon mücadelesine kaymasıydı. Bütün kredi değerlendirme kuruluşlarının yayınladıkları not raporlarında ve ara raporlarda yazılı metinlerde hepsinin bir anda ana odağı, ana yaptıkları değerlendirmenin ilk başındaki ana değerlendirme enflasyona kaydırmaları bu anlamda son derece olumluydu. Çünkü bu şu anlama geliyordu: artık rezerv yeterliği tarafında bir sıkıntımız yok. Herhangi bir burada küresel yatırımcı tabanı endişeye sevk edecek bir riski durum yok. Artık bundan sonra tamamen enflasyon mücadelesine, fiyat istikrarına ve bununla beraber gelmesi beklenen normalleşmeye odaklanacağız anlamına geliyordu bu yaklaşım değişikliği. Ancak son 1-1,5 senelik süreçte hem biraz iç siyasi gelişmelerin yani hem yarattığı belirsizlik ve akabinde de küresel jeopolitik gelişmelerin yarattığı belirsizlikle beraber tekrardan bu rezerv konusunun artık açıklama metinlerinde biraz daha önem kazanmaya başladığını görüyoruz. Yani sürdürülebilirlik anlamında baktığımızda ben hala bir orada sıkıntı görmüyorum. Çünkü özellikle bu İran Savaşı sonrası iyi bir şekilde bu rezervleri sadece likit döviz olarak değil altın kaynağı da etkili bir biçimde devreye alabildiğini ortaya koydu. Ama her iki konuda da yani konuya rezerv olarak da baksak, enflasyon olarak da baksak bir not değişikliğine veya görünüm değişikliğine yetecek kadar ortada somut değişimler olmaması, tabloda bu yönde olumlu bir yani not değiştirmeye değecek kadar olumlu bir seyir olmaması itibariyle şu an itibariyle bu kredi notlarında herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. Bu hafta

0: gelecek Moody's açıklaması da işte yakından takip edildiğini, bu değişkenlerin yakından takip edildiğini, işte ne olursa bunlar da iyiye giderse not görünümünün olumluya gideceğini veya işte ne olursa kötüye gidebileceğine dair genel değerlendirmeleri şey yapacaktır, yol açacaktır. Evet. Yani çok büyük değişiklikler yok önceki şeylere kıyasla, değerlendirmelere kıyasla ama
1: bekle, be gör.
0: Buna bir süreç olarak baktığımızda, yani son 3-4 yıllık süreç olarak baktığımızda o farkı görebiliyoruz. Yani rezervlerden enflasyona geçişin öneminin ve şimdi tekrardan her ikisinin ortak değerlendirdiğini görebiliyoruz bu açıklamalarda.
1: Peki Brent petrolün 90 dolar seviyesine tırmanması ile birlikte gelişmekte olan ülkeler için özellikle yeni bir risk primi dalgası yaratır mı? Türkiye bu süreçten ne kadar etkilenecek? Biraz Türkiye özelinde bunu değerlendirelim. Rezervden enflasyona dair bir geçiş sağladık mesela buradaki tedirginlik bağlamında diyorsun. 90 dolar evet. Diyeyim ve sana sorayım.
0: Evet, yani petrol zaten bu anlamda en kritik değişken. Yükselmesi hem rezerve etkiliyor cari açık üzerinden hem enflasyonu etkiliyor enerji fiyatları maliyetleri üzerinden. Son derece olumsuz, yani olumlu diyebileceğiniz hiçbir tarafı yok. Petrol ihracatçısı konumunda değiliz. Bir de tabii hepsinin ötesinde jeopolitik risk primleri var. Yani o petrol fiyatı aslında arka plandaki belirsizliğin arttığını gösteriyor. O da uluslararası finansmandaki maliyetleri, belirsizlik primleri üzerinden hem vade olarak hem maliyet olarak, faiz maliyeti olarak, nihai olarak artmasına sebep oluyor. Ve tabii bir de şöyle de bir tablo var. Petrol fiyatları 100-110 dolarlar bandındayken, küresel enflasyona dair endişeler artarken ve küresel stokların yeterliğine, bu fiyatları koruyabileceğine dair güvenin azaldığı dönemde, endişelerin arttığı ve güvenin azaldığı dönemde bir anda işte ateşkes çağrılarının arttığını, biraz daha savaşın gidişatına dair iyimser beklentilerin arttığını görmüştük. Ne zamanki fiyatlar 70 dolara dayandı, taraflar arasında yine karşılıklı askeri süreçte çatışmayı tetikleyen açıklamaların arttığını gördük. Yani bu şöyle bir ortada sanki bir patern ortaya çıkıyor. Petrol fiyatları yeteri kadar düşünce bir anda herkes tekrardan sert açıklamalar yapmaya başlıyor. İşte atıyorum 100 dolara yaklaşsa tekrardan herkes yumuşama sergileyecek falan gibi böyle bir, yani biz sürekli bir işte 70 dolar 100 dolar bandı arasında bir bant aralığında fiyatın işte iç ülkelerin iç siyasetine, özellikle ABD'de seçim öncesi tabloyu etkileyeceği ölçüde biz bunda gidip geleceğiz. Bu da büyük bir belirsizlik kaynağı. Yani birkaç kanaldan enflasyon, cari açık, risk primleri, işte güven unsuru vesaire, tüm bunlar birkaç kanaldan maalesef olumsuz etkiliyor. Bize de tabii ki kaçınılmaz olarak kontrolümüzde olmasa da, Türkiye'nin kontrolünde olmasa da, Türkiye'nin kredi notu görünümü üzerinde her iki kanaldan da olumsuz etki yaratma potansiyeline sahip. O yüzden endişeli takip ediyoruz tabii ki.
1: Peki Evren, şimdi hal böyle olunca ister istemez para politikasındaki gidişatın da öteleneceği konusunda beklentiler ortaya çıkıyor. Hatta faiz indiriminde olan merkez bankalarının faiz artırım sürecine evrildiğini de görüyoruz. Fed gibi mesela, orada Eylül ve Ekim aylarında bir faiz artışı olabilir. Hatta Aralık ayına piyasa kesin gözüyle bile bakıyor. Bu da aslında güçlü dolar, yüksek tahvil faizleri, tahvilde getirilerindeki işte değer kaybı derken bu süreç ya da hisselerdeki baskı gibi bir tabloyla karşı karşıya bırakırken içeride merkezin alanını ne kadar belirleyecek. Şimdi bu hafta içeride Merkez Bankası'nın önemli bir toplantısı olacak. Evet, herhangi bir beklenti yok, sabit tutulması yönünde bir beklenti var, değişiklik konusunda yok, ancak karar metnindeki hangi ifadeler biraz daha piyasa açısından kritik bir unsur oluşturacak? Burada neye dikkat edeceksin sen?
0: Şimdi daha önceki yayınlarda da konuşmuştuk, bu toplantı üzerinde faiz kararında, faiz seviyesinde herhangi bir değişiklik tabii ki beklemiyoruz. Zaten mevcut faiz koridoru içerisinde politika faizinin bile hala henüz kullanılmadı, devrede olmadı. Fonlamanın üst banttan gecelik borç verme faizinden sağlandığı bir tabloda öncelikle o fonlama resminin netleşmesi, fonlama vadesinin bir haftaya uzaması ve maliyetin işte politika faizine inmesi lazım ki biz ondan sonra politika faizinde bir değişiklik öngörebilelim. Ancak önceki yayınlarda da konuştuğumuz gibi Temmuz sonrası, yani bu toplantıyla beraber bundan sonra artık o likidite tarafında bir miktar gevşeme, biraz daha maliyetlerin tekrardan politika faizine yaklaştırılmasını ümit ediyorduk. Ancak bu savaşa dair son gelişmeler hem petrol fiyatları ve enflasyon görünümü üzerinde yarattığı riskler, hem de diğer merkez bankalarının ilişkin, senin de az önce belirttiğin gibi işte Fed'in ne yapabileceğine ilişkin mesela yarattığı beklenti arasında bizim merkez bankasında tekrardan gevşemesini, normalleşmesini, süreci normalleşmesini maalesef öteleme potansiyeline sahip. faiz kararı olarak zaten beklentimiz bu savaşta yeniden, İran savaşta yeniden hızlanma, yeniden ısınma olmadan önce de zaten bizim sene sonunu işaret ediyordu. Yani yılın ikinci yarısı işte Temmuz ayından sonra fonlama biraz gevşetilir. Fonlama tekrardan politika faizine doğru evrilir. Aralık ayında da nihai faiz indirimi toplam 1 puan, yani 1 puanlık bir alan olacak şekilde yılı 30-36 seviyesinde kapatacağımız biçimde gerçekleşebilir diye ümit ediyorduk. O biraz ötelenme riski taşıyor. Ama yani orada büyük bir tampon alanı var. Yani 6 ay içerisinde önce fonlamayı gevşetip sonradan faiz indirimi yapmak için fazlasıyla yeterli bir süre 6 ay. Dolayısıyla savaş şu an ısınmış olsa da atıyorum 2 ay sonra tekrardan ateşkes çağrıları belki daha da kalıcı biçimde umarız ki gündeme gelecek olursa bizim Merkez Bankası yine hızlı bir biçimde gevşeyebilir. Yani gevşemenin önünde herhangi bir engel yok. Gevşemenin işte yavaş olmasına gerek yok. Yani o tarafta bir engel yok. Yeter ki şeyde küresel görünüm biraz daha netlik kazansın, biraz daha emin olalım. Bu belirsizlik maalesef orada ciddi bir zaman maliyeti, gecikme maliyeti yaratıyor diye ben de endişe ediyorum.
1: Peki bu hafta yatırımcı için kritik, en kritik değişken nedir? Petrol mü? Merkezin kararı mı? Bunun yanı sıra işte jeopolitik gelişmeler mi? Fed evet. Yetkililerinden gelecek mesajlar mı? Nedir en kritik gelişme yatırımcı açısından?
0: Bu hafta hem bizim Merkez Bankası karar var, o kadar kritik olacağını düşünmüyorum. Yani satır metindeki satır aralarına bakacağız. Gevşeme meyilinin, eğiliminin ne olduğunu ölçmeye çalışacağız ama bunlar tabii çok anlık gelişmeler. Yönetilemeyecek bir süreç de yok ortada. Dolayısıyla önemli olsa da çok yani kritik belirleyici olacağını çok fazla düşünmüyorum. Onun dışında bizim içeride zaten beklenti anketleri açıklanacak. Onlarda da büyük sürprizler yok. Beklenti anketleri tarafında benim en şaşırdığım konum bu kadar fazla gelişmeye, bu kadar fazla hem küresel belirsizliğe hem içeride finansal sıkılaşmaya ve faiz indirim beklentilerinin ötelenmesine rağmen reel sektörün güven anketleri nedense çok dayanıklı geliyor. Hatta sadece reel sektör değil, tüketici güven anketi de. Bütün bu kadar işte işsizlikle, istihdam piyasasıyla ilgili serzenişlere rağmen güven anketleri şaşırtıcı biçimde dayanıklı geliyor. Bu benim için yani dikkat çeken konulardan bir tanesi. Ama hani piyasa anlamında, fiyatlar anlamında belirleyici mi? Çok değil. Sadece dikkatimizi çeken bir makro bir konu. Dışarıda da ECB faiz kararı var. Onlar da en son bir adet faiz artışını yaptıktan sonra artık bundan sonra daha fazla faiz artırmaları beklenmiyordu. Özellikle Fed kendisi hiç faiz arttırmayacakmış gibi bir noktaya evrildiği için her ne kadar belirsizlikler sürse de ECB'nin artık bu faizleri bu seviyede koruyacağına dair mesajları pekiştirmesini bekleriz. Onun dışında dışarıda yine İngiltere'den gelecek istihdam ve enflasyon verileri bir tık önemli olabilir. Cuma günü Japonya enflasyon verisi var. O da geçen seneden beri işte Japonya'daki faiz artışının piyasayı, küresel piyasaları çok olumsuzluğa sevk edeceğine dair büyük bir endişe vardı. Ama Japonya'daki reel faiz görünümünün giderek daha da derinleşmesine, yani eksi reel faizin daha da derinleşmesine bağlı olarak bunun hiç gerçekleşmediğini gördük. Yen, hani bırak yenin değer kazanıp işte yenle fonlanan küresel carry trade'lerin zarar yazmasını, yenin değer kaybının daha fazla endişe yaratan bir konu haline geldik geldiğini gördük Japonya'da. Dolayısıyla yani bu çok böyle kritik bir piyasalara oynaklığa sevk edecek bir gelişme beklemiyorum bu veri takvimi içerisinde ama dediğim gibi yani bizim Merkez Bankası kararı, ECB kararı ve bizim şaşırtıcı derecede dayanıklı olan güven anketlerini takip etmeye, yorumlamaya devam edeceğiz.
1: Peki. Altın yatırımcısı uzun zamandır aslında bekliyor. Şu anda kritik seviyelerde. 4000 dolar psikolojik bir seviyeydi. Yükseliş için de psikolojik bir seviyeydi aslında. Düşüş için de psikolojik bir seviye. Şimdi 4008 dolara kadar geriledi altın ons tarafı. Yani burada Evren, yüksek faiz ana hikayesi mi? Nedir burada altın yatırımcısının davranması gereken ya da takip etmesi gereken kritik gelişme? Çünkü bugün baktığın zaman nereye gidersen git ilk sorduğun, karşılaştığın soru değerli metal olacaktır. Altın ve gümüşün hali ne olacak diye. Biraz orayı da ayrıntılandıralım istersen.
0: Evet. Yani küresel hani kurumsal satışlar ki burada merkez bankalarının işlemleri ön plana çıkıyor. Orada da en fazla satış tarafında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın işlemleri öne çıkıyor. Bizim de bu anlamda bir savaşın seyrine ve sermaye akımlarına bağlı olarak bir zayıflık, ek bir işte altını daha fazla devreye alma ihtiyacı hasıl olmadığı sürece bence yönü yukarı yönlü kalmaya devam edecektir. Çünkü diğer merkez bankalarına baktığında o küresel kurumsal talep hala devam ediyor. İkincisi bir dolar likidite ihtiyacının hasıl olması lazım. Onun da bu saatten sonra yani savaşın bütün o piyasaları şok edici, küresel piyasaları bu anlamda likit anlamda etkileyici haber değeri geride kaldığı için oradan da bir yani merkez bankaları dışında da bir likide dönme, bir satış baskısı oluşmasını beklemeyiz. Belirsizliklerin arttığını görüyoruz. Belirsizlik primini yani yansıtacak desek veya enflasyona karşı koruma sağlaması gerekiyor desek o özelliklerin ve o ihtiyacın tamamı hala devam ediyor olacak. Bir de merkez bankaları sanıldığı kadar fazla faiz arttıramayacak. Onu göreceğimizi ben düşünüyorum. Hani orada piyasayla uzlaşmadığım, kendi nacizane kişisel görüşümün piyasadan farklılaştığı konuların başında mesela Fed'in faiz arttırmayacak olması geliyor benim açımdan. Piyasada her ne kadar Eylül ayında %50'den fazla ihtimalle bir adet faiz artışı şu an fiyatlanıyorsa da ben bunun gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla orada hani reel faizi yükseltecek, altın fiyatlarını baskılayacak bir tabloda oluşmasını beklemiyorum. Dolayısıyla buralar bence orta uzun vadeli baktığımızda, ileride geriye dönüp de bugünlere baktığımızda iyi bir alım fırsatıymış diyeceğimiz noktalar olduğunu düşünüyorum altın fiyatının. Değerli metal bütününe bakıyorsak mesela gümüş için aynı şeyi söylemek istemiyorum. Gümüş, altın gümüş rasyosu zaten çünkü çok gümüş lehine hareketlilik gösterdi. Bir de çok insanların ağzı yandı ve çok spekülatif. Ama altın biraz daha istikrarlı, biraz daha hani oynaklıktan uzak ve oynaklıktan uzak bir biçimde getirir vadeden. Getirir potansiyeli oynaklığına kıyasla daha yüksek olan göreceli olarak bir tık daha iyi bir fırsat olarak bence orta uzun vadede bu seviyeler öne çıkacaktır diye düşünüyorum, ümit ediyorum. Bir de tabii hepsinin arkasında başka bir konu var. Bu İran Savaşı başlamadan önce çok konuşuluyordu. Şu an nedense hiç konuşulmuyor. Küresel olarak küresel bireysel talebin, perakende talebin arttığı çok konuşuluyordu. Şimdi nedense bu unutuldu. Aslında o talep hala devam ediyor. Yani geleneksel olarak altın biriktirme kültürü olmayan toplumlarda da yani Türkiye ve Hindistan gibi ülkelerin dışında da bireysel altına dönük bireysel birikim yapma talebinin dünyada arttığı gözlemleniyor. Bununla ilişkin raporlar çok yayınlanıyordu. Şimdi çok göz önünde değil ama o da böyle kolay kolay bunlar böyle kolay kolay ortadan kalkabilecek, kaybolabilecek değişkenler değil. Yani bu tip trendler başlayınca uzun süre kalıcı olması bekleniyor. Dolayısıyla o da arka planda bir yukarı yönlü tatlı bir baskı yaratacaktır. Fiyatı olumlu yönde desteklemek için bir baskı yaratmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben çok şey değilim yani kötümser değilim. Hani 4500'lerde veya daha yukarılarda maliyetlenmiş yatırımcıların yani biraz sabır göstererek bence yani buralarda durması daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. En azından kendine naçizane görüşüm ve duruşum o yönde. Peki. Orta uzun vade için.
1: Peki. Evren çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için. Bakalım yoğun bir haftayı başlattık. Sana da kolaylıklar diliyorum. Haftaya bu gelişmelerin çıktılarında konuşuyor olacağız seninle birlikte. Efendim kısa bir araya gidiyoruz.
2: Reklam. Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri İnfo Yatırım.

0: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
1: Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
4: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
3: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
4: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
0: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
5: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
1: Reklam.
6: Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırım bülteninde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Borsa açılış beklentisini karşılıyoruz. Hemen gidelim info yatırıma Tolga Erkan'dan detayları alalım. İsmail Güner bizlerle birlikte. Pardon. İsmail hoş geldin. Şimdi vadeli tarafa bakıyoruz. Özellikle vadeli tarafta negatif bir açılışa işaret ediyor. Küresel piyasalar kendini önce teknolojiyi yapay zekayı bahane buldu ama daha büyük bir başlık var ki jeopolitik gelişmeler. Borsa İstanbul'un ancak kritik gündemi de başlıyor bu hafta. Merkez kararı. Nasıl bir başlangıç yaparız? Nasıl bir hafta bekleriz?
1: Evet, günaydın Pelin. Piyasalar gerçekten haber akışları çok böyle hızlı değişiyor gündem. Ama jeopolitik risklere yönelik gelişmeler aslında hep bizim önümüzde duruyor. Orada Trump ya da İran tarafından nasıl bir ihlal yapılacak, kim kime nasıl karşılık verecek haberleri bir anda tabii ki ara ara gündem oluyor piyasalarda. Şu anda da aynı şekilde jeopolitik riskler maalesef artmış durumda. Ama onun haricinde içeride de gündem oldukça yoğun. Bugün piyasa katılımcıları anketini takip edeceğiz. Daha sonra hafta sonuna yaklaşırken de Merkez Bankası'nın faiz kararı bizim ECB'nin aynı şekilde faiz kararını takip edeceğiz ve Cuma günü biliyorsunuz Fitch'in Türkiye değerlendirmesi vardı. Bu Cuma'da Moody's'in Türkiye değerlendirmesi olacak. Oradan gelecek haberleri takip edeceğiz ama burada önemli olan jeopolitik riskler gibi görünüyor. Özellikle de Amerika'nın saldırılarını şu anda arttırıyor olması, Trump'ın mutabakatının bittiğine yönelik söylemleri ve karşılıklı olarak İran'ın da ABD üslerini bombalaması özellikle de petrol fiyatlarındaki baskıyı arttırıyor. Cuma günü yaklaşık olarak 83 dolar seviyesindeydi. Şimdi bakıyoruz 90 doların üzerinde, yani %7, %8 civarı Brent petrolde bir yükseliş görüyoruz. Onunla birlikte şu an için Amerika borsaları Cuma günü eksi kapamıştı. Evet, yarı iletken, teknoloji hisselerindeki baskı derken aslında burada jeopolitik risklerin de bir şekilde devreye girdiğini görüyoruz. Ve aynı şekilde Fed'in de artık faiz indiriminden ziyade faiz arttırabilir beklentisinin daha da artması buradaki baskıyı arttırmış durumda. Yurt dışı borsalar da buna tepki veriyor. Güney Kore borsası şu an %4 civarı eksi. Japonya borsası en son %4 düşmüştü. Bu sabah, yani bu akşam itibariyle kapalıydı zaten. Açılmadı. Onlar şimdi ons altın şu an 4000 dolara tekrar yaklaşıyor. Yani savaşın bütün yan etkilerini aslında piyasalarda görüyoruz. Bizde de aynı şekilde Türkiye piyasalarına baktığımızda Orta Doğu'daki yaşanan riskler Borsa İstanbul tarafında Cuma günden itibaren baskı oluşturmuş durumda. Onun yanında siyasi haber akışlarını biz Cuma günü yakından takip ettik. Ve Fitch'in Türkiye değerlendirmesi vardı. Orada da aslında nispeten de olumlu diyebileceğimiz bir tablo gördük diyebiliriz. Yani burada sıkı para politikasının devam edeceğine sinyallerinin verilmesi, bunun bozulmaması aslında enflasyon üzerinde orta ve uzun vadede pozitif etki yaratacağını söyledi. Yıl sonu enflasyonunun 30'un altında beklediklerini söyledi. Not değişmedi. Moody's'te de aynı şekilde not değişimi beklemiyoruz ama bu söylemler olumlu. Bu sabah itibariyle de Borsa İstanbul tarafında aslında bizim konuşmaya başladığımız 2-3 dakika önce Viyop tarafı %0,7 civarı eksiydi. Şimdi evet, yataya dönmüş durumda. Özellikle de endeksin 60 günlük ortalamadan, yani 14.100'den uzak olması, uzaklaşıyor olması risklerin artacağı, evet, anlamına gelir. O yüzden 14.100'e yaklaşmamız önemli ya da üstüne çıkmamız buradaki risklerin minimize edildiği anlamına gelecektir. Bunu takip edeceğiz. Peki. Aşağıda 13.900, yukarıda da 14.000 100 seviyesini direnç olarak takip edeceğiz Pelin.
0: İsmail çok teşekkür ediyorum. Aktardık için detaylar için güzel bir seans günü diliyoruz. Ve FM programı nokta alıyorum. 10-15'te görüşürüz bir kez daha. Hoşçakalın.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Reklam.
1: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
0: Reklam.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 9.45'i gösteriyor. Piyasa Masası programıyla karşınızdayız değerli izleyenler ve bizlere her gün olduğu gibi finans şefimiz Bekir Gürdamar eşlik ediyor. Bekir Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba, İyi haftalar diliyorum. İyi haftalar olsun.
0: Şimdi Cuma'yı sizinle kapattık. Tabii baktığımızda %1,9'a varan bir geri çekilme Borsa İstanbul nezdinde gerçekleştirildi ve 14.000 puan da altına sarkmış bir endeks fiyatlamasıyla karşı karşıya kaldık ki biz bunu hafta içi, gün içi fiyatlamalarda da görmüştük. Yani son bir ayın en düşük seviyesini test etmiştik. Tekrardan 14.000 puanın üzerine atmıştık kendimizi. Ve bu haber akışında 4 yeni halka arzın daha onayı geldiğini geçtiğimiz hafta görmüştük ki bu hafta ise bu yeni halka arzının talep toplamasının gerçekleşebileceğini görüyoruz. Peki şimdi bu kapanışı gördük. Nasıl bir fiyatlamayla bu saatten sonra karşı karşıya kalırız ve uzmanların beklentileri ne yönde ilerliyor? Bir yandansa Brent'te 90 doları gördüğümüz bir fiyatlamayla piyasaların açılmasını bekliyoruz.
1: Evet, yani şu geçen haftayı bir toparlayalım önce. Geçen hafta senin de dediğin gibi halka arzların gelmesi, bunların likidite konusunda Borsa İstanbul'un geneline bir satış baskısının getirebileceği endişeleriyle endeksin yukarı yönlü hareketlerine sınırlı kaldı. 14.000 seviyelerin üzerinde tutunmaya çalışan bir endeks gördük. 13.981 puanda kapattı. Burada hafta boyunca en önemli satış baskısının, yani puansal bazda en önemli etkinin destek finans faktöründen geldiğini gördük. Dört kez taban oldu, yani salı günü pazartesiden itibaren taban hareketini yaptı. Bu BIST 30 ve BIST 100 endeksi üzerindeki ağırlığı çok yüksek olması sebebiyle düşüş yönünde endeksi baskılayan en önemli etkendi. Cuma gününde 75 puanlık bir endekse baskı oluşturduğunu görüyoruz. Pozitif tarafta sadece Tüpraş vardı Cuma günü. Tüpraş petrol fiyatlarındaki yükselişten destek bulmaya devam etti. Bunun dışında genel olarak Perşembe günü pozitif seriden blue chiplerin Cuma günü tam tersine satış baskısı altında kaldığını gördük. Bunun nedeni olarak yine jeopolitik riskleri öne koyabiliriz. Şimdi jeopolitik riskler hem bölgesel anlamda bizim risklerimizi artırırken bir yandan da Merkez Bankası'nın gevşeme takvimini de ileri doğru ötelediği için Borsa İstanbul'da ekstra bir satış baskısına neden oluyor. Bu faiz indiriminin ötelenmesi ilk önce banka hisselerini olumsuz etkiliyor. Banka hisseleri gerçekten oldukça negatif ayrışıyor. Geçen hafta %3'e yakın değer kaybetti banka hisseleri ki sanayi hisseleri genel olarak haftayı iyi kapatmasına rağmen, haftalık bazda baktığımızda iyi kapatmasına rağmen Cuma günü değer kaybetti ama genel olarak hafta boyunca değerlendirdiğimizde %2'nin üzerinde bir artış kaydettiğini gördük.
0: Hep puan bazı katkılarda görüyorduk altında.
1: Evet, yani banka hisselerinde şöyle düşüş üst üste 4. haftaya taşındı. Aylık bazda baktığımızda %10 değer kaybetti bankacılık sektör endeksi. Bu da mesela Temmuz ayı başında biz genel olarak endeksin Temmuz aylarını sevdiğini, Haziran'ı ve Temmuz'u sevdiğini söylemiştik. Bankacılık endeksi de genel olarak endekse olumlu yönde katkı veren bu dönemlerde hisse senetlerinden oluyordu geçmişte. Bu sefer ise tam tersi oldu, negatif ayrıştı ve belki de hep uzunca bir aradan sonra endeksi aşağı sürükleyen hisselerin başında geldi bankacılık sektörü. Bunda tabii işte dediğimiz gibi faiz indirim sürecinin erteleneceğine ilişkin beklenti var. Bu ay Merkez Bankası'ndan ne bekleniyor? Aslında bir şey beklenmiyor. Politika faizinin %37, geceliğin %40 olduğu bir dönemden, efektif fonlamanın da, bankaları fonlamanın da %40'tan geçtiği bir dönemden geçiyoruz. Jeopolitik risklerde azalış olması durumunda Merkez Bankası burada toplantı beklemeden fonlamayı ayarlayarak %40'ın biraz altına çekme ihtimali var. Ama jeopolitik riskler buna izin verirse, petrol fiyatlarındaki yükseliş durursa, petrol fiyatları bugün 90 doların üzerine test etti.
0: Evet.
1: 70'in altını, Brent petrolün varil fiyatının 70'in altını test ettiği dönemden oradan bu döneme çok ciddi bir artış kaydetti. Ki biz bu dönemde Eşel Mobil Sistemi'ndeki buradan gördüğümüz katkıyı da sona erdirmiştik.
0: 1 Ağustos'ta kademeli bitiyor. 1 Ekim'de evet. Tamamen kaldırılacak.
1: Evet, o karar geldi. Bu şimdi petrol fiyatlarındaki yükseliş biraz daha devam ederse ortalamaları da yükseltecek kadar. Buradan enflasyona olumsuz bir etki gelecek. İşte sağlık tarafında yapılan ayarlamalar olumsuz etkisi olacak. Gıda tarafı olumlu desteklemeye herhalde devam eder diye tahmin ediyoruz. Çünkü sevgili bizim İrfan Donat da yayınlarda işliyor. Gelen tarım girdi üfe gelecek bugün. Tarımsal üretici fiyat endeksi geldi. O oldukça beklentilerin altında kaldı. Bu taraftan çünkü bolluk gıda tarafında özellikle işlenmemiş gıdada bol bir sezondan geçiyoruz. Bunun etkilerini göreceğiz ama ne kadar olacak tabii ki takip edeceğiz. Burada Fitch'in değerlendirmesi vardı, beklendiği gibi bir değişiklik yapmadı.
0: Evet.
1: Moody's'in bekleniyor.
0: Bu cuma gelecek.
1: Bu cuma piyasalar kapandıktan sonra takviminde var. Yapıp yapmayacağı kesin olmamakla birlikte bekleniyor. Moody's'in herhangi bir değişiklik yapması beklenmiyor. Analistler, Matrix Haber'in anketi vardı. 18 aracı kurum ekonomist katılmış. Moody's'ten herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Dolayısıyla onların da aslında beklediği, bizim Borsa İstanbul'un beklediğiyle aynı şey olduğunu söyleyebiliriz. Finansal koşulların destekleyici olması, cari açığın finansmanı konusundaki soru işaretlerinin ortadan kalkması, bunun yanında da bizim rezervleri güçlendirecek tekrar yabancı yatırımcı girişi, yerli yatırımcının dövizden uzak kalmasının devam etmesi, bunları üst üste koyduğumuzda eğer bunları sağlayacak bir ortama kavuşursak ancak o zaman not artırımları gündeme gelecek gibi görünüyor.
0: O zaman biraz da bugüne geri dönelim. Şimdi geçtiğimiz haftayı biraz özetlemiş şekilde konuştuk Bekir Bey. Bugün şirket haberlerine biraz göz gezdirmek lazım. Çünkü ikinci çeyrek finansallarına bugün Türkiye Sigorta ile start vereceğiz. Ve öncesinde şirket haberlerine bakıldığında değerli izleyenler, Akbank tarafı bizi karşılıyor. Akbank yurt dışında 467 gün vadeli 50 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edeceğini açıkladı. Altınay Savunma tarafından bir açıklama geldi sabah saati kapa ve burada TAK yurt içi yerleşik müşterisiyle 134,1 milyon dolarlık sözleşme imzalayacağını açıkladı. Detaylarına bakıldığında kritik havacılık ekipmanları tedarine dair bir anlaşma olacağı söyleniyor sözleşme özelinde konuşulduğunda. Ve güncel backlog tutarında 334 milyon dolara kadar ulaştığı bu anlaşmayla beraber kapı açıklanmış bulunmakta. Bir de katılım evi tarafındaki kapı açıklamasına göz gezdirelim. Bean Bright gayrimenkulde sahip olduğu payların %35'ini 55 milyon dolara T6 gayrimenkule devredeceğini açıklamış katılım evi de sabah saatleri kapa yaptığı açıklamaların detaylarına bakıldığında. Tabi şirket haberleri bu denli ilerlerken borsanın açılmasına da biraz daha kısa bir süre kaldı Bekir Bey ve biz buradan biraz finansal tarafına bakalım dilerseniz. Çünkü Türkiye Sigorta tarafıyla bugün ikinci çeyrek finansallarına start vereceğiz. Ve tabi ABD-İran savaşının etkilerini bu çeyrek göreceğiz diye analistlerden çok kez duymuştuk. Peki nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalırız sizce? Ve bankaların bilançoları da şu an merak uyandırıyor. Biz normalde öz kaynaklara bakardık fakat artık ticari alacaklara da mı bakacağız? Farklı bir tabloyla mı karşı karşıya kalırız?
1: Yani onu çok tahmin etmiyorum. Yani ticari alacaklar tarafında bir problem yaşanacağını düşünmüyorum. Ancak genel olarak analistlerin beklentileri de o yönde olmadığını söyleyebiliriz. Ancak şöyle bir şey var. Net faiz marjı bankacılık sektöründe ve öz kaynak karlılığında beklediğimiz düzelme, en kötünün geride kaldı diyebileceğimiz bir alan artık önümüzde yok. Geçenlerde işte yayınlanan raporlarda da Bank of America'nın raporunda da diğer yerli aracı kurumların raporlarında da gördüğümüz artık 2026'nın ikinci çeyreğinden sonra yılbaşında beklediğimiz o düzelmeler 2027'ye ötelendi. 2027'nin ilk çeyreği de diyorduk artık bu veriler, bu bankacılık sektörüne ilişkin beklentiler oluşmaya başlayınca ikinci çeyreğe ilişkin daha da ötelendi. İkinci yarısı, 2027'nin ikinci yarısına kaldığı gibi görünüyor. Ancak borsa tarafındaki fiyatlamalar burada bu fiyatlamalar özellikle baktığımız zaman biraz sert olduğunu çünkü bir ay öncesine göre beklentilerin biraz da negatife döndüğünü, aracı kurum beklentilerin negatife döndüğünü görüyoruz. Borsa açılışı verelim istersen.
0: Açılışa bakalım. Orada da bir negatife devam eden, dönen bir tabloyla karşı karşıya kaldık hafta açılışında ve Borsa İstanbul bu hafta 13.936 puandan açılış sergiliyor değerli izleyenler ve 0,32'lik bir düşüşle açılışını gerçekleştirdi. Tabii detaylara bakıldığında mali tarafta negatif bir ayrışma varken yatay negatif, sanayi ve bankacılık tarafında yatay pozitif bir ayrışmanın alt sektörlerde olduğunu gördük. Turizm ve hizmetler tarafı da önem arz ediyor. Çünkü gelen verilerin de biraz daha olumlu olduğunu görmüştük. Fakat orada da hizmetler, ulaşma ve turizm tarafında yatay negatif bir seyrin de hakim olduğunu izliyoruz. Yani sanayi ve bankacılık tarafında açılışta bir pozitif seyir varken diğer alt endekslerde ise negatif bir seyirle karşı karşıya kaldık ve 60 hisse bu haftaya yükselişle başlarken 27 hissenin de düşüşle açıldığını sizlere aktarmakta fayda var diyelim. Ve saatler onu gösterdiğinde birçok da verimiz gelecek deyip sözü biraz size bırakayım Bekir Bey. Evet. Çalışımız negatif oldu.
1: Evet, yani beklendiği gibi, çünkü petrol fiyatlarındaki yükseliş eğilimi ve jeopolitik risklerin devamı açılışta negatif yönde baskı oluşturdu BIST endeksinde. Halka arzlardan bahsetmiştik. Bugün işte bugün, yarın ve çarşamba günü Metgün enerji yatırımlarının talep toplaması devam edecek. Ardından 22-23 ve 22-23-24'te 3 tane halka arzın talep toplaması var. Kardemir Çelik, Masfen Enerji ve Albayrak Hazır Beton'un talep toplamaları da çarşamba gününden itibaren başlayacağını söyleyebiliriz. Buradan geçtiğimiz şirket haberlerini verdin sen. Şirket haberlerinin ardından şöyle bir şey bakmak lazım. Bilançolar Türkiye Sigorta ile bugün geliyor, başlıyor. Türkiye Sigorta'nın bilançosu aslında önceki beklentilerle baktığımız zaman benzerlik gösteriyor. 6,5 milyar lira gibi çeyreklik bazda net kar beklentisi var. Ki bu birinci çeyrekli paralel gibi görünüyor ama geçen yılın aynı çeyreğine göre biraz azalış olduğunu görüyoruz. Şimdi ünlü Enko araştırma grubu genel olarak tahminlerini bir potada eriterek bilanço dönemini değerlendirmiş. Buradan biraz veriler gelene kadar bahsedelim, sonra devamına geçeriz. İkinci çeyrekte bankalar için yıllık %5 net kar artışı, önceki çeyreğe göre bu %25 düşüşe işaret ediyor. Finansal dışı şirketlerde ise dolar bazında bakıldığında %8 net kar daralması, önceki çeyreğe göre ise artış olduğunu söyleyebiliriz. %7 FAVÖK düşüşü, yıllık bazda bunlar, yıllık bazda %7 FAVÖK düşüşü ama önceki çeyreğe göre %21 artış öngörüyorlar. Karşılaştırmayı kolaylaştırmak amacıyla dolar bazlı yapmışlar finans dışı tarafı. Bankaları araştırma kapsamındaki bankaların net karının çeyreklik bazda %25 düşmesini bekliyorlar. İştirak gelirlerinden arındırılıp yalnızca net faaliyet karına bakıldığında ise zayıflığın daha belirgin olduğunu, çeyreklik bazda %47 düşüş, TL fonlama maliyeti baskısını sürerken aktif kalitesinde bozulduğuna dikkat çekiyorlar. Bunu da fiyatlamalarda açıkçası son dönemde, dediğim gibi 4 haftadır düşen bir bankacılık sektör endeksinden bahsediyoruz, görüyoruz. TÜFE tahmin revizyonlarının TÜFE endeksli kağıtlar üzerinden zayıflığı kısmen telafi ettiğini, sonuçlar açıklandıktan sonra çeyreğin detaylı incelenmesi gerektiğini düşündüklerini, karşılıkların ve operasyonel zayıflığı örtmek için aşırı bir ayarlanma olup olmadığının kontrol edeceklerini ifade ediyorlar. Garanti BBVA, TSKB'nin pozitif ayrışmasını, İş Bankası ve Halk Bank'ın negatif ayrışmasını bekliyorlar. Bunun dışında finans dışı şirketleri de verilerden sonra geliriz. Veriler tarafında birazdan piyasa katılımcıları anketi gelecek. Enflasyon beklentileri, Merkez Bankası'nın yönlendirmeleri açısından enflasyon beklentilerinin, piyasa katılımcıların beklentilerinin oldukça önemli olduğunu biliyoruz. Burada 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinde geçen ay bir toparlanma olmuştu. Sınırlı da olsa bir toparlanma olmuştu. 21-12'lerden 21-05'e gerilemişti. Bu 5 ay sonra İlk kez burada bir gerileme gördük. 5 aylık artan bir 12 ay ve 24 ay sonrası ortalaması vardı. Piyasa katılımcıların 2026 sonu beklentisi 29-14 seviyelerinde. Fitch'in de Cuma günü akşam açıkladığı verilerde 29,5 olduğunu görmüştük.
0: Evet, birazdan da verilerimiz gelecekti. Şimdi geldi, hemen detaylandıralım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine bakıldığında 12 ay sonrası TÜFE beklentisi Temmuz'da %23,95 oldu. Önceki %23,81'di. Hemen burada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sayfasından ilerleyelim. Çünkü öncekiye kıyasla 12 ay sonrası TÜFE beklentisinde aslında biraz daha yukarı yönlü bir eğilimin de olduğunu görmüştük. Tabii bu süreçte bakıldığında hala halkındaki enflasyon beklentisinin biraz daha katılığını koruduğuna dair de Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de açıklamalar gelmişti. Hemen buradan detayları bakalım. Burada 12 aylık TÜFE beklentisinin %23,95 olduğu şu an son dakikalarımızda yazıyor. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi bir önceki aya kıyasla anket döneminde %29,14 iken bu ankette %29,21 olmuş. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi %23,95'e çıktı demişti ve 24 ay sonrası TÜFE beklentisine bakıldığında Merkez Bankası'nın anketinde %18,29'dan %17,83'e doğru bir gerileme olduğunu gördük. Yani cari yıl ve 12 aylık enflasyon beklentilerinde hafif bir artış varken 24 ay sonrasındaki beklentilerde bir geri çekilme olduğunu anket Temmuz'da bizlere gösteriyor değerli izleyenler. Geri kalan tarafa bakıldığında aslında enflasyon beklentilerinde yukarı yönü çok hafif bir seyir vardı. Bir de faiz beklentilerine bakmak lazım. Faiz tarafına bakıldığında ise katılımcıların BIST repo ve ters repo pazarında oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisinde ise bir önceki anket dönemine kıyasla %40 olduğunu görüyoruz ve kurulun para politikası toplantısında ise faiz beklentisinin bu anket döneminde %37 olarak sabit tutacağına dair bir beklentinin de gerçekleştiğini izliyoruz. Döviz kuru tarafına bakıldığında ise burada Merkez Bankası anketinde katılımcıların cari yıl sonu ABD dolar TL kur beklentisi 51,47 iken bu ankette 51,55 lira oldu. 12 ay sonrasındaki döviz kuru beklentisine bakıldığında bir önceki ankette 55,72 iken bu dönemki ankette 56,69 oldu. Yani burada yine aslında cari yıl sonu beklentilerine bir yukarı yönlü hafif bir seyir varken burada 24 ay sonrası yani 12 ay sonrası içinse bir düşüş olduğunu görüyoruz.
1: Bunu yani pozitif olarak aslında değerlendirmek mümkün. Şöyle kısa vadede petrolün olumsuz etkilerini yansıyabileceği ancak Merkez Bankası'nın sıkı duruşunun uzun vadeli enflasyonu en azından 2 yıl ve daha sonraki enflasyondaki düşüş eğilimini başlayacağına ilişkin bir inancı piyasanın en azından şu andaki fiyatlamalarının bu inanç doğrultusunda olduğunu görüyoruz. 12 ve 24 ay sonrası enflasyon ortalaması geçen ay biraz sınırlı gerilemişti. 5 ay sonra demiştik. Bu ay da gerilemeye devam etmiş. 21,89 olmuş 12 ay ve 24 ay sonrasının ortalaması. Bu da bir öncekine göre düşüşün biraz daha ivme kazandığını gösteriyor ki bu piyasa açısından olumlu olduğunu söyleyebiliriz.
0: Bir de büyümeleri konuşalım Bekir Bey. Şimdi bir de büyüme beklentileri de geldi. Bir önceki ankette cari yıl sonu beklentisi katılımcıların %3,2 iken bu ankette %1,3 olmuş. Yani büyüme beklentilerinde bir geri çekilme olduğunu hafif çaplı gördük. 2027 yılı büyüme beklentisine bakıldığında ise %4,1 olarak aynı anket döneminde gerçekleştirilmiş. Beklentiler tarafında büyük bir bozulma olmadığını rakamlar bize gösteriyor ve tabii bu savaşın ilk zamanlarından bugüne geldiğimizde daha normalizasyona işaret eden bir veri de olabilir. Çünkü ABD-İran savaşı 3 ay aşkın süredir devam ediyor ve o zamanlar beklentilerde büyük yükseliş varken şu an daha aslında temkinli ilerleyen katılımcı beklentileriyle karşı karşıya kaldığımızda bizlere gösteriyor olabilir.
1: Finansal koşullardaki sıkılık, Merkez Bankası'nın sıkı duruşu, kredi tarafında o keplerin devam etmesi bu yıl büyümeyi olumsuz yönde etkileyecek başlıca unsurlardan. Bir de bölgemize ilişkin ticaret tarafında negatif bir durum var.
0: Evet.
1: Ama 2027'ye ilişkin mesela Fitch'in tahmini %4,4 ki potansiyel büyümenin, Türkiye'nin potansiyel büyümesinin %4 seviyesinde olduğunu gösteriyor. Açıklıyorlar, tahmin ediyorlar. Dolayısıyla potansiyelin üzerinde bir büyümeye gönümüzdeki sene geçebileceğimizi tahmin ediyor Fitch. Türkiye'de genellikle böyle daha böyle potansiyelin altında kalan bir iki çeyrek peş peşe dönemden sonra genelde çok dinamik ve genç bir toplum olduğu için sonraki toparlanmalarda hızlı olur. Hı hı. Yine böyle olup olmayacağını tabii izleyip takip edip göreceğiz.
0: Şimdi diğer verilerimiz de var. O da TÜİK tarafından geliyor ve tarım girdi fiyat endeksi geldi. Şu anda ekranlarımıza yansıyor. Mayıs'ta tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık %36,65 arttı. Önceki yıllık %38,97 artışa işaret ediyordu. Aylık tarafa bakıldığında %0,44'lük bir artış olduğunu görüyoruz değerli izleyenler. Ve bir de yurt dışı ÜFE tarafına bakmak lazım. O da geldi. Şu an ekranlarımızda mevcut. Yurtdışı üretici fiyat endeksi Haziran'ın TÜİK rakamına göre yıllık %30,33 artış kaydetti. Önceki yıllık artış 34,16 seviyesindeydi. Aylık tarafta %0,46'lık bir artış vardı. Tabii burada da hafif bir düşüşün bir öncekiye kıyasla yaşandığını yurtdışı ÜFE tarafından görüyoruz. Tarımsal girdi tarafına bakıldığında ise yine hafif çaplı bir yatay seyrinde olduğunu izliyoruz fiyatlamalar nezdinde bakıldığında. Evet, birçok verimiz geldi Bekir Bey ardı ardına. Ama piyasa katılımcıları anketi bize çok büyük bir aslında negatif tablo sunmadı.
1: Yok, hatta bazı dediğim gibi uzun vadeli beklentiler açısından 2 yıllık enflasyon beklentisinin olumlu olduğunu söyleyebiliriz. İstersen son dakikalarda finans dış şirketler, ünlü Enko'nun araştırmasındaki finans dış şirketlerden
0: kısaca bahsedeyim. Çok kısa rica edeyim, süremiz bitmiş. Bizi uyarıyor.
1: Evet, finans dış şirketlerin yıllık olarak %7 fabrik azalması bekliyorlar. Göreceli güçlü performanslardan kısaca bahsedeyim. Türkiye Sigorta bir çeyrek daha güçlü performans. Türk Hava Yolları'nın Körfez Hava Yolları'ndan kazanılan pazar payı nedeniyle iyi olmasını bekliyorlar. TAV Havalimanları'nın Kazakistan operasyonları nedeniyle güçlü ve dirençli olmasını bekliyor. Tüpraş, yüksek seyreden distilat ve benzin crack marjları nedeniyle pozitif. Petkim'in de pozitif olmasını bekliyorlar. Olumsuz tarafta, görece zayıf tarafta Pegasus, otomotiv şirketleri, evet. Arçelik, Anadolu Sigorta ve Türk Traktörü gösteriyorlar.
0: Evet, Bekir Gürdemar çok teşekkürler değerli katkılarınız için diyelim ve bültenimizi noktalıyoruz değerli izleyenler.
2: QNB Invest piyasa masasını sundu. Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi, Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat

Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz efendim. Evet, bu hafta haftanın odağında merkez bankaların faiz kararı yer almaya devam ediyor ki özellikle içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını karşılayacağız. Saatler 14'ü gösterdiğinde Perşembe günü, ardından ise ECB'nin kararını karşılıyor olacağız. Dolayısıyla piyasalarda aynı gün açıklanacak olan hem küresel piyasalarda hem de içeride önemli kararların yer alacağı bir takvim başlatmış bulunmaktayız. Bunun yanı sıra yatırımcılar Alphabet, Tesla ve Intel gibi büyük şirketlerin bilançolarını yakından takip edecek. Bunun yanı sıra yapay zeka temasında rekabetçiliği konuşmaya başladık ki özellikle yapay zekada Alibaba örneği yakından takip edildi. Daha iyi koşullarda daha iyi modellerin geliştirilme hikayesi bir miktar daha Amerikan hisse senetlerinde baskıyı mı arttıracak? Tüm bu detayları yakından takip ederken bugün ise içeride Türkiye Sigorta ile birlikte başlatacağımız olan bilanço takvimini de yakından takip ediyoruz. Orada da yine özellikle sigortacılık sektörüne işaret ediyor. Bunun yanı sıra hisse başı kar büyümeleri neye işaret edecek? Tüm bu detayları yakından takip edeceğiz efendim. Küresel piyasalarda Brent petrol tedirginliğiyle başlattığımız bir haftanın içerisinde bugün yine karşıladığımız veriler söz konusu. Piyasa katılımcıları anket

0: Odak.com'a devam etti. Temmuz ayı TÜFE beklentisi %1.68 seviyesinde gerçekleşti ki önceki veriye göre hafif sınırlı bir artışa işaret etti. Önceki beklentisi 1.57 seviyesinde şekilleniyordu. Peki veriler karşılığında piyasa nasıl tepki veriyor? Hızlıca şöyle bakalım, gelişmelerle birlikte nasıl bir fiyatlama öne çıkıyor an itibariyle. Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde 0.27'lik bir geri çekilme işaret ediyor. 13.943 puandan ise işlem geçiyor ve BIST 100 endeksleri alt endekslere şöyle bir bakalım. Bankacılık endeksi negatif bir görünüm. Sanayi endeksi tarafında ise yarım puan üzerinde artıya işaret ediyor. Mali endeksi tarafında geri çekilmeler %1'in üzerinde kalmaya devam ederken hizmetler tarafına bir de bakalım. Hizmetler ve turizm endeksi tarafındaki fiyatlamalarda hizmetlerde yatay, turizm endeksinde yatay negatif ve ulaştırma tarafında daha derin satışlar %1'in üzerine ulaşmış gibi duruyor. Vadeliler tarafı ise negatiften pozitif tarafa geçmeye çalışan da bir görünüm söz konusu. Pariteler tarafına bakalım. Efendim Bloomberg Dolar Endeksi yatay bir başlangıç yapmıştı güne. DXY tarafını da takip ediyoruz. 100,74 seviyesiyle yatay bir görünüme işaret ederken Euro Dolar çapradı. Merkez Bankası haftasında yatay bir görünüm 1,1436 seviyesinde. Euro TL 53,9938 ve Dolar TL tarafında 47,18,22 seviyesini yakından takip ediyoruz. Sterlin dolarda da 1,34'ü koruma çabası var ki özellikle İngiltere tarafındaki başkan değişimini yine yakından takip ediyoruz. 10 yılda 7 başkanın değiştiği bir süreçten geçerken para birimi nasıl etkilenecek, gelişmelerle birlikte takip edeceğiz diyelim ve şöyle içeriye dair gelişmeleri alalım. Hemen gidelim Nurol Portföy'e. Genel Müdür Yardımcısı Sinan Paksoy bizlerle birlikte. Sinan Bey hoş geldiniz. An itibariyle. Evet. Küresel piyasalarda Brent petrol tedirginliği. Petrole bakıyoruz. Uluslararası gösterge 90 doların üzerine oturmuş gibi duruyor. Bunun yanı sıra önümüzdeki hafta FED kararı mı? Daha da önemlisi içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararı gibi birçok başlıklı ve kritik iki haftayı başlatıyoruz bugün. Piyasalarda nasıl bir fiyatlama öne çıkıyor?
1: Günaydın. Evet, piyasalarda esasında bir başlık bizim de yakın olduğumuz Orta Doğu'daki gerginlik. Tekrardan bu tam ateşkes olduğu yatıştı derken petrolün de 70 dolarlara kadar düşmesiyle sağlayan ateşkesin bozulması ve gittikçe biraz daha farklı ülkelere de yayılması esasında büyük bir tedirginlik yaratıyor. Çünkü petrolü tekrardan 90-91 dolarlar bandına getirdi. Sadece petrol buraya geliyor ama tabii vurulan işleme kapasiteyle birlikte bitmiş ürün fiyatları, işte jet yakıtı, benzin, motorin fiyatları en yüksek seviyelerine geliyor. Tabii bu da bütün dünyaya bir enflasyon olarak geri dönüyor. Bundan birlikte tabii üstüne de enflasyon birlikte faiz indirimlerinden vazgeçilip acaba faiz arttırımı mı olacak, başta Fed olmak üzere tartışmaları getiriyor. Borsalar için de negatif. Bu bizim borsamızı etkileyen de en önemli gelişmelerden biri buydu. Esasında gelişmeler Orta Doğu'daki. Sonra ne var? Bilanço beklentileri, işte sizin de bahsettiğiniz gibi Türkiye Sigorta ile başlayacağız. Bankalar, sanayi şirketleri hepsi yavaş yavaş gelecek. İkinci Haziran sonu için yani 6 aylık bilançoları görüyor olacağız. Burada sigorta sektörü iyi gelecek gibi bekleniyor olsa da esasında bankacılık bilançolarında çok iyimser gelişmeler yok. Enflasyonun altında bir karlılık büyümesi bekleniyor. Sanayi tarafına bakacak olursak ISO 500 açıklanmıştı. Geçen sene için 2024-2025 bizim için fikir olsun. Esasında Türkiye'nin en kuvvetli firmalarının olduğu ISO'da satıştan karlılıklar %2.6 ile %3.4 arasında dalgalanıyor. Orada da bir zayıf seyir var. Kısacası bilançolarda da esasında çok kuvvetli bir beklentimiz yok. Bu hafta tekrardan 4 tane halka arz var. 13 milyar lira civarı bir piyasadan para çekilecek. Geçen hafta ara verilmişti ama kısa 4 günlük hafta diye. Bu hafta 4 halka arzdan birlikte tekrardan borsa için nakit yönetimi anlamında negatif bir gelişme var. Cuma günü neyi gördük? Fitch esasında Türkiye ile ilgili değerlendirmesini yayınladı ve bizim notumuzu BB eksi de bıraktı. Görünümümüzde durağan olarak. Burada enflasyon tahmini 29,5 belirtmiş bu sene sonu için. Bugün açıklanan esasında Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinden çok paralel. O da 29,21, çok hafif arttı. Yani enflasyon düşmüyor ve çok yapışkan bir enflasyonumuz devam ediyor. Fitch'in esasına bakarsak gelişmekte olan ülkelerde genel anlamda dünyada bu

0: Savaşa rağmen iyi gidiyor. 7 tane ülkenin notunu arttırdı bu sene. Sadece 2 ülkenin notunu düşürdü. Diğer bizim de aynı klasmanda olan ülkelerde not artışları görebiliyoruz. Türkiye'nin bulunduğu BB eksi grubunda kimler var? Ermenistan, Bahamalar, Ürdün, Moğolistan, Moldova, Honduras. Yani umulur ki bizim de notumuzu bir şekilde bu enflasyon düşü ve diğer tedbirlerle birlikte sonraki ileriki görüşmelerinde, değerlendirmelerinde biraz daha yukarı çeker. Perşembe günü sizin de belirttiğiniz gibi Merkez Bankası'nın para kurulu var. Burada bir not değişimi, faiz değişimi beklenmiyor. 37'de sabit bırakacak haftalığı. Haftalık 37, günlük işte fonlama 40'lar civarında. Eğer bu ateşkes devam etseydi petrol düşünen birlikte belki faizlerde bir indirim olabilirdi ama şu anki durumda yok. Cuma sonra Moody's'in değerlendirmesi olacak. Orada da bir not değişimi beklenmiyor. Ve küresel tarafta da Çin'den çıkan yapay zeka firmalarının Moonshot şimdi dipsikten sonra gerçekten Amerika'da bir şüpheler uyandırdı. Acaba bunlar diğer emtialarda yaptıkları gibi de bitmiş ürünlerde, arabada, işte elektrikli arabalarda ya da diğer ürünlerde yaptıkları gibi yapay zekada da bir böyle indirim furyası başlatacaklar mı gibi şüpheler yarattılar. Onları incelemeye devam ediyoruz. Bu Moonshot esasında 6 ay içinde Hong Kong'da halka açılmayı düşünüyor. 30 milyar dolarlık bir değerlemeden orada bir halka arz yapacak gibi gözüküyor. Kısaca içeriye dönersek esasında bu hafta beklediklerimiz yavaş yavaş bilançolar. Halka arıza gelecek 4 tane firmanın bu halka arıza göreceği ilgi, alaka. Ve Merkez Bankası'nın esasında kararı açıkladıktan sonraki yorumları ve oradaki şu anki durumu nasıl gördüğüyle ilgili konuşmalarını izliyor olacağız. Borsamız hafif negatif bir şekilde bu gelişmeleri sanki fiyatlandıracak gibi yatay sınırlı negatif bir bekleme modunda geçirecek gibi gözüküyor. Herkese iyi seanslar, iyi günler diliyorum.
1: Peki, bizler de teşekkür ediyoruz Sinan Bey, aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz. Güzel bir seans günü diliyoruz Nurol Portföy ailesine ve sizlere. Efendim, araştırma masasıyla devam ediyorum.

0: Ve Baş Ekonomistimiz Aslı Avranoğlu Seren ile birlikte devam ediyoruz. Aslı, günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın Selin.
0: Yoğun bir hafta olacak. Merkez Bankaları Haftası. Hatta iki haftalık bir süreci başlıyoruz. İçeride ECB, içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, küresel piyasalarda ECB derken haftaya da FED. Yoğun bir hafta olacak. Para politikasını sık sık konuşacağız. Ancak para politikasının gidişatını belirleyecek olan enflasyon verisi ve beklentilerde nasıl şekilleniyor? Bugün yine önemli olan kritik veriyi karşıladık, piyasa katılımcıları anketi. Piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi Temmuz ayında 29-21 seviyesine işaret ederken önceki veri ise 29,14, çok sınırlı bir yükseliş var ama alt kırılımlarda neye dikkat etmek lazım? Bu veri bize nasıl bir mesaj veriyor?
1: Yani evet, aslında önümüzdeki dönemde patikanın aşağıya yönlü olduğunu mesajını veriyor. Ama yani uzun vadeli yine baktığımız zaman yıl sonu beklentileri çok değişmedi son dönemde. 12 aylık beklentilere baktığımız zaman da çok hafif bir yükseliş var. Bir önceki ankette 12 ay sonrası için %23,8'di. Şimdi 23,95'e yükseldi. Şimdi buradaki belki şeyi, bu patikayı ekrana getirebilirsek orada onun üzerinden gitmek daha... Evet. Yani yararlı oluyor. Önümüzdeki dönemde bu ay için aylık enflasyon yaklaşık 1,68 olarak bu ankette gözüküyor ki o da bizi yıllık bazda enflasyondaki düşüşün devam ettiği 31,6'ya geldiği bir seviyeye getiriyor. Şu anda yıllık enflasyon 32,1'de, yani Temmuz ayında enflasyon buradaki beklentilere uygun bir şekilde %1,68 gelirse yıllık enflasyonda 31,6'ya geriliyor. Bir sonraki ay Ağustos için beklenti 1,4 civarında aylık enflasyon beklentisi. Bu da beklentiler dahilinde gelirse yıllık enflasyon Ağustos'ta 30,9'a gerilemiş oluyor. Eylül'de de beklenti %2 aylık enflasyon için. O zaman da yıllık enflasyon Eylül itibariyle 29,3'e geleceğini buradaki piyasa beklentilerinin ortalamasından görmek mümkün. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde yıllık enflasyondaki düşüşün devam ettiğini göreceğimiz bir senaryo.

0: çalışıyoruz. Çünkü şöyle söyleyebiliriz belki, geçen senenin bu Temmuz-Eylül döneminde enflasyonlar %2'nin üzerindeydi, aylık enflasyonlar. Dolayısıyla %2'nin altında kalan aylık enflasyonlar bu yıl yıllık bazda düşüşü beraberinde getiriyor. Yıl sonu içinde bahsettiğimiz gibi aslında çok bir değişiklik yok beklentide. %29'lar civarında oluşuyor. Ama 12 ay sonrası için aslında oradaki biraz beklentilerdeki iyileşme durmuş gibi. Yani %24 civarında burada da görüyoruz. Temmuz 2027 için enflasyon beklentisi %24 civarında, daha da aşağıya gelmiyor. Burada şunu konuşmak mümkün belki. Evet, yani dezenflasyon süreci devam ediyor. Yıllık bazda iyileşmeleri görüyoruz ama daha uzun vadeli, biraz daha uzun vadeli baktığımız zaman aslında oralarda tıkanmalara başladık. Yani biz yıl sonrası için %24'ün altına gelmiyoruz. İşte 2 yıl sonrası için de %20'ler civarında, 18 civarında diyeyim hatta, takılıyor gibi. Ama dolayısıyla hani enflasyonla ilgili ileriye yönelik çok olumlu bir senaryodan bahsetmiyoruz.
1: Yani %20'nin altındaki seyir biraz daha ne orada Temmuz 2028'de görülecek beklentisi öne çıkıyor.
0: Orada tabii ki çok, orada çok varsayım var. Yani hani oraya kadar tahmin edersin ki çok fazla sayıda varsayım var. Varsayımların en büyük şeyi de para politikasının aslında sıkı kalmaya devam edecek
1: Peki,
0: olması.
1: Peki bu beklentiyi törpüleyen şey, yani burada %20'lerde takılı kalacağını sağlayan neden olan şey ne aslı? Yüksek petrol fiyatları mı, yoksa para politikasına ilişkin orada biraz daha İleriki süreçte indirim beklentilerinin mi çapalanması? Yani nedir buradaki ana
0: Şimdi
1: hikaye?
0: Petrol fiyatlarına ilişkin beklentiler aslında kısa vadeli enflasyonu beklentilerini daha etkiliyor. Dolayısıyla bir yıl sonrasının yani bir yıl ilerisine baktığımız zaman burada artık petrol fiyatına ilişkin beklentilerin hala geçerli olduğunu söyleyemeyiz. Daha sonraki enflasyondaki tıkanma daha çok işte para politikasının bir noktada biraz daha gevşeyici ve iç talep, yani iç talep son dönemde yavaşladı diyoruz ama biliyoruz ki aslında çok da dezenflasyonu destekleyici, belli bir yere kadar destekleyici, çok sıkı bir daralmaya işaret etmiyor. Yani sonuçta birkaç tane daha faktör var. Şunu biliyoruz, şimdiye kadarki dezenflasyon sürecinin ilerlemesinde özellikle döviz kurunun ve devalüasyonun çok daha sınırlı olması çok yardımcı oldu. Bunun önümüzdeki dönem ne kadar devam edip ne kadar destek vermeye devam edeceği bir soru işareti ve talep koşulları için tabii ki ciddi bir soru işareti. Dolayısıyla yapısal olarak o işte fiyat yapışkanlığı, enflasyondaki o yapışkanlık hikayesi biraz daha uzun vadedeki beklentileri daha aşağı inmesini engelliyor gibi gözüküyor.
1: Var mıdır başka notların aslı?
0: Belki şunu şeyi söylemek lazım. Bu hafta Merkez Bankası toplantısından ilişkin de piyasa katılımcıları bu toplantıda da bir değişiklik olmasını beklemiyorlar. %37 seviyesinde bütün tahminler neredeyse. Ama ileriye yönelik Eylül ayındaki toplantıya baktığımız zaman burada bir faiz indirimi için küçük bir şey görüyoruz. Yani ortalama uygun tahmin %37'den %36,55'e inmiş durumda. Gene de yani medyan ve moda baktığımız zaman gene de 37'nin devam edeceğine ilişkin beklentilerin tamamen ortadan kalkmadığını söyleyebiliriz. Sonuçta en çok tekrar edilen tahmin hala Eylül ayı için de %37. Ama burada bir miktar beklentiler oluşmaya başlıyor. Yıl sonu içinde politika faizinin %35 seviyesinde oluşacağı beklentisi var. Dolayısıyla özellikle dördüncü çeyrekte para politikasında bir gevşeme alanı oluşabileceğini düşünüyor piyasa katılımcıları. Bunu göreceğiz, bu kadar bir yer olup olmayacağını. Çünkü petrol fiyatlarının tekrar yukarıya doğru gittiği bir ortamda bir miktar daha temkinli olmayı gerektirecek mi para politikası duruşu? Bunu takip edeceğiz ama mevcut durumda evet, burada da belki şeyde görebiliyoruz, politika faizi beklentisine ilişkin de bir patika var burada. Yani sonuçta önümüzdeki dönemde bu toplantıda sabit kalması, Eylül ayında bir miktar indirim olabileceği ama özellikle dördüncü çeyrekte 2 puan kadar politika faizinde bir indirim olabileceği beklentisi var. Ama politika faizi %37 ama biliyoruz ki aslında ağırlıklı
1: olarak fonlama oranı 40'ta. Önce ne yapacak? Fonlamayı değiştirecek, aynen. Sonra önce, indirim.
0: Aynen. Önce aslında bir gevşeme alanı oluştuğu ortamda ilk yapacağı büyük ihtimalle aslında bir haftalık repo faizlerini açarak tekrar fonlamayı 37'ye doğru çekmek olacak gibi gözüküyor.
1: Ama bunu şu ara anda, kararla yapabilir mi mesela?
0: Yapabilir tabii ki. Yapamaz değil ama yani şu anda öyle bir ortam oluşmuyormuş gibi gözüküyor. Son haftalarda bu petrol fiyatının yükselişinin tekrar başlaması ve Orta Doğu'daki çatışmalarla birlikte buna ilişkin beklentiler oldukça yavaşladı. Yani Merkez Bankası'nın fonlamayı aşağıya doğru çekeceğine ilişkin ve tahvil tarafında da aslında ciddi bir yukarı yönlü hareketler görmeye başladık. Tahvil faizlerinde de. Dolayısıyla yakın vadede bunun gelmesi şu anda çok olası gözükmüyor tabii ki. Ama önümüzdeki dönem yani Eylül-Ekim için tekrar bunları konuşacağız. Nerede oturacağına petrol fiyatlarının bağlı olarak ve aslında şuna bağlı olarak ikincil etkilerin nerede şekilleneceğine bağlı olarak. Çünkü son birkaç aydır evet %2'nin altındaydık enflasyon verileri görüyoruz ama küçük küçük ikincil etkilerini de o kadar da azımsamayacağımız küçük bence endikasyonlar da var içinde.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Için, detaylar için diyoruz ve efendim araştırma masasını noktalıyoruz.

0: Ve kısa bir araya gidiyoruz efendim.
1: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
2: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
4: Öncelikli yayın.
5: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
5: Çok kazası attım, araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
9: Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırım kulübünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç EKK ile birlikteyiz. Sertaç günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk.
0: Evet, şimdi Sertaç, yeni haftaya başlarken merkezin kararını da karşılayacağımız bir hafta. Ama gel gelelim şöyle bir piyasa katı.

0: sunucularının beklentileri nasıl şekillenmiş? Elbette borsa denilince şöyle bir faiz beklentisiyle onu birleştirmek istiyorum. Şimdi faiz beklentisine yönetmenimden de rica edeceğim. Politika faiz beklentisi öngörüye baktığımız zaman özellikle yılı 34.7 ile kapatacağını söylüyor piyasa katılımcıları. Yani %35'e kadar 200 bas puanlık bir beklentisi söz konusu. Borsa için yeterli bir marj mı? Bunu sormak isterim sana öncelikle.
1: Hangi beklentiye baktığına bağlı? Hangi borsa? Hani şimdi endeksi tartışıyoruz ya, endeks bizim kutup yıldızı olma özelliğini gösteriyor mu diyor. Göstermiyor. Yani endeks tamam belli bir seviyede. İşte onu 14.000 hemen altındayız. Tekrar geri dönmeye çalışıyoruz. Fakat birçok hisse senedi 9.000'li seviyelerde. Hani 10.000'ler, 9.000'ler. 8.000'de olanlar var. 3 sene önceki fiyatlamayla aynı yerde olan çok iyi şirketler var. Yani şirket çok iyi. Türkiye devam ettiği süre boyunca bu şirketin üzerine bir sürü hikaye yazabileceğimiz şirket hala 8.000'li puanlarında geziyor. Hangi borsa için baktığımız çok önemli. Şimdi genele yayılan bir yükseliş için bekliyorsan tabii ki bu faiz indirimi bizim işimize yaramaz. Neden? Biz en son ne zaman genele yayıldık yükselişte? Negatif faiz döneminde. Hani hatırla, pandemi, herkesin yeni tanıştığı dönem, enerji rallisi, Sasa Hektaş dostluğu, işte bu tarz konular, kentle mi başlamıştı bu hikaye? Gene böyle kent RTA gibi şirketlerle başlayıp sonra böyle çok genele yayılan, işin içerisine bir türlü bankaları sokamadığımız, o zaman da bankalar regülasyonlarla uğraşıyordu hatırlarsan bir senede.
0: 250'den fazla bir regülasyon.
1: Tabii canım, bir senede 399 muydu neydi? Yani hani maça çıkıyorsun, aynı gün içinde iki kere oyunun kuralları değişti. Bir cendereden geçen bankalar ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarının tartışıldığı bir yerde bütüne yayılan bir yükseliş görüyorduk. Bu faiz o yükselişi getirmez. Ama endeks tarafındaki hikaye, ben işte bu hafta itibariyle biraz reaksiyon gelebileceğini düşünüyorum artık endeks. Hani 14.000 altında çok kalıcı bir reaksiyon vermeyecektir. Çünkü teknik olarak 13.500, 13.600'ün altı karanlık. Biraz böyle Hades'e doğru ineriz oralarda.
0: Ne iyiliği var ki şu anda 13.600'ün altında?
1: Hiçbir iyiliği yok. Yani şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin çok iyi bir senaryoda hikayesi var bölgesel olarak. Onun haricinde hani sen burada dönen neyi fiyatlarsın? Bilançoları bekliyorum, acayip iyi fiyatlayacağım, evet, demeyi çok isterdim. Ama bilançoları bekleyip acayip iyi fiyatlayamıyorum maalesef. Çünkü iyi gelen bilançoya bile amalı fakatlı bir cümleyle satıp kötü gelen bir bilançoda tavan kapatabiliyorum bir kağıdı. Şimdi rasyonel değiliz artık. Hani bu rasyonelite bir miktar bozuldu. Yurt dışında da böyle, ben bu cevabı hep alıyorum işte, yurt dışında da 3-5 kağıt, ben de söylüyorum. 3-5 hisseyle yükseliyor, evet, hani KOSPI örneği var önümüzde, hani iki hissenin sırtına bir, ama en azından altında bir yapay zeka dinamiği var. Hı hı. Bizdekilerde o hikayeyi yazmakta da zorlanıyoruz.
0: Hani neye göre yükseliyor o zaman?
1: Belirli hisse senetlerine hani göre ve hacme göre yükseliyor. Oradaki volatilite ve momentuma göre yükseliyor. O momentumun bu hafta dönerse, bu hafta ben tekrar 14.000 üstünde gene kapatırız diye düşünüyorum. Ama bak, bize sabah yıldızları lazım. Yani ne demek? Sabahın köründe böyle bir şey bulacağız ve ona hepimiz inanacağız, o hikayeye. İşte Aselsan öyle bir kağıttı. Tüpraş bu ara kadar öyle bir hisseydi. Bize o lazım. Diğer hisse senetlerindeki yükselişler iyi, sönük kalıyor. O yüzden bankacılığın oyuna geri gelmesi lazım. Bankacılık oyuna geri gelmezse, bütün bu defektlerine rağmen, bilançolarda beklediğimiz baskıya rağmen bankacılık oyuna gelmezse biz o sabah yıldızını bulamıyoruz. Zaten kutup yıldızı olma özelliğini kaybetti endeks, ona bakarak hareket edemiyoruz. O yüzden yan tahtalarda ya da ana tahtalarda bekliyoruz ya da yan tahtalarda savruluyoruz. Hikaye bundan kaynaklı.
0: Peki hisseyi seçerken bundan sonraki süreçte baktığında oradaki ana güvenliği hikaye nedir? Yani burada finans okur yazarlıktan tamamen uzak, yani tamamen seçmeli bir hikaye mi oluşturuyor kendine, yoksa nedir ki yani burada?
1: Bu yatırımcı tipolojisine göre çok dönüşüyor. Şöyle anlatayım, artık anı yaşayamayan insanlarız biz, yatırımcıya da bu yansıyor. Ne demek istiyorum? Sohbet ederken bile elimizde telefon olma özelliğinin çok ötesinde bir şey var. Dünya ile bağlantılıyız ve 8-10 tane işi aynı anda yapıyoruz. Yani çok multi hayatlar yaşıyoruz. Yatırımda da böyle bir hızla sen yatırım yapmaya çalışıyorsan o dönem evet momentumdan geçiyor, yan tahtalardan geçiyor. Ana tahtalarda değiliz. Ama sen buralardan gerçekten yatırım yapmak istiyorsan işte bankacılık artık belli çarpanlara göre hani hikaye bence fiyatlanabilir. Kötüyü fiyatladığımızı düşünüyorum. Onları biriktirmeye çalışıyorsan evet şu an o bence biriktirme dönemindeyiz. İşte nasıl ki Tüpraş 230'un altında tekrar bir iğme yakaladı. Bunları bulmak lazım. Sadece yatırımcının ve bizim şunu öğrenmemiz gerekiyor. Biz yine yükselişi 30 hisse senediyle falan konuşacağız. Yani ana sıkıntı faiz bu oranda kaldığı süre boyunca yukarı yönlü eğilim güdük kalıyor. Bir de yanlış hatırlamıyorsam senin akademik çalışmanda tüketici güveninin düşük olduğu yerde harcama eğilimi çok yüksek. Bu yüksek eğilim seni yatırımdan da ittiriyor. Yani hem harcama eğilimin yatırıma para girişini engelliyor, hem faiz yukarıda kalıyor, yatırıma girişini engelliyor. Sen yakıt yok. O yakıtı döndüre döndüre kullanıyorsun. İyi bir

0: aracın olsa bile, borsada fiyat devireceğin hikayeler olsa bile gelmiyor para işte. Sıkıntı orada.
1: Güvenin yükseldiği yerde normalde artış olması lazım tüketimde. Ama bizim ekonomimizde biraz daha farklı. O da
0: depresyon,
1: geçmiş yıllardaki
0: depresyon harcaması da işte.
1: Edindikleri. Muhtemelen işte orada gelecekte fiyatla ilgili algı bozulma hikayesi. Onu ayrı bir anketlendirmek lazım özellikle. Neden kaynaklanıyor aslında?
0: Bence bir de orada sınıfsal etkiler de var. İnsanlar yaşadıkları hayattan mutsuz olunca belirli markalara dayalı bir ego yaratmaya çalışıyorlar. O harcamayı da tetikliyor. İşte en pahalı iPhone'u biz kullanıyoruz işte o yüzden. Yani vergi dilimi de tabii ki bunun içerisinde ama talep de kesilmiyor. Talep hani buraya geldiği zaman dur ya ben bir başka markaya döneyim diye bir kırılma yok. Bir de yeni markaların en önemli özelliği ne? Sürdürülebilir tüketime seni adapte ettiği için o cloud'un içinde hep kalıyorsun.
1: Peki talep de kesilmiyorsa perakendeyi de sepetten eksik etmem.
0: Kötü,
1: çok
0: tabii
1: mu geleneksel
0: perakende gıda bence olmazsa olmazlardan.
1: Yılın ikinci yarısında da devam mı burada?
0: Bence devam. Kodum yani mi? Orada tabii oyuna girmeyen oyuncularımız var. Yani Migros bin belli bir standartta hep yukarıya doğru geliyor. Biz zaten neredeyse bir tanesinin sanal adımlarını konuşuyoruz. Ciddi bir rol model. Bir tanesinin bankalaşma sürecini konuşuyoruz. Hani bakkal sayısı kadar market sayısına ulaştığımız bir yerdeyiz. Çocukluğumuzun o bakkalların yerine artık marketler aldı. Markalaşma, segmentasyon konusunda da iyiler. Ama orada oyuna girmeyen oyuncular var. Yavaş yavaş orada da bir kıpırdanma görüyoruz. O yüzden bence perakende gıda geçerekçe. Bence gittiğimiz nokta çok basite indirgeniyor. Teknoloji dayalı bir endüstri, zanaatlere dayalı bir iş modeli. Arasındaki o beyaz yakalılar biz var ya, biz belki bir yerden sonra olmayacağız. Karar verip sorumluluk, karar verme mekanizmasında ve sorumluluk alma mekanizmasında olmayan iş gücünü ciddi sıkıntılar bekliyor bence bu süreçte.
1: Peki yeni halka arzlar peşi sıra geliyor. Şimdi orada bir takım çekinceler var. Piyasadan parayı çekecek çekincesi
0: hele bu
1: var.
0: 13 milyar yanlış hatırlamıyorsam bu toplam ciddi rakam yani.
1: Ya bu hafta da yine takip ediyoruz. Dolayısıyla bunlara mesafeli mi yaklaşıyorsun? Piyasanın mesela eksi tarafına mı yazarsın şu anda?
0: Ben şöyleyim yani bunlara ihtiyacımız var. Yani
1: ama
0: bizim
1: şirketlerin yapısını değerlendirerek
0: aynen öyle.
1: Söyleyeyim.
0: Bak benim ilk sorduğum soru hiç değişmedi. Geçen yayında da söylemiştim sana. Borcu döndürebilecekler mi? 5 sene sonra burada olacaklar mı? Yani ana konu bu. 5 sene sonra burada olmayacak birçok şirketi halka açabiliriz. Buna dikkat etmemiz lazım. Hala içeride olup da gerçekten 5 sene sonra tartışacağımız şirketler olduğunu düşünüyorum. Bunu elemine etmekte finansal okuryazarlıktan geçiyor. Hani bugünden yarına şöyle söyleyeyim, o biraz önce anlattı. O kadar multi bir dönemden geçiyoruz ki yatırım iştahımız da bugünden yarın olursa hareket ediyoruz. Bak yoğun bir hareketlilik içerisinde hiçbir yere gitmiyoruz. Hiçbir yere gitmediğimiz bir kaos içindeyiz şu an. Yatırım da ona dönüştü. Bu bir şirket geliyor, evet acayip hareketler yapıyor. Sonra o parabolik yükselişi aynen geri veriyoruz. Zenon'un o örneği gibi. Hani hiç varamayacak bir ok atıyor ileri. Sonra ondan sonra da bitiyor. Sonra mağdurları yaratıyor. O mağdurların yaratılmaması için lütfen parabolik yükselişlere dikkat edelim. İki, borç yapısı kötü olan şirketlere bizim artık yatırım yapacağımız lükse sahip değiliz. Yani nasıl ki borç mekanizması Amerika'yı tehdit ediyor. Şu an Güney Kore'nin bireysel, daha doğrusu hane halkı üzerindeki borcunu konuşuyoruz. Doğru. İnanılmaz bir kredi var. Şirketlerin borçlarını da tartışmamız lazım.
1: Peki şimdi hemen şöyle Erdal Bahçıvan'ın da açıklamalarını sen de takip etmişsindir. Sanayi şirketlerine yönelik yapmış olduğu açıklamada diyor ki Erdal Bahçıvan orada, buradaki en büyük sorunsal finansman maliyetleri sanayi şirketleri açısından da. ISO 500'lere gördüğümüz gibi bugün sanayicimizin en ağır yükü finansman maliyetleri diyor. Ve ihracatta 2025'te 0.3'lük bir gerileme kaydetti. Bugün sanayi tarafına bakıyoruz 1.44. Son dönemlerde sanayi tarafında yükseliş fark yaratıyor. Bankalar tarafında da baskının devam ettiği. Bu gap nereden kaynaklanıyor?
0: Bak sanayi bizi yukarıya götürmüyor ama. Yani sanayiye giriş bir yeşillik yaratsa da ortada. Sen sadece o hisse senetleri üzerinde görüyorsun. Bir, biz çağa adapte olduk mu? Hayır, çağ ya da yapay zeka çağı. O core çekirdek ülkelerden biri biz değiliz. Hani çip üreticisi, makine üreticisi, soğutucusu, depolacısı hiçbirinde yokuz yani. Savunma sanayinde varız. Bu önemli sektörlerden biri. Hala biz tekstilin batışını konuşuyoruz. Hala ayakkabı işte imalatı konuşuyoruz. Hala otomotiv yani. Bizim buraya adapte olabilecek hıza erişmemiz lazım. Bak Hindistan'ın çok özel bir açıklaması vardı. Diyor ki biz enflasyona etki etmeden yapay zeka entegre olmaya çalışıyoruz. Şimdi bizim Hindistan olmamız lazım burada. Ya o yüzden çok ciddi bir kalkınma projeksiyonuna dönmemiz lazım. Ben de katılıyorum. Maliyetler buradayken finans özellikle dolar bazlı borç da çok yükseliyor. Şirketler dolar bazlı borçlara döndü. Şimdi bir kere bir kas hafızası var. O kadar ucuz faizlerle senelerce para bulabildiler ki o refleks bir kere buraya işledi. Maalesef bu süreç bize şunu getirecek. Orta segmentin eliminasyonudur bu. yaşayabilenler yaşayacak diye deme nedenim bu. Birçok şirket zorlanacak, birçok şirket adaya veda edecek büyük ihtimal. O adaya adada kalanların da dönüşümü çok önemli. Ben Türkiye'nin en büyük projeksiyonunun yapay zeka entegrasyonu olduğunu düşünüyorum. Çünkü yapay zeka bir dotcom değil. Dotcom'a biz toplaşak yatırım yapabiliyorduk.
1: Doğru.
0: Yapay zekaya entegre olamıyorsun. Hı-hı. O yüzden bizim hızlı bir şekilde buraya girmemiz lazım.
1: Peki şimdi bugün bizim borsa ise sermaye piyasalarının özellikle kaldıraçını olacak. SPK tarafından gelen düzenlemeyle birlikte yabancı yatırımcı tarafından gelen uyarıların özellikle dikkate alınması mı? Faiz indirim hikayesine bir kez daha inanabilmemiz mi? Bunun yanı sıra carry trade avantajının hisse tarafına yansıması mı? En büyük gücü ne olacak burada?
0: Carry trade avantajı Trump Milley efektine dönüşürse en büyük güç burası olur. Ama orası bir Voltron gerektiriyor. Yani Milley'e nasıl bir açıktan destek geldi? 45 milyar dolar mıydı? Hı hı. Arjantin'in mucizesini gördük. Bu arada İspanya'yı tebrik ederim. Hani ben de İspanya tarafı olarak.
1: Öyle hemen, değil mi? İspanya.
0: Filistin kırmızı çizgimiz orada yani.
1: Aynen öyle.
0: Böyle bir harekete bize de lazım. Bizim de çarpan etkisi yaratacak noktamız tamamen o swap kanalından gelecek para olabilir. Onu ayrı tutuyorum. Orası bir Voltron efekt. Ama esas hikaye gerçekten yabancıya döndü. Neden yabancıya döndü? Faiz belli ki inmeyecek. Faiz inmediği zaman biz 3-5 hisse senedini tartışır hale geleceğiz ve sosyal medya üzerinde de şu konuşuluyor olacak. Abi bizim kağıt gitmedi. Bizim kağıt gittiye dönüşebilmemiz için maalesef yabancı efektine ihtiyacımız var. Ben hani o yüzden Eylül ayında bir milat olarak görülebileceğini düşünüyorum. Çünkü süreç daralıyor. Oraya kadar biz adımları atacağız. Oradaki konu bence çok basit. İki tanelik istiyorlar. Yani hani şey gibi işte Euro Cup, Euro League gibi, NBA G League gibi. Senin bir ana endeksin olsun, bir de yan endeksin olsun. Hani o tarafta sen top oyna, belli bir segmentasyon koy, buraya alma. Yani onun ölçüm kategorisinde bu kağıtları buraya koyma demek istiyorlar. Bir de şöyle bir durum var. Momentum orada. Hiçbirimiz orayı reddedemeyiz yani. Hani bir çarpan yaratmak istiyorsak illa orada trade ediyoruz. Ama orası böyle alayım, yıllara varan bir yatırım yapayım dönemi değil. Zaten birçok hisse senedine artık öyle yakından bakıyoruz. Yabancının da çok tarzı değil. Geleyim her gün trade edeyim. Çok yabancı tarzı değil. O yüzden onlar daha güvenli bir fiyatlama mekanizmasını işaret ediyorlar. Hı hı. Ha, zamanlama çok manidar. Sen NATO'yu topluyorsun. Çok büyük beklentilerin var. Bir anda 3 yerden birden hani bir ETF 2 kere arka arkaya MSCI'den açıklama geliyor. Biraz zamanlama manidar ama haklı gerekçelikleri var.
1: Yani adımın atılacağına inanıyorsun sen o zaman. Kısa vadede bu adım gelir mi? Gelirse yerli yatırımcı nezdinde etkisi
0: olur. Zaten zaman hani deadline belli. Hani deadline belli olduğu için kısa vadede adım geleceğini düşünüyorum. Hı. Zaten SPK'da bir hani adımları atmaya başladı. Ama buradaki ana hikaye bunları bunlardan ayrıştır yani.
1: Yani iki ayrı endeks şekline getiriyor.
0: Sular karışmasın diyor işte. Tuzlu su ile tatlı suyu birbirinden ayır diyor. Hikaye biraz burası
1: yani. Yerli yatırımcı böyle bir koşul içerisinde zarar görür mü?
0: Yerli yatırımcı kavramı bence çok genişledi. Biz hani kısa yoldan köşeye dönme ve parabolik yükselişlere aşık yatırımcı tabanıysak evet zarar görebilir belirli hikayelerde. Ama ben belli bir seneler içerisinde bu hisselere güveniyorum. Bunun için de trade ederek devam edeceğim. Hani alacağım satacağım ama işte atıyorum Tüpraş belli bir doyumda alacağım aşağı gelince yerine koyacağım gibi o yatırımcı için pozitif olur.
1: Peki şimdi burada diğer bir tarafta küresel piyasalarda da işte bakıyoruz bugün Brent petrol 90 doların üzerindeki seyrini koruyor. Hal böyle olunca da küresel piyasalarda bir petrol tedirginliği ve enflasyonist baskı endişesi ortaya çıkıyor. Yüksek bir faiz döneminin de devam edeceğine dair. Bir risk priminin etkileneceğini gelişmekte olan ülkeler açısından özellikle bunun Türkiye'den ne kadar nasibini alacağına yönelik de görüşünü merak ediyorum. Etkiler mi bize?
0: Etkiler. Neden etkiler? Bir de şöyle bir şey oldu ya. Hani biraz önce dedim ya korkunç bir hareketlilik içerisinde hiçbir yere gitmiyoruz. Yani petrol düştü 50 dolarları konuşmaya başladık bir anda. Yok 60 doların altına ne zaman ineri? Şu an gene döndük 120-130 dolar. Ya bu kadar kafası karışır mı piyasanın?
1: Evet.
0: Demek ki bizim bir nasıl diyeyim kendimizi tutabildiğimiz bir şamandıramız yok. Yani onun etrafında dönüp duruyoruz ve kafalar da çok karışık. Bundan sonraki piyasanın ana hikayesi belirsizliktir. Yani bir kere belirsizliği doğru yönetebilenler para kazanacak. Zaten Kevin Walsh da bunu söylüyor. Yani ben elimi açmayacağım. Hı-hı. Siz tahmin edin diyor. Belirsizlik içerisi Türkiye'ye zarar verir mi? Verir. Fakat Türkiye diğer piyasalar kadar verir. Niye? Belirsiz olan dönecektir. Ana mekanizmasına yatırım yapacak. Ne oldu? Hala dolar. Dolara dönüş o yüzden. DXY'in hani bir miktar yukarıya gitmesi o yüzden. Fakat Türkiye'nin burada önemli bir pozisyonu var. Hem lojistik üssü olması. İran'ın bir kere Hürmüz artık gözden çıktı. Yani Hürmüz'ü bir kere bir daha değerlendirecekler. Orada Türkiye gene jeopolitik olarak ön plana çıkar. Fakat benim burada isteğim şu. Türkiye Wallerstein'ın deyimiyle söyleyeyim, çekirdek ülkeler arasına mı girecek, yoksa hala periferi bir alt kademe ülke mi olacak? Türkiye belirleyecek o kaderi. Hı hı. O kaderi belirlerken de ben yapay zeka ve hazır bu sanayi dönüşümü varken biz de endüstriyelleşmeyi bir miktar sermaye yoluna döndürebiliriz diye düşünüyorum. Onun için de bir süre daha yüksek faizlere ihtiyaç olacak, o paraya
1: ihtiyaç var. Ben belirsizliği yüksek faizle mi yöneteceğim peki yerli yatırımcı olarak?
0: Elinde baş...
1: paramı?
0: Şöyle mecbursun. Ben Temmuz 2027'ye kadar o denklemin, Temmuz diyorum çok üzülüyorum, İlk çeyreğe kadar o denklemin değişeceği kanaatinde değilim. 2026 Temmuz'dan 2027 birinci çeyreğe kadar. Buradan sonraki sürecin şöyle olacağı kanaatindeyim. Dünyada bir bence perfect storm oluşacak. O fiyatlama, çünkü yapay zeka fiyatlaması kendi habitatının dışına şu an parayı akıtmıyor. Öyle bir karlılık yok. O karlılık da suni, fiktif. O kar bir fark edildiği zaman bir ince borsa satışları gelecek, bir ince harcamalarda soğuma oluşacak. O zaman enflasyonla mücadele durur. Biz o zaman faizi net indiririz. Bu sene şu denklemin dışına çıkabileceğimiz kanaatinde değilim. Neden 34-35 arasında sıkışma var? İşte 29 aşağı yukarı hepimizin tahmini. 6 puanda mı kalacağız, 5 puana mı indireceğiz aradaki reel faiz makasını? Ama reel faiz makası o mu? Değil. Herkesin ekonomisine göre korkunç değişiyor. Çocuğun varsa bir kere eğitimle acayip değişiyor. Çocuğun tabii yoksa başka harcamalı. Herkesin enflasyonu çok değişti. Bu tüm dünyada da böyle. O yüzden harcama dinamiği büyük bir şok hariç değişmesi zor olan dinamiklerden biri.
1: Şimdi bak son dakika olarak da veriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin de ortalama benzin fiyatları galon başına 4 doları aştı. Bu gidişat da aslında Trump'ı çok iyi etkileyecek bir...
0: Salıdan salıya galiba değil mi? Evet. Orada kamuoyu yoklamaları iyi değil durum. Yani iyi değil. Hakikaten hiç şey değil.
1: Peki bakalım. Sertaç çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki gelişmeler bu haftayı da şöyle bir atlatalım. Ardından seninle yine değerlendiriyor olacağız. Efendim Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke ile birlikte değerlendirmiş olduk. Programı noktalıyorum. Hoşçakalın.
2: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sundu. Aa.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Efendim, grafik düellosuyla devam ediyoruz. Mehmet Özdemir ile birlikte gerçekleştireceğiz düelloyu. Evet Mehmet, bir diğer tarafta yapay zeka temasına dönüyoruz ama bu kez sanıyorum rekabet tarafı yine bir kez daha ABD ve Çin arasında kızışacak.
2: Kızıştı.
1: Trump'ın adımlarını çok merak ediyorum bundan sonraki süreçte. Bu rekabet yapay zekaya yarayacak mı, şirketlere yarayacak mı yoksa aksine baskılayacak mı? Çok sert satışları da takip ettik geçtiğimiz hafta. Bu haftaya nazaran yine etkilerini sürdürmeye devam etti Asya'da değil mi?
2: Evet.
1: Peki o zaman başlasın mı grafik?
2: Başlasın.
1: Diyorsun? Başlasın bakalım diyoruz efendim ve şöyle hızlıca geçelim grafiklerimizin başına. Küresel hisse rotası Çin'e mi dönüyor? Şimdi bu grafiğe bakacak olursak grafikte MSCI China'nın aslında Çin endeksinin MSCI dünyaya göre haftalık görece performansını takip ettiriyor bize. Bu da grafikte başlıktan da kendini belirttiği gibi son 3 haftadır özellikle şunu görüyoruz. Artı Çin tarafındaki Çin endekslerine bir dönüşün yaşandığını gösteriyor bize. Sıfırın üzerindeki çubuklar Çin hisseleri o hafta boyunca dünya hisselerinden daha iyi bir performans gösterdiğini aslında bize gösteriyor. Bir önceki hafta çok daha fazla pozitif bir havayı beraberinde getirmişti. Şimdi hemen şöyle söyleyebiliriz. Haziran ortasında özellikle Haziran'a geldiğimiz noktada Haziran ortasında sert satışlar vardı. Yani Çin

0: tarafından çıkışlar %4 daha kötü performans gösterdiğini göstermişti Çin hisselerinin dünya endekslerine göre. Ardından çok sert bir toparlama yaşadığını da bir kez daha göstermiş oldu. Son 3 haftadır üst üste pozitif tarafta Çin hisseleri yansırken son veri yaklaşık bize 0.65'lik bir pozitif tarafta dünya endeksine göre olumlu yaklaştığını söylüyor. Bu da aslında bize neyi gösteriyor? Son 2 yılda küresel para akımının büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri'nin teknoloji hisselerine yansıdığını gösterirken, yapay zeka ve Nasdaq'a yönelmişken son dönemde, son 3 haftadır bize şunu gösteriyor ki Çin hisseleri oldukça ucuz seviyelere geldi. Ekonomiyi destekleyici teşvik adımları beklentileri artınca ABD hisselerindeki değerlemeler tarihi olarak yüksek seviyelere ulaşınca Çin hisseleri pozitif bir alan açmış gibi görünüyor Mehmet kendine ve dolayısıyla rota bir kez daha 3 haftadır Çin'e dönmüş gibi duruyor. Bu da rekabeti arttırıyor.
1: Bu rotanın özellikle oraya dönmesinde işte geçtiğimiz hafta Çin Jinping'in başrolünde üstlendiği bir yapay zeka zirvesi yakından takip ettik. Buraya Brezilya ve Rusya gibi ülkelerin iştiraki de bir miktar daha önemliydi Pelin. Ama oradaki Çin'deki yükseliş nerede bir realizasyona sebep olmuş olabilir? Şu anda ekranda gözüken özellikle Philadelphia yarı iletken endeksinde bugünün özellikle cuma kapanışı itibariyle aldığımız en önemli olaylardan biri tabii ki de küresel piyasaları sürüklemeye devam eden Çin çip hisselerinin %20'yi aşkın en tepe zirve seviyelerinden düşüşü ki bu tarafta şöyle bir rakamlara baktığımızda aslında değerlemelerin ucuz veya pahalı olmaksızın tüm çip şirketlerinin bir miktar daha bundan nasibini aldığını negatif taraftan söyleyebiliriz. Diğer taraftan bakacak olursak ise senin de bahsetmiş olduğun gibi Çin hisselerinden bahsettik ama Çin'in bir miktar daha yapay zeka robotları ki burada Muşat'ın grafiğinden Muşat'ın özellikle bir miktar daha maliyetlerinin diğer ABD'li muadillerine göre ki burada Anthropic gibi OpenAI gibi muadillerine daha ucuz katmanlı bir şekilde hizmet sunduğundan takip etmiştik. Bugün itibariyle ve Alibaba'nın da buna benzer bir yapay zeka asistanının özellikle Anthropic'in Fable 5 modelinin dışında diğer modellerine yaklaştığını gösteriyor. Dolayısıyla Çin'in buradaki özellikle son dönemdeki ilerlemeleri yakından takip ediliyor. Tabii bunların diğer çip şirketleri başta olmak üzere halka açılmayı planlayan hali hazırda Anthropic ve OpenAI gibi şirketler üzerindeki etkisi yakından takip edilecek. Ama buradaki %20'lik düşüş bu hafta içerisinde kendini bir miktar daha alıma mı bırakacak yoksa özellikle Philadelphia yarı iletken endeksi 20'ler seviyesinde şu anda fiyatlanıyor. Önümüzdeki 12 ayı ilişkin fiyat kazanç oranlarında bu oran biraz daha aşağı doğru gelecek mi? Onu biraz daha yakından takip edeceğiz ama çip şirketlerindeki realizasyon derken bir diğer grafikte özellikle son dönemde çıkışlarını sertçe bir şekilde gördüğümüz Bitcoin ETF'lerinden o tarafta en azından yükseliş yönlü pozisyonda olan yatırımcılar açısından iyi bir haber var ki burada girişler sınırlı olmasına rağmen ki son iki bardaki grafikte görüyoruz. Biz iki haftadır Bitcoin ETF'lerine girişleri o taraftan yakından takip ediyoruz. 60 bin doların üzerinde tutunmaya çalışan bir özellikle görüntüyü yakından takip etmiştik ki özellikle savaşla birlikte ki savaşın dışında da biz 60 bin dolarlara bir şekilde aşağı doğru sert bir şekilde gelen bir fiyatlamayı yakından takip etmiştik. Şunu söyleyelim ki ama 200 haftalık hareketli ortalama olan 63 bin 300 dolarında tekrar üzerinde fiyatlandığını söyleyebiliriz. Şu iki mumda da ilk etapta 197 milyon dolarlık sınırlı bir giriş var. Geçtiğimiz haftada Bitcoin ETF'lerine 75 milyon dolarlık sınırlı bir giriş olduğundan bahsedebiliriz. Belki çok ciddi girişlerden bahsetmiyoruz ama ondan önce yaklaşık 420 milyon dolarlarında üzerinde savaş dönemindeki çıkıştan ziyade bu bir dönüşü andırıyor mu? Bunu da yakından takip etmek lazım. Ama hali hazırda şu anda 70 ve 72 bin dolar gibi önünde sağlam direnç seviyeleri olduğunu söyleyebiliriz Bitcoin'in. Bir miktar daha altınla birlikte ve gümüşle birlikte bu yılın iştahsız performans gösteren enstrümanlar olarak da anılıyordu ki burada özellikle Bitcoin çerçevesinde aşağı yönlü bir baskının olması durumunda da 60 bin dolarlı seviyeler yakından takip edilecek. Ama şunu söylemek lazım ki Bitcoin'deki bu toparlanma hali hazırda en tepesinden %80'ler, %90'lar civarında geri çekilmiş altcoin piyasasına bir miktar daha yavaş yansıdığını söyleyebiliriz. Ama şuradaki tablo en azından bize 2020

0: 2025'teki ETF'lerdeki iştahın 2026 yılına neredeyse hiç yansımadığını gösteriyor.
1: Peki şimdi içeride de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını karşılayacağız Mehmet. Ve Perşembe günü şimdi Merkez Bankası için gerçekleşen enflasyon sadece gerçekleşen enflasyon değil, beklenen enflasyon da aslında bu süreç içerisinde önem arz ediyor faiz kararı açısından. Nereden nereye geldi? Haziran anketiyle Temmuz anketini karşılaştırdığımız zaman orada bir sapma var. Orada bir artış var. Haziran beklentisinde %23.39 seviyesinde beklenti dahilinde gerçekleşmesi gereken bir beklenti 23.39 iken Temmuz beklentisine baktığımız zaman bu beklentide bir bozulmanın yaşandığını görüyoruz. Yaklaşık 0.56 puanlık 12 ay sonrasına ilişkin enflasyonda beklenti yükselmiş ve 23.95 seviyesine gelmiş bulunmakta. Beklentilerin düşmesi özellikle enflasyonla mücadelede güven arttığını gösteren bir unsurken, beklentilerin yükselmesi ise piyasanın gelecekte daha yüksek bir enflasyon beklediğini gösteriyor. Şimdi kırılım aslında nereden nereye gelmiş? Uzun vadede baktığımız zaman sert bir beklentide düşüş söz konusu olmuş. Yani burada güvenin arttığını bize gösteriyor. Ancak son 2 yıldır süren düşüş trendinin ardından ilk kez aslında bize burada bir yukarı yönlü sapma olduğunu gösteriyor. Bu da beklentinin halen geçen yıla göre çok daha düşük olsa da 23.39'dan 23.95 seviyesine yükselmesi Merkez Bankası'nın yakından izleyeceği de bir gelişme olarak okuyabiliriz. Piyasa katılımcılarında bir önceki ayla kıyasladığımız zaman 0.56'lık 12 ay sonrasına ilişkin enflasyonda bir artış beklentisi de bir bozulma.
2: Bloomberg TR.
1: Efendim. Kritik bir karar olacak bu hafta. Vereceği mesaj metinden çok aslında karardan çok metinde verilecek olan mesajla önem arz ediyor diyoruz ve programı noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: Reklam. Garanti
1: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.

Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Fokus programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Evet, haftanın ilk işlem gününe bakıldığında bu hafta Merkez Bankaları haftası diyebiliriz. Çünkü içeride Perşembe günü hem bizim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı gelecek, hem de Avrupa Merkez Bankası'nın yine aynı günü faiz kararını alacağız. Tabii küresel piyasalarda şu an çip baskısının çokça hissedildiği, geri çekilmelerin yaşandığı ve Merkez Bankaları'nın altın alımlarının devam ettiği bir ortamdan geçiyoruz. Çünkü ABD-İran savaşı hala devam eder nitelikte olduğunu görüyoruz değerli izleyenler diyelim ve bir başlıkları sizinle beraber göz gezdirelim dilerseniz. Evet, haftanın ilk işlem gününe bakıldığında içeriden birçok başlığın sabah saatlerinde geldiğini görüyoruz. Şimdi bakıldığında ikinci 500'de karlılık geriledi başlığı bizi karşılıyor. İstanbul Sanayi Odası ikinci ISO 500 anketine ve de raporuna bakıldığında 500 büyük sanayi kuruluşu araştırması açıklandı ve listenin başında Texan Jeneratör yer alırken ikinci sırada Norm Silahlı Vida aldı ve üçüncü sırada Piska Tekstil açıklandı. Satış karlılığı bu dönemde %3,4'e, aktif karlılık %2,9'a ve öz kaynak karlılığı %6'ya bu raporda gerilemiş bulunmakta. Tabii bu raporu ISO Başkanı Erdal Bahçıvan da değerlendirdi ve açıklamalarında sanayicinin yüksek finansman maliyetleri, zayıf küresel talep ve sıkı finansman koşullarına rağmen yatırım ve üretim tarafında iştahını sürdürdüğünün altını çizdi. Bir de buradan ikinci başlığımıza göz gezdirelim sizlerle beraber. O da içeriden geliyor. Sabah saatlerinde Merkez Bankası'ndan gelen yatırım pozisyonu açığında yatay bir seyrin olduğunu rakamlar bize gösterdi. Türkiye'nin uluslararası net yatırım pozisyonu açığı Mayıs ayında 391,7 milyar dolar oldu. Bu önceki ayki rakamda 402,3 milyar dolar açık seviyesindeydi. Bir açıkta geri çekilme olduğunu da hafif çaplı görmüş olduk. Mayıs itibariyle rakamın alt eserlerine bakıldığında yurt dışı varlıklar bir önceki aya kıyasla %0,5 oranında azaldı ve 403,7 milyar dolar oldu. Yükümlülük

Gelirler tarafı ise %2,4 azalarak 795,4 milyar dolara doğru çekilmiş bulunmakta diyelim ve buradan son başlığımıza geçelim. O da içeriden geliyor. TÜİK tarafından gelen rakamlara bakıldığında tarım girdi fiyatında bir yavaşlama olduğunu bize rakamlar gösterdi. Tabi tarım üfede bir yavaşlama vardı. Tabi aslında arz fazlasıyla beraber bu tarafta da ılımlı bir seyrin olduğunu görüyoruz ki bu rakamları da tarım editörümüz İrfan Donat'la birazdan Fokus programında konuşacağız. Diyelim ve detaylarına bakalım başlığımızın. 28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail-İran savaşının da etkisiyle beraber burada aslında artan bir gerilimin sebebiyle Mart ve Nisan'da sert bir yükseliş vardı. Ardından Mayıs'ta bir geri çekilmeyle beraber baktığımızda Mayıs rakamlarında aylık bazda %0,44'lük bir artış, yıllıksa %36,65'lik bir artış olduğunu rakamlar bize gösterdi.

Evet, gündem bu denli yoğunken bir de içeri taraftaki rakamlara göz gezdirmek lazım. Haftanın ilk işlem gününe bakıldığında Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde 14.000 puan bandına çıktı ki açılışımızı hatırlatmakta fayda var. Yatay negatif bir açılış yapmıştık haftaya ve 13.981 puandan bir işlem hacmiyle başlamıştık. Burada mali ve bankacılık tarafında bir puan bazlı katkı vardı. Az sektörlere bakarsak şu an bankacılık negatife dönmüş durumda. Sınai tarafında ise %1,5'a varan bir prim olduğunu gördük. Mali tarafta yatay negatif seyrin devam ettiğini izliyoruz. Tabii bu hafta 4 tane şirketinde talep toplaması olacak diyelim. Metgün Enerji, Kardemir Çelik, Albayrak Hazır Beton ve Mesmen Enerji'nin talep toplamasını göreceğiz. Hizmetler tarafında ve turizmde yatay pozitif bir işlem varken ulaştırma tarafı negatif ayrışıyor değerli izleyenler. Küresel para piyasalarına göz gezdirirsek bu hafta Avrupa tarafında işsizlik ve öncü gösterge PMI'ler gelecek diyelim. Şu an paritelerde Euro dolar çaprazı 1.1441 seviyesinden işlem hacmini koruyor. Sterlin dolar çaprazı ise 1.3474 seviyesinde yatay pozitif işlem hacmiyle fiyatlanmasını sürdürüyor diyelim ve dolar endeksi hala 100 seviyesinde kalmaya devam ediyor. Bir de Avrupa tarafına göz gezdirelim. Çünkü sabah saati Alman üretici fiyat endeksi geldi. Beklentilere paralel gelen Haziran verisi %1,8 yıllık artışa işaret etti. Morgan Stanley sabah saati şöyle bir rapor yayınladı. Avrupa'da motorin sıkıntısı daha da derinleşecek açıklamasında bulundu. Şu an bakıldığında Londra ve İtalya tarafı negatif ayrışırken Paris ve Frankfurt DAX tarafında pozitif bir ayrışmanın da izlendiğini görüyoruz. Amerika tarafında ise tablo daha farklıydı. Kapanışlar negatifti. Vadelerde karışık bir seyir vardı ve sabah saatinde şu andan itibariyle pozitif bir seyrin hakim olduğunu ABD vadelerde görüyoruz. Sabah saati ABD-İran savaşının 9. gününde devam etmesiyle harlanmasıyla beraber ortalama benzin fiyatları galon başına 4 doları aşmış bulunmakta. Tahvil piyasaları Fed Başkanı Kevin Warren düşünerek faiz artışını biraz daha detaylandırarak beklentileri yükseltmiş bulunmakta. Bu hafta tabii ki Amerika tarafından önemli rakamlar gelecek fakat bilançoların da açıklanması bekleniyor ki geçen hafta bankacılık tarafından bilançolar gelmişti. Bu hafta Tesla ve Alphabet tarafından finansalların gelmesini bekliyoruz diyelim ve MTA tarafına göz gezdirelim. Çünkü sabah saatleri dolar 90 dolar seviyesindeydi. Şu anda 90 doların biraz altına sarkmış, 88 dolarlarda işlem hacmini sürdürüyor. Spot piyasada ons altın %0,17'lik bir yukarı yönlü hareketle beraber 4000 dolar bandında fiyatlanmaya devam ediyor. Ons gümüş %2 primle 57 dolar seviyesinde işlem görürken Bitcoin tarafında güçlü ETF girişleriyle 64.200 dolarları görüyoruz diyelim ve Amerikan tipan petrolde 82 dolarlardan fiyatlamanın hakim olduğunu izliyoruz.

0: Evet, Fokus programı kaldığı yerden devam ediyor. Çok değerli bir konuğumuz ve tanıdığınız bir isim bizlere eşlik ediyor. Sevgili İrfan Donat Bizler. İrfan Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş buldum Adana.
0: Şimdi tarım üfe tarafından geçtiğimiz hafta geldi ve aslında yüzleri güldüren bir rakam vardı. Bu sabah saati tarım girdi, fiyat endeksi geldi. Yine bir ılımlı artış vardı fakat tabii Mart ve Nisan'a göre biraz daha ılımlı bir yukarı yönlü seyir vardı. Yani bu rekolte bolluğu diyebilir miyiz buna ya da ABD-İran Savaşı'nın biraz daha dış etkenlerle kalmasından mı kaynaklı? Yaşandı. Çünkü verilere bakıldığında tarım girdi fiyat endeksi aylık bazda %0,44 arttı. Yıllıksa %36,65 yükseldi. Yani bir önceki Mart ve Nisan sert yükselişine kıyasla daha ılımlı bir yumuşamayla yükseliş vardı. Bunun devamını görür müyüz ve bu rakamı nasıl yorumlamak lazım sizce?
1: Aslında dediğin gibi Mart ve Nisan'a göre dedin sen daha ılımlı bir yükselişten bahsediyoruz. Biraz daha filmi geri saralım. Yıl başından bu yana aslında aylık bazda Ocak'ta %3,9'luk bir artış dikkat çekmişti. Sonra Şubat'ta 3,1, sonra Mart'ta 3,9, Nisan'da da 5,6. Şimdi bunların hepsine baktığımız zaman tabii Mayıs'taki artış hem yılbaşından bu yana en düşük aylık bazda artış, hatta Mayıs 2023'ten bu yana aylık bazda en sakin artış diyebiliriz. Ama buna rağmen baktığımızda diğer aylardaki o sert yükselişlerle birlikte Ocak-Mayıs dönemindeki birikimli artış %18'i aşıyor. Hala. Dolayısıyla bu da 2022'den bu yanaki en yüksek Ocak-Mayıs 5 aylık dönemin artışına
0: 2022'de Rusya-Ukrayna Savaşı'nın galiba yaşandığı dönem. O dönem. Yani o zaman bir fragman görmüşüz galiba.
1: Gördük. Onun bir benzerini aslında burada yaşıyoruz. Bu aylık Mayıs ayındaki yavaşlamada da temel etkenler aslında enerji tarafındaki düşüş. Bu etkili oldu. Çünkü aylık %4,4'lük bir gerilemeden bahsediyoruz. Ve yıllık bazda baktığımız zaman yine karşımıza enerji tarafında %41'lik bir tarımsal girdi enflasyonu çıkıyor. Bu üretici açısından çok kritik. Bir diğer kritik kalem gübre. Gübrede de yine aylık bazda %1,3'lük bir üçlük düşüş söz konusu ama yıllık bazda baktığımızda %63,5-64'e yakın bir artıştan bahsediyoruz. Tarım GİFE'de biliyorsun en önemli iki kalem budur. Gübre ve mazot maliyetleri belirleyicidir. Yani üretimin miktarından, üretim deseninden ya da verimin belirleyicisi noktasında en kritik şey diyebiliriz. Sen dediğin gibi 28 Şubat'ta İran, Amerika, İsrail ile başlayan o savaş, sonra işte Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim, bunların hepsinin fiyatlamasını biz özellikle Mart ve Nisan verilerinde gördük. Mayıs'ta kısmi bir gevşemenin olmasının sebebi işte o dönemde yine müzakerelerin devam etmesi ki önümüzdeki aylarda bunun etkisini biraz daha yani, şeyde göreceğiz. Haziran ayında da göreceğiz muhtemelen. Ama şimdi baktığımızda tablo yine belirsiz. Enerji tarafında, gübre tarafında, küresel açıdan söylüyorum. Bunların kırılganlığını biz daha henüz bu verilerde görmedik. Ki veriler biliyorsun 2 ay geriden geliyor. Evet. Şeye baktığımız zaman dikkat çeken noktalardan biri, hani gübrede %63,5 dedik yıllık bazda. Enerjide %41 civarında. Birçok veri manşet enflasyonun üzerinde yıllık bazda. Kimisi de manşete paralel. Yani örnek veriyorum, veteriner harcamalarda %36 civarında. Hayvan yeminde %36'ya yakın bir artış. Tohumda da %35 civarında bir artış. İşte detaylar bize ne söylüyor? Tarım GİFE'ye baktığımızda 2 tane ana alt grup var. Oradaki artış yılın ilk 5 ayında tarımda kullanılan mal ve hizmetler grubu var. Oradaki artış %19,2. Tarımsal yatırımlara katkı sağlayan mal ve hizmetler %10,8. Ne demek bu? Aslında baktığımızda bu görünümde maliyet baskısında işte traktör, bina, malzeme gibi kalemlerin ağırlığından ya da etkisinden çok çiftçinin yıl içerisinde her yıl düzenli olarak kullandığı gübre, mazot, yem, tohum vesaire gibi ürünlerin ağırlığının daha arttığını ve finansman tarafında asıl yükün burada çiftçinin sırtına bindiğini ve orada aslında evet bir yavaşlama var ama gerilemeden de bahsetmiyoruz. Onun da altını çizelim. Yani dolayısıyla özetlemek gerekirse 3 tane nokta öne çıkıyor. Birincisi aylık artışta belirgin bir yavaşlama var ama fiyatlar düşmedi. Burada kırılganlık devam ediyor. İkincisi ilk 5 aylıkta %18'i aşan bir kümülatif artış tarımsal üretim sezonunda maliyetlerin hala yüksek seyrettiğini gösteriyor bize ki Ekim ayı itibariyle artık biliyorsun yeni sezon başlayacak. Şu anda harman dönemindeyiz ama Ekim itibariyle de tahıl grubunda özellikle ekilişler olacak. Yani gübrenin, mazotun kullanımının en yoğun olduğu döneme gireceğiz. Üçüncüsü de işte biraz önce dediğim gibi enerji ve gübre verimi kaliteyi ve ekiliş alanlarındaki o üretim kararını birebir etkileyen, dünyada da bu böyledir, önemli faktörler ve buradaki belirsizlik muhtemelen sonbaharda da bizi zorlayacak gibi gözüküyor. Sonuç itibariyle dışa bağımlıyız. Burada şunu söyleyebilirim. Önümüzdeki aylarda yani özellikle Tarım GİFE'de Temmuz ve Ağustos ayında yem tarafında biraz daha gevşeme göreceğiz. Çünkü şu anda biliyorsun harman sezonu. Bu sene rekoltede yüksek bir beklenti var. Arpa'da 9 milyon gibi rekor bir üretim bekleniyor. Arpa dediğimiz şeyin büyük çoğunluğu yani sanayi için kullanılan ya da tohumluğu kenara koyarak söylüyorum. Hayvan yem ham maddesi olarak kullanılır. Buradaki artış hayvansal yem mamulleri tarafındaki maliyetleri kısmi olarak gevşetiyor. Tamamını diyemeyiz çünkü bunun içinde mısır da var, soya da var ki bunların önemli bir çoğunluğu ithal ediyoruz. Ama buradaki hareket son dönemde yem fiyatlarında ufak da olsa 2-3 tane indirimin geldiğini bize sektörde söylüyor. Daha bunlar veriye yansımadı. Sonuç itibariyle süt sığırcılığı dediğimiz zaman toplam maliyetin %75'ini ortalama olarak söylüyorum yem maliyetleri oluşturuyor. Türkiye'de biliyorsun meralar üzerinden bu işi yapmıyor. Kapalı sistemde hayvanların önüne hazır yem geldiği için çok belirleyici. Dolayısıyla dünyada soya ve mısır fiyatlarında çok bir oynaklık olmazsa içerideki rekoltedeki görünümün de olumlu seyretmesiyle beraber yem tarafında fiyatlar daha gevşek gidebilir önümüzdeki aylarda. Bu da ister istemez süt, et gibi ürünlerin maliyeti açısından da elimizi güçlendiren, enflasyon açısından güçlendiren bir nokta. Ama dediğim gibi bu sonuç itibariyle 2 ay geriden gelen bir veri. Biz önümüzdeki aylarda en azından ne görüneceğini de ucundan ipucu vererek paylaşalım istedik. Her veri geldikçe tabii ki analiz etmeye devam edeceğiz.
0: Önümüzdeki maaşlara bakacağız diyorsunuz. Son evet. Aslında bir cümle daha sizden rica edeyim. Çünkü tabii. Geçtiğimiz hafta Tarım Üfe tarafı geldi ve
1: doğru.
0: Sevgili Bekir Gürdamar'la biz yayında bu rakamı karşıladık. Siz de çok seversiniz Bekir Bey'im. Tabii. Aslında %9'luk bir yıllık artış vardı. Önceki %49'du. Yani doğru. Rakamla bir hata mı var diye baktık. Cidden
1: baz
0: iyi bir. Evet,
1: gördük.
0: Baz etkisinde bir yavaşlama olduğunu gördük. Sizden de yorumları alarak tabii. Peki Temmuz'da nasıl bir ortamla karşı karşıya kalırız sizce?
1: Şimdi aslında çok önemli noktaya değindim.
0: Bu etki devam eder mi?
1: Şöyle, şimdi %36,5 Tarım GİFE yıllık bazda kabaca söylüyorum. Tarım İFE'de de %43,8'di aynı dönemi karşılaştırdığımızda. Dolayısıyla baktığımızda tarımsal ürün fiyat artışı girdi maliyet artışının yıllık bazda 6,5 puan falan üzerinde gözüküyor. Yani bu ne anlama geliyor Mayıs ayı açısından bakınca? Sanki üretici lehine bir gelişme gibi. Ama Haziran ayına baktığımız zaman ki burada biliyorsun bir oynaklık var. Tarım üfenin içerisinde sebze grubunda ciddi bir düşüş oldu biz Haziran evet. ayında gördüğümüz kadarıyla. Ama hayvancılık tarafında hayvansal mamullerin ya da hayvansal ürünlerin satışında, üretici satışında o düşüşü görmedik. Dolayısıyla Haziran'a geldiğimizde tarım üfede 9,02'lik bir gerileme, yıllıkta da 9,55'lik bir düşüş karşımıza çıktı. Niye? Çünkü geçen sene aylık bazda %18 gibi bir artış vardı. Yani o baz etkisini gördük. Birbiriyle tam manasıyla örtüşür mü? İçindeki o ağırlık ve meyve sebze grubu, hayvansal ürün ya da tahıl grubu dediğimiz zaman orada ciddi bir ayrışma var. Maliyet hepsinin maliyeti ama ürün bazında baktığımızda hem rekolte hem de fiyatlamalar değişebiliyor. Ama Tarım İFE'de de önümüzdeki aylarda biz yine sakin bir seyir bekliyoruz. Dediğim gibi sadece tahıl grubunda değil, meyve sebze grubunda da, özellikle meyve grubunda da ortalamanın üzerinde üretimler bu sene gerçekleşiyor. Arz problemi yok. Geçen seneki o zirai don ve kuraklık etkisiyle tahıl grubunun içinde söylüyorum bunu. Dolayısıyla bolluk yılı, bu bolluk yılında fiyatlar gevşiyor. Tabii bazı ürünlerde üretici aleyhine gelişmeler de olabiliyor. Hatta evet. üretim planlamasındaki sıkıntılardan dolayı örnek veriyorum. Birçok üründe bolluk yılı ama kuru soğanda yok. Mesela hı hı. arzda sıkıntı var. Niye? Çünkü son 2 yıldır üretici zarar etmiş. Ekimden vazgeçmiş. Bu sene depolarda ürün kalmayınca ya da verim de düşük olunca ilk çeyrekteki yağışların etkisiyle biz bugün ithalatı konuşuyoruz kuru soğanda. Ama diğer ürünler için yani yaz mevsiminde gıda tarafında elimizin daha güçlü olduğu, daha sakin fiyatların seyredileceği bir senaryo bizi bekliyor. Hürmüz krizini kenara koyarak söylüyorum.
0: Evet. Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Donat çok teşekkürler değerli katkınız için diye. Değerli izleyenler şu an son dakikalarımız ekranlarınıza yansıyor. Bakan Mehmet Şimşek'ten açıklamalar geliyor. Azim ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten hemen detaylandıralım açıklamalarını. Mali disiplini koruyarak dezenflasyon hedefimiz olsun da politikalarımızı sürdüreceğiz diyor Bakan Şimşek ve 2025'te %2,9 olan bütçe açının milli geriliği oranının Haziran itibariyle yıllıklandırılmış olarak yaklaşık %2,5'a gerilediğini tahmin ettiğinin altını çiziyor Bakan Şimşek. Açıklamalarında tabii hem mali disiplin hem de cari açık tarafına da dem vurmuş şekilde söylüyor diyelim. Ve fokusta kısa bir araya gidelim.
2: Reklam. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES

0: Reklam. Öncelikli yayın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Evet, Fokus programı kaldığı yerden devam ediyor değerli izleyenler. Tarım girdi fiyat endeksini konuşmuştuk. Şimdi ise turizm tarafını konuşmak üzere, gastronomi turizmini konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz stüdyomuzda bizlere eşlik ediyor. İto Restoran Yiyecek İçecek Hizmetleri Komite Başkanı Ebru Koralı bizlerle. Ebru Hanım merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi tarım GİF'e geldi. Tabii beklentilerin üzerinde bir yumuşamayla geldi. Ilımlı bir seyir vardı. Bunun tabii sizin sektöre yansıması da vardır tabii ki. Bu süreçte bakıldığında son yıllarda sağlık, kültür ve deniz turizminin oldukça arttığı bir dönemde karşı karşıya kaldık. Ve gastronomi en ön plana çıkan bir turizm şekli oldu. Michelin rehberi geldi, İstanbul'da, İzmir'e alındı. Birçok restoran bu rehbere katıldı. Menü fiyatları dedik, NATO zirvesini geride bıraktık. Çok aslında güzel de bir Türk mutfağı NATO liderlerine gösterdik ve yani 3-4 gün boyunca aslında dillere destan bir menüyle karşı karşıya kaldık. Denizli'den bir yoğurt vardı, başka bir yerden işte bir süt getirildi derken tüm dünyaya bizim lezzetlerimiz tanıtıldı. Tabii bu sektörün de cari açığa bir katkısı olacak diye de düşünmek lazım. Peki sizce cari tarafın açığını azaltacak katkı sağlanması için nasıl bir adım gerekli ve şu an ekonomiye katkısı gastronomi turizminin neden ilerliyor?
1: Evet. Biz sevdik Türkiye olarak gastronomiyi konuşmayı,
0: evet.
1: Gastronomiden bahsetmeyi, gastronominin yarattığı katma değeri göz önünde bulundurmayı çok sevdik. Milli gururumuz gastronomi konusu.
0: Döviz kazandırıcı bir alan diyebiliriz.
1: Evet. Turizm gelirlerinin içinde yeni bir araştırmaya göre %29.3 gastronominin aldığı pay. Yani bu tamamen restoranlar ve lokantalar üzerinden ayrışmış bir gelir olarak %30'luk bir gelirden bahsedebiliriz. Çok kıymetli bir rakam Türkiye turizmi için. Bunu konaklama %20, perakende %22 ile takip ediyor. İyi bir noktadayız ama elbette ki arttırabiliriz diye düşünüyorum. Herhalde 60 milyonun üzerinde uluslararası ziyaretçi kabul ediyoruz. Buradaki gelirimiz de 64 milyar dolara yakın bir rakam. Bunun da %20-21 oranında bir ki kısmı bizim gastronomi alanının gelirlerini kapsıyor. Umut verici bir rakam. Tabii çok da katma değerli bir üretim olduğu için yani tarımdan yola çıkarak tarladan sofraya cari açığın kapatılmasında önemli diye düşünüyorum. En büyük etkenlerden biri olduğunu söyleyebilirim.
0: Peki bundan sonraki dönemde ne kadarlık bir katkısı olacaktır? Çünkü Michelin rehberi diyoruz. Yani Barcelona, Dubai, Londra, Paris gibi şehirlerle rekabete girdiğimiz bir dönemden bahsediyoruz. Hem bu rekabeti konuşalım. Nasıl bir ayrışma içerisindeyiz? Önlerine geçmek için nasıl bir adım gerekli? Ve döviz kazandırıcı adımları artırmak amaçlı, cari açığı azaltmak amaçlı nasıl adımlar son dönemde gerekli sizce?
1: Evet. Tabii bu Michelin ailesinin genişlemesi ve Michelin'in Türkiye'ye gelmesi büyük bir farkındalık yarattı diyebilirim. Yani bu hem yurt dışı

0: dışından gelen misafirler için hem bizler için de iyi kötüyü ayrıştırmak adına çok önemli bir değer yarattığını söyleyebilirim. Ama ülkemizde başka derecelendirme sistemleri de var. İşte Gomio var, İncili Gastronomi var. Bunlar bizim referans olarak kabul ettiğimiz yayınlar, derecelendirme sistemleri. Ben çok kıymetli buluyorum. Daha da geliştirilmesi gerektiğine de inanıyorum. Çünkü gastronomiyi sadece restoranlar üzerinden ya da gastronomi turizmini sadece restoranlar üzerinden değerlendirmememiz gerekiyor. Pazar yerlerini çok önemli buluyorum. Mesela semt pazarları, mahalle pazarları, özellikle şimdi yazlık yerlerde.
1: Organik yani pazarlar.
0: Organik pazarlar, slow food'un yeryüzü pazarları, işte bir Bodrum pazarı. Eşsizdir yani, dünyanın her yerinden gelen insanlar orada görürsünüz. Yani sadece orada yaşayanlar, evinde yemek pişirenler değil. Bizler de, ben de öyleyimdir. Bir ülkeye gittiğim zaman ilk önce pazarına gitmek isterim. Tarım ürünlerini göreyim. Ondan sonra restoranlara sıra gelir. Burası çok kıymetli. Burada bir işaretleme sistemimiz maalesef henüz yok. Güvenilir bulduğum elbette Slow Food'un yeryüzü pazarları. Muğla'da var, Tarsus'ta var. Şehirlere katkısı çok fazla. İkincisi kooperatif ve yerel üreticilerin ürünleri. Çünkü sizler de mutlaka yapıyorsunuzdur. Ambalajlı ürünler alıyoruz. Özel bir tuzu varsa bile alıyoruz. Yani evet, gittiğimiz ülkelerden artık hediyelik eşyadan öte biraz gıda ürünü getirme modası da var. Bunu da
1: katılıyorum. O lezzetleri eve taşımak istiyoruz.
0: Eve taşımak istiyoruz. Yani o lezzeti sürdürmek istiyoruz. Evet. Alıştığımız bir şeyi kullanmak istiyoruz. Ya da keşfettiğimiz bir şeyi. Dolayısıyla buraların da çok iyi çalışılıp, iyi gastronomi rotaları oluşturup gelen kullanıcılara, misafirlere aktarılması lazım. Restoranlar tarafında biz çok güçlüyüz. Çok iyi işaretleme sistemlerimiz var ama diğer tarafında iyileşmesi ve gelen turistle buluşması gerekiyor.
1: Peki sistemlerin mi bize gelmesi lazım? Burada rehberlere mi girmemiz gerekiyor? Nasıl bir sistem öngörüyorsunuz?
0: Ben
1: ivmeyi artırmak amaçlı.
0: Şöyle, her ülkenin dinamikleri farklı. Bence bizim için uygun olan rota üzerinden çalışmak. Gastronomi rotaları oluşturmak ve bunu dijitalleştirmek. Bence her bölgenin kendine ait bir ajandası olmak zorunda, bir takvimi olmak zorunda. Bir şehre gittiğiniz zaman hangi mevsiminde neyin çıktığını, neyin yendiğini, neyin içildiğini bilmeniz bence çok kıymetli. Şimdi mesela önümüzde çok güzel bir dönem geliyor Türkiye için. Bağ bozumları, hasat zamanları, bolluğun, bereketin en fazla, en yüksek noktaya ulaştığı bir döneme giriyoruz. Eylül ayı ile birlikte, Ağustos sonu ile birlikte. Bunları iyi değerlendirmek lazım diye düşünüyorum.
1: Peki restoranlara ben biraz geri dönmek isterim. Çünkü Michelin rehberine bakıldığında birçok iyi restoranımız da burada yer almış bulunmakta. Bu da büyük bir başarı tabii ki. Barcelona, Londra, Paris, Dubai gibi aslında rehberde birçok restoranı olan şehirlerle aynı klasmanda yer alıyoruz. Bu bizim için büyük bir başarıdır ve büyük bir aslında performanstır diye yorumlayabiliriz. Bu destinasyonlarda hangi alanlarda rekabet edebiliyoruz ve hangi alanlarda siz geride kalıyoruz?
0: Bizim, yani ben kendi jenerasyonum olarak söyleyebilirim. Biz çok iyi markalar yarattık ve çok iyi restorancılığı çok farklı bir noktaya getirdiğimizi söyleyebilirim. Yani son 30 yılda Türkiye bütün Orta Doğu'yu da domine eden bir marka, birçok markayı yarattı ve bir gastronomi kültürünü aslında bütün geçmiş dönemde Osmanlı coğrafyası diyeyim, oraları da toparlayaraktan mükemmel bir hale getirdiğimizi düşünüyorum. Ve bu iyi restorancılık konusunda dünyaya yarışabilir konumdayız. Yani bize böyle lütfen hani Yunan adalarındaki küçük aile işletmelerindeki fiyatlarla falan karşılaştırmayın. Gerçekten bütün başkentlerin, büyük şehirlerin rekabet edilebilir seviyede hem yerel markalarımız var hem de yerel markalarımız var. Çünkü biliyorsunuz yurt dışı markaları Türkiye'ye geldiği zaman çok başarılı olamazlar. Biz kendi hikayemizi, kendi damak tadımızı görmek isteriz. Elbette gelişecek çok şey var. Geliştirilmesi gereken şeyler var. Ama bunların hepsi bir zaman alıyor. Zaman içinde oluyor. Ben şu an çok iyi bir noktada olduğumuzu inanıyorum.
1: O zaman biraz fiyatları konuşalım sizinle. Çünkü tarım girdi fiyat endeksi geldi. Geçen hafta tarım üfe tarafından rakamları aldık ve Avrupa tarafından bakıldığında Türkiye'nin daha pahalı kaldı algısının da çokça konuşulduğunu biliyoruz. Bu algı gerçekçi mi sizce Ebru Hanım? Ve alt detaylarına bakıldığında bugün gelen tarım girdi fiyat endeksinde aylık %0,44, yıllık %35,5'un üzerine bir artış vardı ama ılımlı bir yükseliş diye. İrfan Donat'la konuşmuştuk programımızın başında. Tarım üfe tarafında bolluk etkisiyle beraber Haziran'da %9 aylık, %9 yıllık bir artış var. Yani yıllık tarafta büyük bir gerileme artış hızında görmüştük. Peki fiyatlara bu rakamların yansıması neden ne oldu? Yani Mayıs ve Haziran'da bir geri çekilme ya da bir yatay seyir mi vardı ve Temmuz'da bir artış bekliyor musunuz?
0: Yıl sonu değerlendirmek aslında daha doğru olur diye düşünüyorum. Çünkü bu yıl da tarım açısından aslında yağışların bol olduğu ama yine bizi zorlayan bir sene olacağını da tahmin ediyorum. Yıl sonu değerlendirmek daha doğru olur ama pozitif bir durum var. Bu çarşı pazar alışverişine de bence yansıyor. Fiyatları geçen seneyle kıyasladığımızda bir artış görmedim ben. Hatta bazı ürünlerde daha da geriye gittiğini gördüm, gözlemledim. Çünkü bunu özellikle çok yakinen takip ediyorum. Biliyorsunuz bizde tarım gıda enflasyonu zaten yani diğer enflasyon oranlarımıza karşılaştırılabilir bir noktada değil. Tabii ki dövizin durumuyla da ilgili olarak bizim girdilerimizde çok ciddi bir artış var. Bu da ister istemez fiyatlara yansıyor. Ama algıda da biraz sanki restoranları böyle çabuk harcamak kolay gibi geliyor diye düşünüyorum açıkçası. Hiçbir sektör bizim kadar dillendirilmiyordur. Çünkü sevilen, göz önünde olan bir sektör. Biraz daha iyimser bakışlara ihtiyacımız olduğunu
1: söyledi. Peki 6 aylık zamana baktığımızda ne kadarlık bir fiyat artışıyla sektör karşı karşıya kaldı veya ne kadarını müşteriye yansıtabildi?
0: Müşteriye yansıtma konusu çok hassas bir konu. Çünkü o bizim müşteriyle aramızda olan bir taahhüt, eder değer ilişkisine dikkat etmek gerekiyor. Yansıtabilen, yani kendine güvenen işletmeler elbette yansıtabilmiştir. Ama eksikleri olan ya da müşterisinin artık bunu kabul etmeyeceğini düşünen firmalar, markalar bunu fiyatlarına yansıtamamıştır. Ben yılbaşından bu yana belki %15-25 arasında mutlak bir fiyat artışı olduğunu söyleyebilirim. Ama daha fazlası zaten artık sürdürülebilir de bence değil.
1: Peki bu %15-25 fiyat artışı öngörünüzü ilk 6 aylık tabloyu değerlendiriyorsunuz, doğru herhalde, evet. Anlıyorum. Burada bu bahşiş düzenlemesinin de etkili olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü Ocak sonunda aslında sektörü etkileyen bir düzenleme geldi Ticaret Bakanlığı nezdinde bakıldığında ve servis, kuver, bahşiş tarafındaki ücretlerin alınmamasına karar verildi. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi beklenilmişti. Bu süreçte ne kadarlık bir artışla bu tarafta karşı karşıya kaldınız ve bu fiyat artışında tarım üfe dışında bu bahşiş düzenlemesi denemesinin de etkili olduğunu düşünüyor musunuz?
0: Kesinlikle düşünüyorum. Bizim sektörümüz restoranlar tarafında 1.750.000'e yakın çalışanı tanımlayan, istihdam çok yoğun, emek çok yoğun bir sektör. Biz 10-15 kişi olmadan bir kafeteryayı bile açıp işletemeyiz, yönetemeyiz. Dolayısıyla çok büyük bir istihdam yaratıyor ve insan kaynağı bizim için gerçekten çok kıymetli bir unsur. Uzun yıllar çalışan bir personelin gittiğiniz bir işletmede neler kattığını sizler bizim kadar gözlemliyorsunuz.
1: Evet.
0: 30 Ocak yönetmeliği diye tabir ettiğimiz, işte bahşişin bir gecede yasaklandığı, yani nakit bahşişin devam ettiği ama kredi kartıyla bahşişin ya da dijital uygulamalar üzerinden alınmasının yasaklandığı.
1: Kuver ve servis ücreti olarak detaylandırılıyor.
0: Evet. Böyle bir şeyle karşılaştık. Düzeltilmesini bekliyoruz. Yani burada bir çabamız var açıkçası bunu.
1: Tekrar geri gelmesini mi öngörüyorsunuz?
0: Şöyle, dijitalleşmesini istiyoruz. Çünkü biliyorsunuz nakit para hiçbirimiz taşımıyoruz. Bu işletmelerde şu anda bahşiş oranı %1,5-2 arasında düşmüş durumda. Yani en büyük kağıt parayı bile verseniz hesabın karşılığında aldığınız hizmeti karşılamıyor. Bu bizim geleneğimizde. Yani bazı ülkeler hiç bahşiş kullanmıyor olabilir. Evet. Bazılarında işte 100'lere, 20'lere, 25'lere kadar uzanan primler olabilir. Biz tamamen kredi kartıyla dijitalleşmiş ve tabii ki kayıt altında bir bahşiş sistemini öneriyoruz. Şu anda sizin verdiğiniz bahşiş kayıtlı bir ekonomiye katkı sağlamıyor. Ama eğer kartla ödeme yaparsanız zaten bunun %40'ı devlete kalıyor. Dolayısıyla bizler de ne aldığımızı, ne verdiğimizi bir anahtar gelir dağılımıyla personelimize son derece şeffaf bir şekilde iletebiliyoruz. Bu bir kazan kazan sistemi. Bir restoranın iyi iş yapabilmesi için restoranın çalışanının da aynı tutkuyla çalışması lazım. Dolayısıyla bu bizim 500-600 yıllık geleneğimizde olan bir sistem. Ben devam etmesini ve bugünün koşullarına uygun kayıtlı dijitalleşmesini.
1: Peki 30 Ocak'ta gelen bu düzenleme sonrasında burada işçilik giderlerinde bir artış yaşandı mı? Ve işten çıkarmalarda nasıl bir tablo vardı?
0: Zaten o ilk üç ayı hani restoranlar açısından konuşmak bile çok zor. Hemen yılbaşının ertesiydi. Zaten zamlarımızı yapmıştık yani normal işte asgari ücrete evet. yansıyan oranla birlikte. Bunu minimumda görerek bizde %30-35'e kadar uzanan hatta 40'ları bulan yıllık artışlar yapıldı personel ücretlerine. Hemen arkasından biliyorsunuz Ramazan ayı bizim işlerimizin belli lokantalarda iyi, belli lokantalarda düşük olduğu. Hı hı. Arkadan İran-Amerika savaşı, rezervasyonların iptali. Tabii ki orada hani bu size demin söylediğim %15-25 arası artışın bir kısmı da buradan gelmiştir. Çünkü bahşiş, yani bir kere nitelikli personelinizi kaybediyorsunuz. Bırakıp gidenler oluyor, vazgeçenler oluyor. Gençler sektöre ilgi duymuyor. Halbuki biliyorsunuz garsonluk insan tanımak için, sosyallik evet. için, gelişmek için her
1: iletişimin
0: gencin,
1: network'ün çok yoğun olduğu bir meslek.
0: Evet. Her gencin bir süre yapması gerektiğini düşünüyorum. Bizimle birlikte olması gerektiğini düşünüyorum. Bunlar hepsi etkiledi. Yani zor bir zaman geçirdik açıkçası Ocak, Şubat, Mart aylarından ama sonra işte baharla birlikte bir pozitif tabii turizm potansiyeli evet. kendini gösterdi. Biraz daha iyi durumdayız şimdi.
1: İş gücünde sanayiden hizmete doğru kayan bir tabloyla son aylarda karşı karşıya kalmıştık. Peki sizce iş gücünde şu an bir toparlanma, teminde bir fazlalık ya da bir artış imenin yukarı doğru gittiği bir ortamla karşı karşıya mısınız?
0: Şimdi tabii bizim turizm sezonunda mutlak bir artıştan bahsedebiliriz. Ama bizim biraz daha nitelikli, gelişmiş eğitimli personele ihtiyacımız var. Yani bu işi genel geçer böyle işte belli sezonluk iş olarak görmeyen, bir meslek olarak gören inanmış kişilere ihtiyacımız
1: ki
0: var.
1: Ki turizmde 3500 yıllık bir sigorta ödemesi de geldi evet. yerli çalışanlara. Evet. Peki bu restoran tarafını etkiledi mi?
0: Şu an bize yansımış bir durum yok. Yani belki işte otellerin içindeki restoranlar evet. faydalanabiliyordur ama genelde bundan bahsedemiyoruz şu anda. Biz zaten az teşvik alan, çok az desteklenen bir sektörüz. Dolayısıyla bizim işimiz biraz
1: böyle bir teşvik beklentiniz var mı? Çok kısa rica edeyim sizden.
0: Her zaman. Özellikle istihdam tarafında, SGK tarafında ve vergiler konusunda. Yani bazı ürünlerde biliyorsunuz %1 ile alıp %10, 12, 20 ile çıktığımız oluyor. Yeni düzenlemeleri her zaman ihtiyacımız var. Biraz korunmak istiyoruz.
1: Evet, Ebru Koralı çok teşekkürler bu keyifli sohbet için diyelim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Değerli izleyenler, fokusu noktalıyoruz. Yarın tekrardan aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın dileyelim.

0: Reklam.
1: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
4: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var. Evet.
0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Merhaba, 30 dakikaya hoş geldiniz. 30 dakikanın yanı başımdaki konuğu Aykut Balcıoğlu, BLC Grup CEO'su. Aykut Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Şanlıurfa'dan geldiniz.
1: Kahramanmaraş.
0: Özür dilerim, Kahramanmaraş. Niye? Ama kardeş sayılırsınız,
1: evet,
0: yani.
1: Evet, yakınca.
0: Şimdi tabii bölge açısından bölgede olanların daha yakından takip edildiğini düşünüyorum, biliyorum da aslında. Çünkü bu savaş denklemi bir sürü şeyi yerinden oynattı. Bir de yani belirsizlik devam ediyor. Ateşkes diyoruz, ateşkes bitti. Yeniden sıcak çatışma gündemini takip ediyoruz. Nereye varacağı, nerede tansiyonun yükseleceği, nerede ineceği, bunu öngörmenin giderek karmaşıklaştığı bir süreçteyiz. Dolayısıyla ürettiği etkiler de iş dünyasının yakın takibinde. Özellikle sizin temsil ettiğiniz sektörler, ki başta tekstil olmak üzere, aldığı olumlu olumsuz etkiler var. Bir yandan o bölgeden gelen, daha doğrusu Asya ile bağlantı, Asya ile işte temin etme, tedarik zinciri noktasında yaşanan sorunların Türkiye'ye talebi çevirdiği bir denklem de var. Ama bir yandan yükselen maliyetler var. Hem ham madde tarafındaki dalgalanmalar, hem lojistik tarafında yükselen maliyetlerin ürettiği bir denklem var. Dolayısıyla terazinin hangi kefesinde ağırlık nasıl, bu süreci nasıl yönetmeye çalışıyorsunuz?
1: Süreç maalesef yani bizim yönetebileceğimiz bir süreç değil. Neden? Çünkü her gün bir karar değişiyor, bir pozisyon değişikliği var. Biz sadece değişen durumlara göre kabiliyetlerimiz bu konuda gayet esnek. Biz bu konuda pozisyon alıyoruz, kendimizi değiştirmeye çalışıyoruz. Ya da güncel tutmaya çalışıyoruz. Şimdi savaş senaryosu bitti dendi. Savaştan önce bir anda ciddi anlamda işte fiyatların artışıyla beraber stok yapmak, daha fazla maliyetlerden artan maliyetlerden etkilenmemek adına ciddi anlamda stok yapılma aşamasına gidildi. Sonra ansızın bir anda bu stoklar yapıldı ama ansızın bir anda işte çıkıldı. Dendi ki barış sürecine giriyoruz, ateşkes süreci başlayacak. Ateşkes süreciyle beraber emtia fiyatları bir anda geri gelmeye başladı. Bu sefer elde pahalı stoklar kaldı. Eyvah, biz bunu nasıl yöneteceğiz diye düşünmeye başlarken firmalar tekrar şimdi bir daha savaş, hani birbirine karşı saldırılar tekrar faaliyete geçti. Ve biraz piyasada tekrar yükseltmeye başladı. Şimdi bir gün öyle, bir gün öyle, biz ciddi anlamda verimsiz bir çalışma sürecindeyiz. Ben bunu şeye benzetiyorum. Hani otomotivde otomobiller hani bir fabrika verisiyle çıkar. Uzun yolda şu kadar yakıt tüketir. Kısa mesafe şehir içinde durkakta bu kadar yakıt tüketir diye. Şehir içi yakıt tüketim biraz daha fazla. Biz şu anda şehir içi yakıt tüketen haldeyiz. Ciddi anlamda verimsiz çalışıyoruz şu aşamada. Niye? Çünkü bir gün iş var gibi, bir gün yok gibi. Bir duruyoruz, bir azalıyoruz, bir artıyoruz. Bu da ciddi anlamda verimsizliğe sebep oluyor. Önlem almak derken burada tabii önlem alınabilecek alanlarda almaya çalışıyoruz. İşte ham madde stoklarımızı ona göre tutmaya çalışıyoruz. Tabii bir yandan da şununla karşılaşıyoruz. Yani faiz oranlarının bu kadar yüksek olduğu bir yerde stok maliyetlerinin bu kadar yüksek olması ciddi anlamda etkiliyor ama...
0: Ne kadar nakit akışında bir baskı yaratıyor bu? Yani oraya sıkışmadan nasıl organize edebiliyor? Yani siz nasıl ediyorsunuz? Sektörde eden edemeyen... Ne durumda?
1: Şimdi edemeyen çok fazla çünkü belli oranda ve stok tutabiliyorsunuz. Bir yandan nakit akışınızı yönetmek zorundasınız. Hı. Yani tüm gelir kaynaklarınızı tutup da stoklara bağlarsanız bu zaten hem enflasyonist ortamda hem de bir yandan piyasaların bu kadar nakite sıkıştığı bir dönemde ciddi anlamda nakit akışını etkileyen bir pozisyona geliyor. Ama tabii burada biz nasıl yönetiyoruz? Belli oranda işte güvenli kısımda kalmaya çalışarak yönetiyoruz. İşte 3 aylık almıyoruz da 4-5 aylık alıyoruz. Maksimum buraya kadar ama bir yıllık stoğumuzu tabii ki bağlamak çok fazla mümkün olmuyor. Biz bu stok süreçlerini çok daha geriye çekmiştik. Daha stabil olduğu dönemlerde piyasaların biz çok daha işte 1-2 aylık stoklarla çalışırken şu anda 4 aylık ortalama stokla çalışmak zorunda kalıyoruz. Çünkü bunu yapmadığınız zaman bu sefer de fiyat politikasını etkileniyorsunuz. Rakibinizin elinde stok var, sizde yok, siz güncel fiyattan eğer piyasaya girmeye çalışıyorsanız satış baskısı geliyor. Bu sefer satış yapamıyorsunuz. Üretiminizi bir de bu yandan durdurmak zorunda kalıyorsunuz. Baltalanıyor yani süreç. Biz bu süreçleri şu ana kadar yönetme şeklimiz işte tedarik zincirindeki firmalarımızla, tedarikçi firmalarımızla uzun vadeli anlaşmalar yapıyoruz. Hani mantıklı bulduğumuz fiyatlardan, o fiyatlardan gitmeye çalışıyoruz. Tabii tekstil sektörü bazı birimlerde yurt dışına bağımlı bir sektör. Yani mecburen dışarıdan almak zorunda kaldığımız şeyler var. Bu ham madde kısmında da fiyat güncel değiştiği zaman biz de maalesef piyasaya bu fiyat değişikliklerini yansıtmak durumunda kalıyoruz. Fakat herkesin başında olduğu için bu sene dünyadaki tüm ülkelerin başında olduğu için herkes de buna anlayışla karşılıyor. diyebiliriz. Yani şu ana kadar böyle belirsiz, nasıl olacağını bilemediğimiz bir gün öyle bir gün böyle bir senaryoyla devam ediyoruz.
0: Peki şimdi özellikle bu savaş başladığından beri ki 150. Gününe yaklaşıyoruz bu, evet, hafta sonu galiba 150 gün olacak artık. Dolayısıyla bu süreçte Türkiye'ye yönelen talep noktasında nasıl bir resim var? Yine sizin hakim olduğunuz sektörler özelinde soruyorum. Yine başta tekstil tarafına da talep geldiğini anlıyoruz ama ne kadar, nerelerden bir talep söz konusu? Bir de bunun kalıcılığı ve sürdürülebilirliği noktasında siz nasıl bir analiz yapıyorsunuz?
1: Kalıcılığı ve sürdürülebilirliğinden başlayayım önce. Kalıcılığı tamamen şu anda panik alımları sürecinde gidiyoruz. Yani nasıl işte fiyatlar yükseliyor, daha da yükselmeden bir an önce alıp işte stoğumuza koyalım ya da işte raflara koyalım gibi bir taleple geldi. Şimdi bu süreci bu şekilde birkaç aydır gidiyor. İşte dediğiniz gibi 150 gün oldu. 150 günün yaklaşık 2,5-3 ayında bir panik alımı, hızlı bir şekilde işlerin artışı gibi senaryolar yaşadık. Tabii Türkiye'nin buradaki jeopolitik konumunda çok fazla önemi var. Yani tekstil dediğiniz zaman biz Uzak Doğu'da çok fazla rekabet halindeyiz Türkiye'de. Türk tekstili, evet, bir marka imajı, bir kalite algısı barındıran bir sektör. Fakat bunun dışında yanında fiyat bugün her şey. Yani maliyeti tutturamadığınız zaman ne kadar kaliteli yaparsanız yapın belli oranda daralmak zorunda kalıyorsunuz. Bunun ikisini de aynı potada eritmek lazım. Hem maliyeti bir yandan doğru yönetmek zorundasınız, hem kalitenizden ödün vermemek zorundasınız. Biz şimdi burada Uzak Doğu rakibimiz olduğu için bu boğaz konuları ciddi anlamda bize fayda sağladı. Özellikle Avrupa pazarında diyebilirim. Ciddi talepler oluştu. Hani fiyatlar yükselmeden onlar da bizimle aynı mantıkta alıp ham maddelerini kenara koymak istediler. Şimdi bunları yaparken biz tabii bir süredir işte siparişlerin artışıyla hareketli bir dönemle karşı karşıyayız. Tabii ne kadar sürecek bu durum? Savaş senaryosunun geri çekilmeye başladığı anlarda birazcık gerilemişti. Ama tekrar geri bir daha savaş başladı. Fakat bu sefer insanlar stoklarını artık doldurmuş durumda olacaklar. Yani birkaç ay sonra artık yeni stok ihtiyacı oluşmayacak. Bize de bu negatif şekilde yansır diye endişelerimiz tabii ki var. Bunun dışında da yine

0: bazı işte rakip ülkelerimizin, üretimdeki rakip ülkelerimizin oradaki yaşadığı bazı sorunlar oldu. İşte ham madde tedariği anlamında, zamanlama anlamında, lojistik maliyetlerin artması anlamında. Bunlar da Türkiye'de...
1: Uzak Doğu'dan bahsediyoruz
0: tabii, uzak
1: değil mi?
0: Uzak Doğu tarafında. Hı-hı. Yani bunlarda da tabii ki ciddi anlamda bizi pozitif bir şekilde atağa geçen, öne çıkaran durumlar oldu. Bu şekilde şu an Türk tekstil sektöründe bir artış var. Kademeli bir artış var. Ama bu artış ne kadar gerçekçi onu ilerleyen günler gösterecek. Şu anda bir şey demek için erken.
1: Kalıcı olması adına bir strateji, bir yol haritası, bir politika planlaması var mı sektörün ya da sizin şirket olarak?
0: Yani sektör olarak dediğim gibi yani biz zaten bu durumlara biz kendimiz karar vermiyoruz. Biz dışarıda olanlara ayak uydurmaya çalışarak hareket ediyoruz.
1: Tamam, ama hani gelen müşteri geri gitmesin üzerinden bir planlama, bir strateji var mı?
0: Geri gitmesin burada zaten konu şuna geliyor. Arz talep dengesine geliyor. Hmm. Yani talep olduğu kadar biz zaten bunu sağlayabiliyoruz. Hmm. Kendi o kaslarımızı geliştirdik. Fakat talep olmadığı sürece kimsenin yapabileceği bir şey kalmıyor. Burada zaten az önce değindiğim konu da o. Yani talep olduğu sürece biz bunları yaparız, müşterimizi de geri kaçırmayız. Fakat talep olmazsa işte o noktada yapacak bir şeyimiz hiçbirimizin kalmıyor.
1: Peki bu Mısır temasında durum ne, onu da sorayım. Çünkü bir dönem ciddi biçimde Mısır'da yatırımların arttığı, Mısır'a gidişlerin hızlandığı, hı hı, bir süreci takip ettik. Orada aynı hızda devam eden bir görünüm mü var, bir yavaşlama var mı? Tüm bu yaşananlar Mısır'a gidiş temasını nasıl etkiledi?
0: Şimdi Mısır konusu daha önce benzer bir senaryo Özbekistan tarafında da gerçekleşti. Hı hı. O zaman da bir Özbekistan furyası vardı. Özbekistan furyasında da insanlar oraya yatırımlar yaptı. Firmalar orada yeni tesisler açtılar. Maliyetleri çok düşüktü. Üretimleri fena değildi gibi. Sonra yürümedi o iş. Sonra Mısır'da tekrar bu süreç başladı. Mısır'da birçok Türk firması, Türk sanayisi gidip orada özellikle tekstil alanında yatırım yaptılar. Bu yatırımların sonucunda tabii sanayi kültürü başka bir şey. Yani Türkiye'de yıllar içerisinde, çok uzun süreçler içerisinde oluşmuş bir sanayi kültürü var. Mısır'da maalesef bu sanayi kültürü henüz tam oturmamış şekilde ve yeni yeni başlayan bir şekilde. Şimdi bu sanayici kültürünü oturtturmadığınız zaman, yani sadece fiyatla ya da işte kaliteyle, aynı zamanda verdiğiniz hizmetle de, servis kalitesiyle de öne çıkmanız gerekiyor. Mısır'da maalesef bunu firmalar çok başaramadılar ya da Türkiye'deki algı gibi olmadı. Yani bir Türk firması Mısır'a gitti. Yine aynı etiketle, yani kendi firma etiketiyle, biz Mısır'dayız, artık Mısır'dan size üretim yapıp göndereceğiz, maliyetlerimizi yönetebileceğiz dediler. Ama giden ürün Türkiye'den aldığı ya da Türkiye'de almaya alıştığı gibi olmadı müşterinin. Hmm. Bu da artık şuna sebep oldu. Yani Mısır'dan olacaksa olmasın. Hani biz biraz daha fiyat farkını zaten veriyordu müşteriler. Türk malı için belli bir fiyat farkı ödemeye göze almışlardı. O ödedikleri fiyat farkını tam biz bunu ödeyelim. Yine Türkiye'den olsun çünkü baş ağrımasın, hmm, sorun yaşamasın. Gelen ürün kaliteli olsun, hizmet kalitesi üst düzey olsun diye. Mısır'da bir geri çekilme şu anda üretim anlamında var. Evet, maliyetleri hala bize göre çok avantajlı durumda. Hala çok iyi üretim tesisleri orada faaliyet gösteriyor. Fakat Türkiye'nin o sanayi kültürüne ulaşması Mısır'ın ciddi zaman alacak diye düşünüyorum.
1: Şunu da sorayım o zaman. Yani hani üretimde katma değer, lüks segmentte daha fazla yer bulma gibi temalar. Ne kadar korunaklı kılabilir sektörü? Kılıyor mu? Yani bir hedging mekanizması sağlıyor mu o segmentte var olabilmek ya da işte yatırımları oraya yönlendirmek? Geri dönüşü nasıl oluyor? Bu bir doğru yol ve yöntem olarak belirginleşiyor mu?
0: Şimdi bu zaten Türkiye'nin olmazsa olmazı. Hı-hı. Bu dakikadan sonra bizim yöneleceğimiz yer biraz daha katma değerli üretime yönelmek zorundayız.
1: Hep konuşuyoruz ama... Ya bir yandan da bir sektörün gerçeği var. Yani, hı hı, sektördeki şirketlerin büyüklüğü, finansman yapısı, altyapısı, işte rekabet gücü vesaire. Dolayısıyla hani kim ne kadar, ne kadarı sektörün bu farkındalığı ve bu mekanizmayı hayata geçirme yeteneğine sahip olabiliyor?
0: Şimdi sektörde bir kere öncelikle bugün için konuşuyorum. Şirketlerin öz sermayesinin güçlü olması gerekliliği var. Çünkü yaptığımız işi biz alıp üretip, yani uzun vadeli çalışıyoruz aslında bu işte. Hı hı. Biliyorsunuz hani moda şovlarında, hı hı, önümüzdeki yılın modası bugünden belirlenir. Sonra onların üretimlerine geçilir arkasından. Yani neredeyse bir yıla varan sürede başlayan bir üretim süreci var. Şimdi bu süreci erkenden yönetmeye çalıştığım için bunun hepsi finansman yükü ciddi anlamda tabii ki oluşuyor. Biz bu süreci Türkiye olarak, Türk tekstil sektörü olarak nasıl yönetiyoruz? Evet, markalaşmak zorundayız. Markalaşmak ama bir günde olan bir şey değil. Yani bunun örneği daha önce İtalya'da, hmm, yaşandı. İtalya'da tüm üretimler vardı. Bu üretimler devam ederken bir aşamadan sonra İtalya üretimi biraz daha bırakıp markalaşma sürecini daha ağır bastı. Ama İtalya bu konuda bizden farklı, yani genelden farklı bir yapı izledi. Ne yaptı? Mesela şu an İtalya'nın Made in Italy Bakanlığı var. Yani İtalya'da yapılan ürünün kalitesini, kalibresini önce bunu anlatmaya çalıştılar. Ben görevlerim gereği birçok İtalyan iş insanıyla, bakanla da bir araya geliyorum. Onların hep söylediği şeyler bunlar. Diyorlar ki bizim...
1: Şunu da hatırlatayım, yeri gelmişken diyor. Görevlerim gereği dediniz. Avrupa Birliği Genç Girişimler Organizasyonu Başkan Yardımcılığı, doğru, evet, söylediniz mi? Göreviniz de var. Onu da not etmiş olalım.

0: Türkiye temsilen oradayım. Başkan yardımcılığı görevindeyim. Şimdi burada görüştüğümüz zaman İtalyanlar şunu söylüyorlar. Biz Made in Italy'yi artık markalaştırdık. Yani tek tek marka yapmak yerine her şeyimizde buna mücadele ettik. Ve Made in Italy, İtalya'da üreten bir ürün artık bir markadır. Hatta şu an bu da yetersiz kalıyor. Bunun da ötesine geçtik. Made by Italy tarafına geçtik. Bu da ne anlama geliyor? İtalya, bir İtalyan markası, İtalyan tasarımcısının ürünü başka bir ülkede üretilebilir ama hala arkasında bir İtalyan güvencesi var gibi bir sonraki aşamaya geçmiş durumdalar. Şimdi bizim bunun için yolun çok daha başındayız. Yani Türk markasının oradaki etiketini bir itibarlaştırmamız lazım. Sonrasında da bu itibardan sonra tüm Türkiye etiketiyle yapılan, Türkiye'de üreten tüm ürünlerin kaliteli olduğu algısını müşteriye, son nihai tüketiciye vermemiz ve talep görmemiz lazım. Yani sadece ben tek başıma çıkıp markalaşmaya çalışıyorum ya da markalara hizmet veriyorum dediğimde bu bireysel bir çaba oluyor. Yani toplu bir şekilde sektörün bir amacı haline gelmiyor. Ve bunun için biraz daha toplu bir çalışma gerekiyor. Biraz daha profesyonel bir çalışma gerekiyor. Ve bunun için altyapılar var tabii ki ama biraz daha artırılmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Bunu yaptığımız zaman biz işte sektördeki diğer üreticilerden ayrılırız. Yani bizim burada nitelik mi nicelik mi kavramı devreye giriyor. Türkiye şu ana kadar iyi bir üretim üssüydü. Kapasite olarak çok üst kapasitelere sahipti. Ama artık bu kapasitelere değil, daha iyi kazanabileceği, daha verimli işler yapabileceği, belki biraz daha miktar olarak az ama katma değer olarak yüksek üretimlere yönlü sektör çevirmek zorunda. Yoksa ayakta kalma şansımız çok fazla olmayacak.
1: Şimdi bu genç girişimler organizasyonunda yer almanın öneminden de birkaç cümle bahsedelim isterseniz. Yani bu tip organizasyonlarda, bu tip yapılanmalarda belli başlı görevlerde yer almanın sektöre taşıdığı ne var? Biraz onu da anlatın lütfen. Yani hem know-how anlamında hem strateji anlamında.
0: Tabii ki. Şimdi bir şeyi konuşurken ben orada hani kendi şirketlerimi temsilen bulunmuyorum. Yani Türkiye'deki en genç iş insanları organizasyonu TÜGİAD'ın yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda onu da temsilen orada bulunuyorum. Şimdi burada bulunduğumuz konumda şu var. Biz sadece gittiğimiz zaman bir sektörün ya da işte bir grubun derdini anlatmaya çalışmıyoruz. Tüm sektörlerin, tüm iş dünyasının derdini anlatıyoruz. Bunu birebir anlatabilmek çok daha farklı bir hale geliyor. Yani bürokrasi tarafında evet bunlar zaten konuşuluyor, çalışılıyor ama özel sektör temsilcilerinin de bir arada birlikte aynı konuya değindikleri zaman iki tarafa da baskı yapmak, bu konuda yasa yapıcıya baskı yapmak daha rahat oluyor. Yani zaten STK'cılığın gücü de buradan geliyor. Ciddi anlamda biz burada söylediğimiz konular üst makamlara ulaşıyor. Hem Avrupa tarafında hem Türkiye tarafında karşılıklı ya buna ihtiyacımız var. Bunu yaparsak daha iyi yerlere geliriz deme şansımız oluyor. Ve bunu bizzat birinci ağızdan sektörün içindeki oyunculardan duyup anlatabiliyoruz. Bu anlamda tabii ki çok kıymetli. Oradaki görüştüğümüz insanlara birebir de derdimizi anlatabilmek, neler istediğimizi, bunlar sağlanırsa neler olabileceğini anlatabilmek çok kıymetli. O yüzden de sadece bir sektör adına ya da işte ülkenin belli başlı grupları adına değil, tüm iş insanları adına, tüm iş dünyası adına bir ses olmak orada faydalı diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Aykut Balcıoğlu, katıldığınız, verdiğiniz bilgiler için bize.
0: Sağ olun, ayağınıza sağlık. Çok sağ olun.
1: Görüşürüz yine. BRC Group CEO'su Aykut Balcıoğlu'nu ağırladık. Şimdi Macaristan'dan gelen bir haber akışı üzerine konuşacağız. Bloomberg muhabiri yayına katılacak Thomas Eskrit. Macaristan'ın yeni, Orban'dan sonraki yeni yönetimi, yeni başbakanı ilginç bir ismi Cumhurbaşkanlığı'na öneriyor. Dünyanın en başarılı kadın satranç oyuncusu olarak kabul edilen, efsanevi usta olarak tanımlanan Judith Polgar'ı ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak aday gösterme planını açıkladı. Biraz üzerine konuşmak istiyoruz. Thomas Eskrit yayına katılacak. Kendisine soracağız. Hello Thomas.
2: Hello. Merhaba Tamer.
1: So,
2: merhabalar. Peter Magyar, satranç efsanesi Judith Polgar'ın Macaristan'ın bir sonraki cumhurbaşkanı olmasını istiyor. Ama bununla acaba nasıl bir mesaj vermeye çalışıyor? Neden böylesi bir efsane isim bir sonraki cumhurbaşkanı olarak aday gösterildi? Evet, aslında kendi sosyal medya hesabında da bunu açıkladı ve kendisi ülkenin tamamının kendisinden gurur duyacağı ve ülkeyi gerçekten temsil edebilecek bir ismin cumhurbaşkanı istediğini de anlattı. Yani şu zamana kadar ki Cumhurbaşkanlarının hep Orban tarafından seçildiğini ve bazı atılmak istenen adımların bir sebeple engellendiğini de açıkladı. Ama

0: Videoster diye adaya baktığımız zaman inanılmaz bir tim. Özellikle satranç dünyasına ismini yazdırmış. Son derece başarılı olmuş ve çok disiplinli çalışmasıyla bilinen bir kişi. Zaten vermeye çalıştığı mesaj ve isim aslında burada yani çok açık. Böyle bir kişinin cumhurbaşkanı olmasını istiyor. Yani bir politikacı değil, bir satranç ustasının cumhurbaşkanı olmasını istiyor. Ama elbette bunu olabilmek için başka ne gibi yetenekler gerekir? Bunu da düşünmek gerekir. Peki, bu acaba sembolik bir adım mı olur ya da Viktor Orban döneminden daha kapsamlı bir kopuş işareti olarak mı algılanmalı? Şimdi şöyle bir vurgu var. Bu sadece bir seçim değil. Yani Orban yalnızca bir seçim kazanmadı. Artık bir rejim değişikliği, yeni bir inşa söz konusu diyor Magyar. Ki zaten Cumhurbaşkanı tarafındaki niyetinin de aslında mesajı bu. Yani sinyaller şöyle. Bir yenilik sürecindeyiz. Burada bizim hedefimiz yeni bir sistem inşa etmek ve Macaristan demokrasisini geri kazanmak. Mesaj bu. Şimdi tabii önceki cumhurbaşkanlarının da bazı yasa tarafındaki değişiklik niyetlerini geciktirme adımları attığını biliyoruz. Ve böyle bir blokaj olduğunda aslında süreçler yavaşlayabiliyor. Ve böyle bir güçleri var tabii. Çoğunluk niyeti olsa bile blokaj olabiliyor. Yani şimdi aslında hani isim sembolik ama arkasındaki mesaj çok daha güçlü. Peki sembolik ama bu kadar güçlü bir isim acaba Macaristan'da toplumsal birliği güçlendirebilir, tekrar bir araya getirebilir mi? Ya da böylesi bir adaylık acaba yeni bir siyasi mücadele mi başlatır? Böyle farklı bir alan mı oluşur? Yani Polgar ne gibi bir değişiklik getirebilir? Bence Macarlar kendisinden çok gurur duyuyor. Çok meşhur olmuş, başarısıyla rüştünü tekrar ispat etmiş bir kişi kendisi. Burada tabii bir danışmanlık durumu da olmadı. Tabii yeni başbakanın işaret ettiği bir isim bu. Ve hali hazırda bir muhalefet başlamıştır kendisine. Özellikle Orban'ın partisi tarafındaki siyasiler bunu yapabilecek kapasitesini olmadı eleştirilerine başladı bile. Ve tabii bunun meşru olup olmayacağı da ülkede tartışılacaktır. Böylesi eleştiriler var. Ama kimileri de diyor ki kendisinin temsiliyeti çok güçlü. Yani kendi alanında çok başarılı bile olsa ve şu an gerçekten güçlü bir konumda olan başbakan tarafından da işaret edilmiş, aday gösterilmiş olsa kendisinin yani Budapeşte elitlerinden geldiğini söyleyenler de var. Yani Polgar için konuşuyorum. Ve yine kendisinin kırsalı, küçük şehirleri temsil edemeyeceğini düşünenler de var. Ama elbette kendini nasıl pozisyonlandırmak ister, bu biraz ona da bağlı. Tabii şu an bu çok yeni. Biz kendisini muazzam bir satranç oyuncusu olarak biliyoruz ve bu bir olgu. Ama bir ülkenin cumhurbaşkanı olmak bambaşka bir olgu. Tabii kendisi de böyle bir görev üstlenmek isteyecek mi? Bunu da bilemiyoruz. İsteyecektir diye düşünüyoruz. Çünkü Magyar da kendisini aday göstermeden önce muhakkak temasa geçmiştir, görüşmüştür. Sanıyorum ki bugün bu kararın sonucunu da öğreneceğiz. Thomas, çok teşekkürler bütün aktardıkların
1: evet,
0: için.
1: Bakalım kabul edecek mi? Dünyanın en önemli satranç oyuncularından biri Peter Magyar tarafından, Judith Polgar, Peter Magyar tarafından yani Macaristan'ın yeni başbakanı tarafından cumhurbaşkanı yapılmak isteniyor. İlginç bir hikaye. Devamını da aktaracağız elbette. Bir haberle noktalayalım 30 dakikayı. Fitch'in biliyorsunuz derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye değerlendirmesini takip etti. Kredi notunu ve görünümünü teyit etti. Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmeleri de var tabii açıklamasında. Bir kulak vererek bu bölümü bitirelim. Birazdan aile ekonomisinde Profesör Sadi Uzunoğlu ile birlikte geri geleceğiz.
2: Öncelikli yayın. iş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlıyor.

0: iş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklam.
2: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
3: Kripto. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Sí.
1: Reklam.
2: Paketiniz var.
0: Ha, nereden?
2: Gelecekten.
0: İçinde ne var?
2: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.
3: Aa!

0: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam. Bloomberg ET televizyonuyla ortak yayın.
2: Profesör Sade Uzunoğlu yayına katılacak. Aile ekonomisini birlikte yapıyoruz her pazartesi. Sade Hocam hoş geldiniz.
3: Merhaba Zeynep, iyi yayınlar.
2: Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Şimdi tabii bugün aslında yine hane halkının ne diyelim ürettiği, Türkiye'de ürettiği çözümlerden biri diyebileceğimiz, özellikle kadınların da daha fazla alan bulduğu restoran yerine sadece paket servisi yapan mutfaklar en hızlı büyüyen iş modellerinden biri haline geliyor. Aslında düşünecek olursak hocam, hani dünyada enflasyonist baskıların devam ettiği, bir müddet daha belirsizlikten kurtulamayacağımız, dolayısıyla maliyet baskısının öngörülemezliğin sürdüğü bir ortamda, hani maliyeti minimize eden çözümler noktasında öne çıkan bir seçenek gibi. Ne dersiniz, yani ne kadar bir yer tutuyor, ne kadar nefes aldırıyor ve ne kadar baskıyı ne diyelim dengeleme potansiyeline sahip?
3: Evet, önemli Zeynep, ama bu maliyet konusu ayrı bir konu. Hani dışarıdan göründüğü gibi değil. Bir maliyetten kurtuluyoruz ama bu sefer başka bir maliyet ortaya çıkıyor. Bunların hepsinde konuşalım. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim, bu hayali mutfaklar dediğimiz, yani aslında masa yok, yani masa yok, sadece internetten veyahut da işte çevrim içi yemek sektörünün gelişiminin genel yapısına baktığımızda, bir kere artık Türkiye'de restoran açmanın maliyeti çok yüksek. O nedenle zaten çok hızlı bir şekilde insanlar maliyeti düşünerek ne yapmaya çalışıyorlar? Bu platformları tercih etmeye çalışıyorlar. Yüksek kira, depozito, stopaj, masası, sandalyesi, mutfak ekipmanı, personel, işletme sermayesi gibi bir sürü maliyet işin içine giriyor. Tabii bir de şöyle bir şey var. Lokanta açtığınız zaman, restoran açtığınız zaman bir kere görünür bir yerde olmanız gerekiyor. Çünkü müşteri sizi görmezse tabii ki gelmiyor. Bunun için de neyi tercih ediyorsun? Yaya trafiğinin en fazla olduğu pahalı bir caddeyi tercih ediyorsun. Tabii ki burada maliyetler daha da yükseliyor. Tabii ki bulunduğu yere göre kira maliyetleri ciddi anlamda yükselebiliyor. Oysa siz hayali bir mutfak açtığınızda bunların büyük çoğunluğundan kurtuluyorsunuz. Pahalı bir caddeye gerek yok. Bir ara sokakta çok rahat bunu ne yapabiliyorsunuz? Çalıştırabiliyorsunuz. Üretiminizi yapabiliyorsunuz. Tabii onun da birçok maliyeti var. Hatta şöyle, evde de üretebiliyorsunuz bunları. İkinci konu da şu. Tüketicinin alışkanlıkları değişti. Artık yani böyle özellikle gençlerde de görüyorum. Yani çok fazla böyle restoran yerine eve gelsin, işte çıkmayayım evden, evde işte daha çok işte tabii ki sosyal platformlardan ayrılamıyor birçok genç zaten. Eve gelsin evde yerim mantığı çalışıyor burada. Yani bizim alışkanlıklarımız değişiyor. Bir de tabii şehir hayatı da bizi buna zorluyor. Neden? Uzun çalışma süreleri, trafik giriyor işin içine. Hane halkı küçük, evde yemek pişirmek daha maliyetli olur. En iyisi ben dışarıdan ısmarlayayım, çabuk gelsin, hızlı bir şekilde gelsin diyoruz. Bunun getirdiği bir durum var. Tabii bir de dijital dünyanın gelişmesiyle birlikte küçük bir işletme aslında bu modelle birçok müşteriye ne yapabiliyor? Ulaşabiliyor. Dolayısıyla bize aslında aile açısından bakıldığında yeni bir iş modeli bile ortaya çıkabiliyor. Tabii şunu karıştırmamak lazım Zeynep. Hani evde böyle küçük şeyler üretip bunları satan, vergi muafiyeti almış, yani esnaf muafiyeti almış kişilerden biraz çıkıyorum burada. Çünkü onlar evde üretip ne yapabiliyorlar? Satabiliyorlar bunları. Ama sürekli hale gelmemesi gerekiyor bu işin. Sürekli hale geldiği zaman mecburen yine özellikle gıda işi yapıyorlarsa, gıdada biliyorsun işte bu ne olabilir? Mantı olabilir, işte efendim reçel olabilir. Bu tür şeyleri yani çok hızlı bozulmayan ürünleri ürettiklerinde, tarhana gibi ürünleri ürettiklerinde tabii ki müşteriye ulaşma açısından güzel. Yani bu platformu kullanıyorlar. Ama şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Bu sürekli sipariş haline gelmeye başladığı zaman karşınıza vergi mevzuatı da çıkabiliyor. Dolayısıyla bunun için dikkat etmek lazım. Çünkü bu işin biliyorsun şikayeti var, birçok problemi var. O nedenle bunu kayıtlı yapmak lazım. Yıllık asgari ücrete kadar bir ciromuz, brüt asgari ücretten bahsediyorum tabii ki. Yıllık brüt asgari ücrete kadar bir şeyiniz varsa sanırım 396.360 TL'ye kadar bir satış yapıyorsanız bunu geçmemek koşuluyla evden aslında yapabilirsiniz bu işleri. Tabii evinizde sanayi tipi bir mutfağın olmaması lazım. Yani böyle hani bir işçi çalıştırmamanız lazım. Bir kişi yanınızda çalıştırmamanız lazım. Bu koşullar da var tabii ki. Bu şekilde eğer küçük bir iş yapıyorsanız o zaman bu işte vergi muafiyetini zaten alabiliyorsunuz. Bunun için de ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gidip başvurabilirsiniz. Bu şekilde bu çözülebiliyor. Ama dediğim gibi bu model gerçekten hani ailede bir evet katkı gibi görünüyor. Doğrudur. Özellikle yemek konusu biraz farklı bir konu. Çünkü burada özellikle izinsiz yapıldığı zaman evet yani evde 4 kişiye yemek yaptığın zaman 3 kişi aile üyelerine orada herhangi bir şey olduğunda problemi çözmek basit ama siz eğer her gün 20-30 50 kişiye yemek veriyorsanız, dağıtıyorsanız oradaki bir işte hijyen sorunu, herhangi bir problem özellikle tabii ki bu et işte kanatlı ürünler gibi ürünlere de girdiğiniz zaman olay tamamen değişebiliyor. O nedenle zaten mutlaka ruhsat işlerine falan girmeye başlıyorsunuz. Belediyeden ruhsat alınması gerekiyor. Yine Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden bunun mutlaka izninin alınması gerekiyor ki denetlenmesi gerekiyor. Eğer böyle bir işletme varsa doğal olarak denetlenmesi gerekiyor. Ama dediğim gibi yani evde küçük tarzda mantı yapmışsın, tarhana yapmışsın, işte bunları dağıtmışsın, bunlardan belli miktarda en azından bir gelir elde etmişsin. Bunlar için zaten bir muafiyet var. Dolayısıyla bunun altını çizmemiz gerekiyor. Tabii bu tür işletmeler, bunu biz bir işletme olarak yaparsak, yani masası sandalyesi olmayan ama bir dükkan kiralayarak bunu yaparsak, bunun da tabii ki zorunlulukları var. Tabii ki bütün tahsilatların bir kere banka üzerinden geçmesi gibi bir problem var. Vergi muafiyetleriyle ilgili de yıllık 1 milyon 900 bin lira gibi bir sınır var. Bunların tabii güncellenmesi, sürekli takip edilmesi lazım. Mutlaka mali müşavire danışılarak yapılması lazım bu işlerin. İleride bir sorun çıkmaması açısından Zeynep. Yani evet bir iş modeli ama hadi ya yapalım dediğin zaman bunun risklerini de unutmamamız gerekiyor. Öncelikle onun altını Zeynep bir çizelim.
2: Peki hocam ama anladığım kadarıyla önümüzdeki süreçte de bu model yaygınlaşacak gibi duruyor. Yani hem talebin davranışın yani tüketici davranışının seyrine bakacak olursak hem de Evet. Dediğim gibi yani konjonktürün yarattığı dinamiklere bakacak olursak.
3: Kesinlikle şöyle yani hatta rakamı da verebilirim. 270 milyar TL gibi bir rakamdan bahsediliyor şu anda bu platformlar. Yani dijital platformdan satılan yemeğin toplam cirosunun 270 milyar TL civarında olduğu tahmin ediliyor. Ve yıl itibariyle de sürekli artacak bir şeyden bahsediyoruz. Dediğim gibi yani bunun için çünkü maliyetler çok yüksek. Ancak insanlar bundan sonra neyi tercih edecekler? Yani çünkü dijitalleşme de arttı, maliyetler de arttı. Belki çok iyi bir yemek yapan bir yerden yemek deneyimi. İşte bir arkadaşla gidip veya arkadaşlarımızla beraber gidip sosyalleşme. Bunlar için tabii ki restoranlar ortada olacak, her zaman olacak bunlar. Ama büyük ölçüde pazar buraya doğru kayacak. Başka çaresi yok. Biraz önce saydığım zorunluluklar, işte dijitalleşme, şehir yaşamı gibi birçok konu bizi aslında biraz buraya doğru götürüyor. O nedenle bu gelişecek bir iş. Aslında daha küçük bir sermayeyle gelir yaratma imkanı da sunuyor aslında. Çünkü biliyorsun aileler içinde özellikle kadınlarda iş gücüne katılım oranı son derece düşük. Gençlerde zaten biliyorsun gene gençlerin üçte biri ne çalışıyor ne okuyor. Hiçbir yerde değil yani yaşıyor evet ama bunların istihdama katılması son derece önemli. Bu bir model olabilir ama burada şöyle bir yükü unutmamak lazım. Yani evet daha düşük maliyette bunlar yapılabilir ama kadın eğer zaten ücretsiz emek dediğimiz bir kadın emeği var evde üretim yapıyor. Bir de bunu ekstra olarak kadın bunu bir gelir modeli olarak üstlenirse yine sigortasız bir iş ortaya çıkıyor ve ekstra iş yükü yükselebiliyor. Yani bunu hani ya işte kadın böylece çok daha rahat işte özgür olabilir falan diye düşünüyoruz ama burada acaba daha fazla çalışma süresi ve bir de tabii ücretsiz ve sigortasız bir iş bunu da unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla sürenin uzaması bir maliyet. O nedenle eğer bu istihdamı biz sigorta, emeklilik, iş güvencesi gibi bir takım olması gereken koşullara da bağlarsak tabii ki çok daha avantajlı bir durum ortaya çıkıyor aileler açısından. Bunu bir kere şey yapalım. Onun için ev mutfağı işte kadına ekonomik bağımsızlık mı sağlıyor? Yani buradan kazanılan parayla yoksa ücretlendirilemeyen ev emeğinin yerine yeni bir iş yükü mü geliyor? Bunu çok iyi tartışmak lazım. Bir de tabii işin şurası var Zeynep. Biz genelde hadi ya yapalım deriz. Böyle bir işte piyasa gelişiyor. Hemen bunu yapalım diyoruz. Ama her şey bu kadar basit değil.

0: Çünkü bu sefer evet kira düşüyor. Garson yok. Yani işte salon yok. Dekorasyon yok ki milyonlar harcanıyor biliyorsun restoranlarda veya küçük bir yere kurmak için. İşte bu durumda ne kadar güzel kar artacak diyoruz ama bu sefer aslında patronsuz da kalmıyorsunuz. Bu sefer dijital platform sizin patronunuz oluyor. Neden? Caddede iş yeri kirası yok ama dijital platforma ne ödüyoruz? Bir bedel ödüyoruz. Tabii ki bir komisyon ödüyoruz. Garson maliyeti yok ama burada kurye maliyeti çıkıyor. Kurye konusu Türkiye'de çok tartışılması gereken bir konu. Bir biliyorsun caddelerde yürürken artık İstanbul'da, İzmir'de hemen hemen her şehirde emin olun bu çok ciddi bir trafik kargaşasına yol açıyor. Kaldırımlardan zaten kaldırım problemimiz var. Genel olarak bizim özellikle İstanbul'da daha iyi gördüğümüz için söylüyorum. İşte birçok şehirde kaldırım problemi var. Zaten otomobiller tarafından veya iş yerleri tarafından ciddi anlamda kapatılmış kaldırımlar var. Bir de buradan kuryelerin geçtiğini düşün. Yani ciddi bir kargaşaya dönüşebiliyor. Zaman zaman çok ciddi kazalar, yaralanmalar olabiliyor. Çünkü burada hız önemli. Diyorsun ki şu kadar süre içinde efendim teslim edilecek. Çünkü ona göre de puanlama yapıyorsun. Puan düşmemesi için bu sefer kurye büyük bir baskı altına giriyor. Ve artık o da trafik kuralı falan yok zaten onlar için. Kural falan olmadan ne yapmaya çalışıyor? İşini yerine getirmeye çalışıyor. Bu da ayrı bir problem tabii. Evet, işte bizim porselen tabak dediğimiz lokantalardaki tabaklar ortadan kalkıyor ama bunun yerine bir ambalaj maliyeti geliyor ki ambalaj maliyetleri öyle ciddi maliyetler bunlar biliyorsun. Bir de o dijital platformda öne çıkman lazım. Öne çıkmazsan kim görecek seni? O zaman reklam ve kampanya için ekstra ne yapmanız gerekiyor? Bunu bir kere maliyet olarak kabul etmeniz gerekiyor. Platforma ödemeniz gerekiyor bunları. Evet, temizlik açısından hani çünkü bir restoranı temizlemiyorsunuz. Tabii ki mutfağı temizleyeceksiniz ama işte hizmetinizin kalitesi için lezzetiniz için size yorum yapılıyor. Sizin için de özellikle teslimatın hızı da dair puan konusu ciddi bir hale geliyor. Dolayısıyla şunu Zeynep şey yapalım. Ya bu efendim düşük maliyetli bir iş. Girelim hemen parayı kazanalım gibi bir durum söz konusu değil. Dediğim gibi evet yüksek bir kira yok ama dijital bir kira geliyor. Ama kaçınılmaz bu iş modeli güzel bir model. Aslında dediğim gibi iyi yapılırsa, düzgün yapılırsa istihdam açısından özellikle aile de istihdam açısından özellikle gençlerin de önümüzdeki dönem için böyle bir iş modeli içinde olması ne yapabilir? Belki bir gelir unsuru olarak ek katkı sağlayabilir aile bütçesine.
1: Sanırım hocam burada hani ısrarla vurgulamaya çalıştığınız, evet bu model gelecek vaat eden bir model. Önümüzdeki dönemde de konuşmaya devam edeceğiz.
0: Evet.
1: Anladığım kadarıyla yani elbette bir sigorta, güvenlik vesaire hikayesi var ama kadın girişimciliği noktasında da alanı biraz daha genişleten bir model gibi duruyor. Ama yine kritik mesele doğru hesap yapmak.
0: Kesinlikle yani çok doğru söylüyorsun. Özellikle yani özel kadın emeği açısından bence özel küçük işletme olması koşuluyla söylüyorum tabii ki bunları. Yoksa orada da eğer bu işi büyütüp bir sanayi haline getirdiğinizde orada maliyetler daha farklı bir noktaya geliyor. Bizim tabii ölçeğimiz aile ekonomisi. Dolayısıyla bir aile iş modeli olarak bu düşünülebilir. Düzgün yapılırsa evet yani belki o düzgün yaptığın için çünkü sigorta ödeyeceksin işte her şeyi yerinde yaptığın zaman biraz daha belki karlılıkta azalma olabilir ama orta uzun vadede çok güzel bir iş modeli olarak ailemizde

0: kullanılabilir bu model. Yani istihdam açısından güzel bir model olur. Çünkü artık gelişecek bu iş. Tabii bu işin bir de diğer tarafı var. Biz evde evet bu hızlı tüketimi seviyoruz. İşte dışarıdan ısmarlıyoruz bunu. Sürekli yapmak gerekiyor mu bunu aile içinde? Onu da daha önce seninle konuşmuştuk hatırlarsan. Yani böyle
1: Evet.
0: ödül yerine aslında kullanmak lazım daha çok bunu diye. Ama eğer yalnız falan yaşıyorsan burada şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Çünkü zamanın yok, işte yapamıyorsun. O zaman en kolay yolu işte hemen ısmarlayayım noktasına geliyorsun. İşte orada iyi düşünmek lazım, biraz araştırmak lazım. Evet puanlar yardımcı oluyor ama yine de üretildiği mekanı görmekte fayda var. En azından nerede üretiliyor diye buna bakmak lazım. Eğer sürekli tüketiyorsanız bir de yani 300 lira 500 lira işte ne olacak işte ısmarlayayım dediğin zaman o ailede belli bir bütçenin aşılmasına da yol açabiliyor. Sürekli eğer dışarıdan yemek alışkanlığı ortaya çıkarsa orada maliyet biraz daha yukarı doğru çıkıyor. Biraz kredi kartlarında orada dikkat etmek lazım. Bir de tabii o üretimin yapıldığı yerin hijyeni bizim için çok çok önemli. İşte o gıdaların kalitesi son derece önemli. Onun için daha çok emin olduğumuz aile işletmelerinden bunları sağlamak, bunları araştırmak çok daha iyi olur. Yani bildiğimiz yerlerden, kalitesini bildiğimiz yerlerden bence alışveriş yapmak çok önemli. Özellikle son dönemdeki gıda problemlerini, gıda güvenliği konusunu, gıda kalitesindeki genel düşüşü de gördüğümüzde ki biliyorsun bakanlık sürekli yayınlıyor. İşte peynirin içinde işte başka bir şey çıkıyor. Etin içinde başka bir şey çıkıyor. Yani bir sürü gerçekten sağlıksız ürün var. O nedenle bu işletmelerin çok iyi izlenmesi lazım. Çünkü çocuklar, gençler daha fazla tercih ediyor. Dolayısıyla buna biraz daha özen göstermemiz lazım. Her yerden bunu ısmarlamamak lazım. Onun da altını çizelim.
1: Hocam çok çok teşekkürler. Profesör Saad Uzunoğlu'yla aile ekonomisini bir pazartesi daha tamamladık. Burada noktalayalım. Görüşeceğiz tekrar 14'te piyasa hattında buluşalım.
2: Reklam.
3: Sistem dondu, online satışım durdu.
4: Tam iyi de çözülsün.
3: Nasıl?
4: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
3: Büyüksün.
4: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
3: Tami.
4: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
3: Yürü be Tami.
5: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.
9: Kamu spotu.
10: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
11: Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: 105. fon saatine hoş geldiniz. HSBC'nin sponsorluğunda ikinci yılımızı da geride bıraktık fon saatinde. Bu yılın ortasını geride bıraktık. Hatta ikinci yarının, üçüncü çeyreğin ilk ayını da geride bırakmak üzereyiz. Ve fon saatinde yüzü aşan programlarda alışık olduğunuz üzere araştırma birimi olarak da burada kendi perspektifimizde öne çıkanları değerlendirmeye çalışıyoruz. Yine kıymetli araştırma birimi Bloomberg HT araştırma analisti arkadaşım Mehmet Özdemir bugün fon saatinde bizlerle. Mehmet hoş geldin.
1: Hoş bulduk Çağlar Bey, merhaba.
0: Mehmet'le bizim bir İspanya-Arjantin ayrışmamız var. Ben eski Arjantinciyim ama bu turnuvalık park etmiştik. Mehmet de Arjantin'de Messi'den daha çok Lautaro'cu. Yani sizi biz yok tabii de çok zevkli bir final olmasa da ne yazık ki turnuva başka şeylerle konuşuldu ama tabii ki gündemimiz savaşın bir şekilde devam etmesi. Evet. Ve bununla beraber de özellikle biz içerideki fiyatlamalarda Borsa İstanbul'da stresi özellikle geçtiğimiz hafta ziyadesiyle hissettik. Bu haftaya fena başlamamış görünüyoruz ama istersen Mehmet bir şu Haziran'ın sonunda biz ateşkes konuşup acaba ikinci yarı daha mı iyi olacak içeride de dışarıda da derken bambaşka bir yerde bulunduk. Son dönemi nasıl gözlemliyorsun hem varlık sınıfları hem de o varlık sınıflarının fonlara olan etkisinde?
1: Şöyle bir aslında Temmuz ayı rakamlarına baktığımız zaman işte 20'sine geldik bugün Çağlar Bey. Ya yani ön plana çıkanlarda böyle o savaşın özellikle biraz daha hararetlenmesiyle birlikte ki artık biraz daha tarafların el yükselttiği bir ortamdan bahsediyoruz. Çok da şaşırtmayacak performanslar var. Endekslerin altındaki alt sektörlere baktığımızda şimdi Temmuz ayında şu anda işte bugün 300 liraları da aşan yani son 12-13 işlem günde çok ciddi bir ralliden bahsediyoruz. Tüpraş tarafı bugün endekste en yüksek ağırlığa sahip 3. şirket ve Temmuz ayında bugün 20'sine geldiğimizde %34'lük bir yukarı doğru hareketten bahsediyoruz. Arkasında hemen işte Aksa Enerji gibi biraz daha BIST 100 içerisinde enerji şirketlerinin ön planda olduğu bir perspektif. Dolayısıyla daha Temmuz ayında tekrar yatırımcının işte enerji işte 90 doları aşan bugün Brent petrolle birlikte yönünü enerjiye çevirdiği biraz daha yatırımcıların da ya da biraz daha fon yöneticilerinde diyelim biraz daha tercihlerini enerji hisselerinden kullandığı bir perspektif var. Tabii özellikle savaş varken yüksek enflasyon demek, enerji maliyetlerinin yukarıda kalması demek. Yüksek enflasyonda faizlerin biraz daha yukarıda kalması demek. Baskılananlara baktığımızda aslında biraz daha bunun tezahürünü görmek mümkün oluyor. Şimdi biz son dönemde biraz daha son 3-4 günde destek finans tarafını konuşuyoruz. Orası işte biraz daha taban serileriyle birlikte aşağı doğru geldi. Ama hemen onun arkasına baktığımız zaman en çok değer kaybedenler tarafında Yapı Kredi Bankası'nı konuşuyoruz. Temmuz ayında 20 günde %17'lik bir değer kaybı. Arkasında Akbank derken belki de Halkbank gibi hisselerinde aşağı doğru geldiği bir perspektif. Dolayısıyla Mart ayında Şubat'ın son günlerinde başlayan savaş atmosferinde Mart ayına gördüğümüz fiyatlamaları biraz daha yine Temmuz ayında bu perspektifte görebiliyoruz. Ama tabii bu devam edecek mi bu performanslar ya da biraz daha tekrar bir ayrışmadan mı bahsedeceğiz? Bunu da tabii ki de her zamanki söylediğimiz gibi savaşın seyrini belirleyeceğini söyleyebiliriz. Şimdi tabii petrolün tekrar biz 70 dolarları konuşurken 120'den 70'lere doğru bir iniş, 70'lerden tekrar 90'lara doğru bir çıkış ve çok da şu anki haber akışlarına baktığımız zaman tansiyonu düşürücü açıklamaların vaat edilmediği ya da o taraftan çok da tansiyonun düşmeyeceği açıklamalar. Yani biz yine son dönemde bu hafta sonu dahil olmak üzere hayatını kaybeden ABD askerlerinden bahsediyoruz Çağlar Bey. Aynı zamanda Trump'ın da İran'ın hayati organlarını nedir onlar? İşte burada enerji tesisleri, su arıtma tesisleri gibi ki bir tanesine özellikle zarar verdiğini hafta sonu haber akışlarında gördük. Bu taraf biraz daha en azından tansiyonu tırmandıracak cinsten. Tabii finansal piyasalarda da işte Borsa İstanbul'da da biraz önce söylediğim gibi bunun yansımalarını görüyoruz. Küresel tarafta da buna çok benzer. S&P 500'de de Temmuz ayı performansına baktığımızda enerjinin çok biraz daha arayı açtığı, makası açtığı bir şey var, performans var. Dolayısıyla tekrar Temmuz ayında jeopolitik tansiyonla birlikte akıllı para dediğimiz para biraz daha tekrar enerji fiyatlarının daha yüksek kalacağına özellikle pozisyonlanıyor gibi gözüküyor.
0: Evet, istersen bir de içeriği bu kadar detaylandırmışken sene başından itibaren özellikle ABD endeksleri tabii bizdeki fon temalarının içerisinde de çok önemli bir yer alıyor. Ve bununla beraber de teknoloji fiyatlamaları 2026 başlarken çok büyük soru işaretiydi. İlk akla gelen iki senaryo daha bu işin başında olduğumuz düzeltmeler olmasına rağmen yola devam. İkincisi de burada fiyatlamalarla ilgili ciddi kuşkular var. Hatta biz sadece muhteşem yedili ekseninde konuşmuyoruz. Bunun başka zincirinin halkalarını da konuşur vaziyetteyiz. Geride kalan kabaca 6,5 aylık sürecin içerisinde. Burada da çok ciddi hareketlilikler gördük. İstersen o ABD'de çip teknoloji ve bu işin içerisinde habitatta yer alan diğer kısımlarını da konuşalım. Oradaki hisseler Temmuz'da nasıl seyretti? O ateşkes döneminden bugüne bir şeyler değişti mi?
1: Tam olarak aslında bu söylemiş olduğunuz soru işaretleriyle birlikte teknoloji hisselerinden bahsediyorum. Hatta belki yanına bir parantez daha açabiliriz. Çip şirketlerinin tam da bu anlayışta rekorlara doğru koştuğu, işte yani Philadelphia Yarı İletken Endeksinde tamam bugün zirvesinden %20 gerilemiş bir performans var ama yılbaşından bu yana da %80'leri 90'ları zirve seviyelerden gördüğümüzü unutmamak lazım Çağlar Bey. Dolayısıyla tam bu sorgular içerisinde değerlemeler ucuz muydu, pahalı mıydı? Bu şirketler 2027'de biz 2027'ye kadar çip krizinin devam edebileceği bir düzlemi konuşuyoruz. Hatta bazı analistler yapay zekanın donanıma da girmesiyle birlikte 2028'in ortalarına kadar da bu çip krizinin talep kısmında tamamıyla bir şey bekliyorlar, sarkma bekliyorlar. Tabii dolayısıyla biraz daha bu hareketi savaş varsa, işte biraz daha küresel borçluluk rakamlarını biz bir miktar daha konuşuyorsak, enflasyon yukarıda kalıp özellikle tahvil piyasaları da kendini yüksek enflasyona göre fiyatlayacaksa burada biraz daha sığınak olduğundan bahsedebiliriz. Bunun altını çiziyorum çünkü biz Mart ayında da Nisan ayında da bu yılın başlarından bahsediyorum. 3. ve 4. aylarda savaşa rağmen çok ciddi hareketler gördük. Ama şunu anlayabiliyoruz ki çip şirketlerinde bir miktar daha geri çekilmeyi tetikleyen kendi iç dinamikleri. Bunun biraz daha jeopolitik ortamdan bağımsız bir şekilde konuşulduğunu söyleyebiliriz. Çünkü işte biz Cuma günü burada Moonshot'ın yeni modeli derken bugün Alibaba'nın yeni yapay zeka modelinin işte Anthropic'e, OpenAI gibi rakiplerine ciddi anlamda yaklaşacak projeksiyonlar paylaşılmasına birlikte orada biraz daha realizasyonun sertleştiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bu Çin tarafındaki gelişmeler yakından takip edilecek. Ama şöyle bir özellikle parantezle açmak lazım Çağlar Bey. 2025'in biz başında Ocak-Şubat aylarında bunu benzer tarifelerden hemen önce bir dipseek anı yaşamıştık piyasalarda. Burada özellikle Nasdaq'ın %3'ler 4'ler civarında geri çekildiği bir gündü. Tam da bu dipseek'in yükselişiyle birlikte ama şunu da unutmamak lazım. Oradan sonrasında ABD piyasaları ciddi anlamda yukarı doğru koptu. Dolayısıyla bunu iki bacaklı değerlendirebiliriz. Çin'in buradaki yükselişi veya özellikle çip pazarı, yapay zeka alanındaki yükselişi bir kalıcılık yaratır mı? Yoksa ABD şu an gördüğümüz modellerde hala önde ve bunun önderliğini bir miktar daha sürdürecek mi? Biz önümüzdeki süreçte biraz daha bunu konuşacağız. İşte biz evet yani akıllı paranın da bir miktar daha özel son dönemde aktığı taraf burası. Biz de yayınlarımızda bunu özellikle sıkça dile getiriyoruz. Çünkü para dediğim gibi buraya akıyor. İşte baktığınız zaman bugün teknoloji şirketlerini biraz daha dışarıda bıraktığınız zaman zar zor çifthanelere çıkan hisse başı kar büyümesi küresel taraftan bahsediyorum. İşte teknoloji tarafında %60'lık bir hisse başı kar büyümesi beklenirken özellikle tüketime bağlı endekslerde %12'ler, %15'ler civarında bir şey bekleniyor. Dolayısıyla hala biraz daha para buraya akacakmış gibi bir görüntüsü var. Önümüzdeki süreçte biraz daha hem çarpanlar hem de bu momentumda bunun özellikle belirleyicisi olacak gibi gözüküyor.
0: Bir yandan da sen konuşurken gözüm Tefas'taydı. Burada da aslında fonlar ekseninde Mehmet'in biraz önce sizlere aktarmaya çalıştığı özetin yansımalarını konuşacağız ama hazır bilanço dönemi geliyor. Özellikle bizdeki bilanço dönemiyle ilgili biz çok uzun süredir Mehmet de 6. ayını kanalımızda geride bıraktı, niceleri olsun diyelim.
1: Teşekkür ederim.
0: Şu tırnak içerisinde çok tat vermeyen bilanço dönemlerini ne zaman geride bırakacağız diye konuşuyoruz. Öyle bir beklenti var mı?
1: Yani şu anda ikinci çeyrek rakamlarını işte bugün Türkiye sigortayla başlıyoruz Çağlar Bey. Evet belki savaşın ciddi yansımalarını sigorta sektörü içerisinde baskın bir şekilde görmeyeceğiz. Ama bankalar başta olmak üzere ulaştırma şirketleri ve diğer bazı alt sektörlerde ikinci çeyrekte çok ciddi bir bilançoda rakamlarda en azından büyüme tarafında ivmelenme beklenmediğini söyleyebilirim bunu. Tabii zaten endeksin fiyatlaması da bunu bir miktar daha yansıtır düzeyde ama ön plana çıkacaklar var. İşte biraz daha özellikle hala geride kalıp ikinci ve üçüncü çeyreğin devamında da belki yılın sonunda da bu savaş ortamı devam ederse geride kalmaya devam edecek bir özellikle görünüm var. Şimdi tabii Çağlar Bey bizim daha yüksek teknoloji, yüksek katma değerli ürün geliştiren şirketlerimizin sayısı Borsa İstanbul'da bir miktar daha az olduğu için son dönemde aslında biz bu bağlantının küresel piyasalarla birlikte koptuğunu da gözlemledik. Şimdi bugün baktığınız zaman MSCI EM endeksinin gelişmekte olan piyasaların %23-24'ünü sadece iki ülke Güney Kore ve Tayvan oluşturuyor. Dolayısıyla burayla korelasyonumuzun son dönemde aranmaması da zaten gayet normal gibi gözüküyor. İşte biz de biraz da sanayi endeksi derken, biraz bankacılık endeksi, hizmetler derken biz biraz daha yüksek katma değerli tarafta belki de tabii ki de bu şirketleri sayabiliriz bizim şirketlerimizde ama en şu anda parlayanı Aselsan gibi gözüküyor. Orada da artık 2025'te 2024'ün son çeyreği başta olmak üzere çok ciddi bir rally görmüştük. Orada da artık biraz daha fonların yapısından ziyade yabancıların da son dönemde pozisyonlanmalarını değiştirdikleri bir perspektif var. Tabii ikinci çeyrek bilançolarında biraz önce de başta söylediğim üzere biraz daha bankalarda işte zayıf performans bekleniyor. Ama işte dirençli kalabilecek sektörlerin altı çiziliyor. Bunlar da başta işte gıda perakendeleri olmak üzere çok da böyle şeyin hissedilmediği işte sigorta sektörü gibi daha yurt içi dinamikler ve işte fiyat elastikiyeti daha düşük sektörlerden geçiyor. Bunu da işte özellikle ikinci çeyrek rakamlarında göreceğiz. Ama tabii şu fiyatlamalara baktığımız zaman hali hazırda şu anki fiyatlamalar ikinci çeyrek bilançolarını da içerisinde barındırıyor olabilir. Çünkü Çağlar Bey biz zaten BIST 100 tarafında ana rallimizi Şubat'ın ortasına kadar gerçekleştirdik. Şu an endeks değerine baktığımız zaman özellikle Cuma kapanışı 14.000 seviyesinin altında gerçekleşti. Bugün kendini biraz daha yukarı doğru atma çabası var ama Şubat'ın ortasından bu yana endeks yerinde saydığını söyleyebiliriz bu tarafta. Tabii bunun da fon getirilerine bir miktar daha yansıdığı bir ortam var. İster müsaade ederseniz ben biraz da özellikle fon piyasası getirilerinden evet fon piyasası getirilerinden bahsedeyim. Şimdi endeks yılbaşından bu yana yaklaşık %25'ler civarında bir yükselişte. Bu hem enflasyonun üzerinde bir getiri sunduğunu gösteriyor. İşte 17-18'ler civarında yılbaşından itibaren kümüle bir enflasyon rakamı karşıladığımızda aynı zamanda dövizin de üzerinde yani dolar bazlı bir getiri özellikle temsil ettiğini söyleyebiliriz bu %25'lik getirinin. Fakat şöyle bir fon

0: fonlarından falan da bahsederiz ama hisse senedi yoğun fonlardan işte bu endeksin ki bunların göstergesi BIST 100 endeksi. Bunun üzerinde mi altında mı? Başarı ölçütünün biraz daha bunlar olduğunu söyleyebiliriz. 174, 170, 175 fon civarında bir hisse senedi yoğun fondan bahsedeceksek bunun sadece 75 tanesinin %25 ve üzerinde bir getiri sunduğunu yılbaşından itibaren söyleyebiliriz. Dolayısıyla yarısından fazlası bu endeks getirisinin biraz daha altında kalmış gibi gözüküyor. Biraz daha aşağılara, derinlere inecek olursak Çağlar Bey, o zaman biz işte yılbaşından itibaren kabaca enflasyonu %17.70, %18'ler civarında aldığımız zaman fonların üçte biri bu getiriyi de geçememiş. Dolayısıyla enflasyonun altında bir getiriden bahsediyoruz bu tarafta. Yani şunu söylemek lazım aslında. Yüksek finansman maliyetlerinin olduğu ki özellikle 2023'ün ikinci yarısından itibaren bu manzarayı görmek mümkün. Savaşın olduğu, yüksek enerji maliyetlerinin olduğu ciddi karmaşık bir dönemde fon yöneticileri de bu özellikle hisse getirilerini, endeks getirilerini yakalamakta ciddi zorlanıyor. Tabii işte hisse senedi yoğun fonlardan ilk beşine getirisi en yüksek. İlk beşine, ilk onuna baktığımız zaman da burada biraz daha tematik olarak söylüyorum bunu. Daha küçük hisse senetleri taşıyan, BIST 100 dışındaki hisse senetlerini taşıyan fonlar olduğunu görüyoruz. Ve aynı zamanda teknolojiyle ilişkin teknoloji hisselerini taşıyan tematik fonlarında burada bir miktarda alfa yarattığını bu tarafta görebiliyoruz. Ama tabii zaten bunun içerisinde bir de yılbaşından bu yana %150'ler civarında getiri sağlamış olan halka arz endeksinde, halka arz fonlarından bahsediyorum. Bunu koyduğunuz zaman daha böyle seçiciliğin ve işte biraz daha tematik fonların ön plana geçtiği bir ortam var. Zaten Çağlar Bey, şöyle bir para piyasası fonlarının yıllık getirisine baktığımız zaman yılbaşından bu yana düzelteyim. Orada da hisse senedi yoğun fonlara göre çok ciddi bir fark yok. İşte %23,2 yılbaşından itibaren para piyasası fonlarının yılbaşından itibaren getirisi. Dolayısıyla hali hazırda yılın ikinci yarısında bu kadar savaş ortamını konuştuğumuz, biraz daha hala çalkantının, petrol fiyatlarının yüksekliğini tartışabileceğimiz noktada yatırımcının aklından geçen para piyasası fonlarının sunmuş olduğu bu getiri biraz daha konfor alanından yarattığı için hisse senedi fonlarına giriş için ne kadar risk almaya değer? Biraz daha yılın ikinci yarısında, ilk yarısında zaten bunları konuştuk ama savaşla birlikte özellikle. İkinci yarısında da sanki biraz daha bu temaları konuşacak gibiyiz.
1: Kabaca sen konuşurken inceledim ben de. Borsa İstanbul'da 100 endeksi için konuştuğumuz bant sene başına itibaren performansta %20-25 arası. Repo, mevduat ve overnight brüt endeks bazında düşünecek olursak aşağı yukarı buraya tekabül eden bir yine bant aralığı var. Altının mesela sene başında çok konuşuyorduk. Sene başındaki seviyesine göre gram bazlı gerilediğini görüyoruz. Bununla beraber Mehmet'in de az önce ifade ettiği üzere özellikle döviz tarafıyla ilgili baktığımızda yine başka Eurobond tarafıyla ya da döviz sepeti yaptığımızdaki performansta ister fon bazıyla bakalım, temalar bazında fon sepetiyle, istersek direkt kendi varlık sınıfları bazında enflasyonu aşmanın zor olduğu bir kesinlikle yıl diye özetlemek mümkün. Son 3 dakikada da istersen Mehmet, içeriğiyle ilgili görünümü, dışarıda da durum çok farklı değil gibi ama hem ABD'de de bilanço sezonu yine gündemimizde. O tarafla ilgili malum salgın sonrası Türkiye'de fon temalarının içerisinde teknoloji, ABD teknoloji hisseleri tabii burada ölçütümüz oluyor genel olarak ama Kore'den vesaireden de bahsettik. Dışarıyla ilgili neler var önümüzde?
0: Ben işte bu analistik kariyerimdeki çok zaten hani çok ciddi bir süre olmadığının farkındayım ama şunu söyleyebilirim Çağlar Bey, bu kadar farklı sesin, farklı zırt sesin çıktığı bir ortamı daha önce nadiren görmüş olabilirim. Çünkü burada işte değerlemeler üzerinden teknoloji hisseleri, yani ana oyuncu hala burada teknoloji ve teknolojiye yarayan altyapı şirketleri, iş yapan altyapı şirketleri üzerinden yürüdüğünü bu tarafta söyleyebilirim. Kimisi değerlemelerin yüksek olduğundan bir miktar daha buraların artık balon olup olmadığından konuşurken, kimisi de bu tarafın önümüzdeki 5-6 yıl içerisinde ciddi talep yaratmaya devam edeceğinden bahsediyor. Ama şunu görüyoruz ki buradaki farkı biraz daha belirleyenler Çağlar Bey, kaldıraçlılar. Şimdi bilanço döneminde bankaları aldık. Bu hafta içerisinde Tesla gibi, Alphabet gibi çok önemli şirketlerin rakamlarını karşılayacağız. Ama şunu söylemek lazım ki son dönemde artan kaldıraçlar Güney Kore tarafında zaten bunu görüyorduk ama ABD tarafında hedge fonların da kullanmış olduğu kaldıraç seviyeleri o kadar yukarı doğru geldi ki bir sert geri çekilmede ya da bir

0: ters bir haber akışında bunun kar topu etkisini gördüğümüz bir ortam var. Ama şunu söyleyebiliriz ki hala işte biraz daha ABD tarafında teknoloji temasından bahsediyoruz. Ama yılbaşından bu yana %20'ler civarında getirisi olan bir Russell 2000 endeksi var. Orası da son dönemde ki bu yılı ve geçtiğimiz yılın ortasına kadarki süreçte çok iyi değildi. Ama orası da biraz daha toparlandı. Önümüzdeki yıllarda da aynı şekilde teknolojiyi konuşmaya devam edeceğiz. Ama Avrupa'da yaklaşan seçimler ve son dönemde bir miktar daha popülaritesi düşmüş Avrupa tahvilleri gibi, ABD tahvilleri gibi yatırım enstrümanlarının sorgulanacağı, belki de daha şiddetli giderek sorgulanacağı bir ortamı da görebiliriz önümüzdeki süreçte.
1: Evet, fiyat anomalisinin hemen hemen bizim aklımızda güvenli liman ya da riskli varlık diye bildiğimiz şeylerin sınırlarının biraz daha ötesinde ya da beklenilen sinir stres seviyesinin gerisinde biraz daha anomaliye daha çok işaret eden noktasında olduğunu görüyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bloomberg HT araştırma analisti Mehmet Özdemir bu hafta 20 Temmuz 2026'da ki fon saatinde bizlerle birlikteydi. Noktayı da Fitch'in Türkiye değerlendirmesiyle koyacağız. Gün içinde tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Uluslararası
2: reklam. Sistem dondu, online satışım durdu.
3: Tahmin de çözülsün.
2: Nasıl?
3: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
2: Büyüksün.
3: Abartma. Tahmin dersin. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
2: Tahmin.
3: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
2: Yürü be Tahmin.
4: Tahmin uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tahmin. Tam istediğin ödeme şekli.
5: Tahmin bir garanti BBVA kuruluşudur. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
7: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
8: Reklam. Kamu spotu.
9: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
10: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakılacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
11: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
12: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
13: Bloomberg HT Radyo.

0: Varlık Yönetimi'nden herkese merhaba. İyi haftalar dileyerek başlayalım. Bugün bol bol teknoloji konuşacağız. Aslında çoğu zaman gündemde olan bir konu ama robotik teknolojilerde aslında daha farklı bir iş kolunu, yapay zeka yazılımlarını ve bunların sisteme entegrasyonunu biraz tartışacağız. Ve çok başarılı bir ekip aslında. O ekibin kurucu ortağı ve CEO'su aynı zamanda MicroAGI firması. CEO'su Bercan Dinç Kılıç bugün bizlere eşlik edeceğiz. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk Gözde.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi tabii ben biraz böyle girizgahı yaparken robotik teknolojiler ya da yapay zeka diye anlattım ama çok aslında büyük bir sektör, çok farklı iş kolları var. Biraz bize detay vererek tam olarak ne yaptığınızı anlatabilir misin?
1: Tabii ki. MicroAGI'nin yaptığı şey şu an çoktan kendi işlerini yapan endüstriyel firmalar olsun, lojistik firmalar olsun, bu tip insan ve otomasyonu da birleştiren ve şu anda da hani illa yapay zeka olmayan robotları kullanan firmalara daha çok otomasyon ve daha çok rekabetleşme şansı sağlayan teknolojileri ilerletiyoruz. Bu teknolojiler yapay zeka merkezli, yapay zeka beyinli robotlar olarak geçiyor. Ve MicroAGI'nin yaptığı şey bu firmaların içindeki gizli kalan bilgileri, verileri alıp ortaya çıkarıp toplayıp robot eğitebilir bir hale getirmek ve bunu müşterilerimize sunmak.
0: Veri topluyorsunuz değil mi sahada?
1: Aynen.
0: Daha çok
1: sahada veri
0: o iş kollarında. Hı-hı. farklı iş kolları da var ama tabii oralara geçmeden önce biraz sizin hikayenizi de merak ediyoruz. Çünkü Türk bir mühendis Bercan ve aslında 5 ortaktan oluşan bir Hı-hı. yapı. Totalde baktığımız zaman aslında farklı tabii departmanlarda yine hı hı. Türk iş arkadaşları da var ama Bercan kurucularından ve Almanya'da eğitim aldın hı hı. sen. Daha sonra bir gün ne dediniz, böyle bir ihtiyaç var diye mi çıkıldı yola?
1: Şöyle anlatayım, hani Türkiye'de liseyi bitirdim. Ondan sonra yurt dışına çıkıp işte Almanya'da üniversite okumak istiyordum. Asıl sebebi Formula 1'e gitmek istememdi. Hı hı. Formula 1 hayalim, çocukluk hayalimdi. O şekilde Almanya'ya taşındım. İşte orada lisansı yaptım. Lisansın sonlarına doğru Formula 1'e gitme şansım oldu. Yaklaşık 2 seneye yakın Formula 1'de zaman geçirdim mühendis olarak. Ondan sonra geri gelip bir hani düşüncelere daldım. Böyle en çok ilgimi çeken şey robotikti. Çünkü makine mühendisliği olarak ve yazılımla hani bağlantısı biri olarak bu gelişmelerin farkındaydım. Ve aklıma şu geldi. Yapay zekalar, yani şu an elimizde ChatGPT var, Cloud var, bir sürü yapay zeka var. Bu yapay zekaları gerçek dünyaya ne getirebilir? Ve gerçek dünyaya gelirken nasıl eksiklikleri var? Ve çok derin bakmama gerek kalmadan, üzerine çalışmaya başlayınca hemen ortaya çıktı ki en büyük eksiklikleri veri. Şu şekilde anlatabilirim. Bir en kalifiye insanı bile yeni bir fabrikaya getirseniz, yeni bir iş ortamına getirseniz, bu işi kaliteli ve düzenli bir şekilde yapabilmesi için belki bir hafta, belki bir ay eğitim ve tecrübe kazanması gerekiyor.
0: En iyi ihtimalle o da.
1: Aynen, o da en iyi ihtimalle. Bu yapay zekalar işine doğru ve yapay zekalar için ne yazık ki bu eğitim süresi daha uzun. Çünkü hı-hı. insanlar kadar verimli öğrenemiyorlar. O yüzden şunu fark ettik, dedik ki bir dakika, veri en büyük eksiklik olacak. Veri en

0: Büyük eksiklikse bizim dünyaya değer sağlayabileceğimiz en büyük şey bu gözle görülür veya toplanmamış veriyi toplayıp robotları eğitebilir bir hale getirmek ve ondan sonra robot eğitimini de yapmak.
1: Bir örnek verebilir misin buna? Her
0: Tabii.
1: sektörle diyelim bir iş kolu, bir şirket size başvuru yaptı.
0: Evet.
1: Dedi ki biz robot aldık ya da alacağız. Robotu siz üretmiyorsunuz çünkü. Robotu aldık, bu robota bir eğitim vermemiz gerekiyor. Nedir mesela iş kolu?
0: Otomotivden örnek vereyim. Daha doğrusu şöyle, bizim yaptığımız genel iş akışından bahsedeyim. Çünkü iş akışı aslında basit değil. Robotların bugün yapabildiği şeylerle 12 ay sonra yapabileceği şeyler, 24 ay sonra yapabileceği şeyler sürekli artıyor. Bugün çok basit şu bardağı şuradan alıp şuraya kaldırayım yapabilirken robotlar, bizim gördüğümüz kadarıyla, partnerlerimiz aracılığıyla, kendi deneylerimiz aracılığıyla gördüğümüz şekilde çok ciddi bir şekilde bu bardağın hani paketlenmesine yardımcı olabilecek kapasiteye gelecek önümüzdeki 6 ay içinde. Ondan sonraki 6 ay içinde belki bu bardağın cam kalıbının taşınması ve tasarımı ve elle yapılması gereken aşamalara gelebilecek. Şu şekilde oluyor genelde. İşletmeler bize geliyor ya da partnerlerimize geliyor, mesela Unitree partnerlerimizden biri. Unitree'ye işletmeler diyor ki ben robot istiyorum. Unitree diyor ki tamam çok güzel, ben robotu yapıyorum fakat bu robotun senin işletmende bir beyne ihtiyacı var. Ondan sonra Unitree diyor ki ben bunu yapmıyorum. Ben partnerim MicroAGL'i sizi tanıştırıyorum. Ondan sonra şu şekilde oluyor. Bizim teknik ekiplerimiz var. Forward Deployed Engineering deniliyor. İleriye atılımlı mühendisler. Bu mühendisler geliyorlar, sizin firmanızı geziyorlar. Öncelikle bakıyoruz ki sizin bu işiniz, bu işiniz, bu işiniz robota eğitilirse sizin firmanızın verimliliği artar veyahut büyüme kısmınız da artabilir. Yani sadece top line, bottom line değil, genel olarak büyüme ihtimaliniz de artabilir. Ondan sonra bir rapor veriyoruz. Bu AI gelişim raporu olarak adlandırıyoruz. Raporda diyoruz ki biz MicroAGL olarak size bu iş için bu robotu bu kadar veri ihtiyacınız olduğunu tahmin ediyoruz. Bu kadar sürede eğitebileceğimizi tahmin ediyoruz gibi gibi bir sürü iş veriyoruz. İşlerden biri genelde şu an en iyi yapılabilecek şey ağır taşıma işleri. Çoğu fabrikada, otomotiv fabrikalarında metal parça üretildiğinde veya küçük parçalar, çiviler, vidalar olduğunda bile 15-20 kiloluk kutular oluyor. Ve bu kutuların bir yerden bir yere taşınması gerekiyor. Niye otomatize değil şu an? Çünkü nereye gideceği belli değil. Bir gün oraya gidiyor, öbür gün farklı yerine gidiyor fabrikanın. Ve bunu genelde insanların taşıması gerekiyor ve ağır işler bunlar. Ve uzun uzun taşıması gerekiyor, koyması gerekiyor. Ve bu işler aslında otomatize edilebilir ve sonra bir insan tarafından kontrol edilebilir işler. Ve şu anki robotlar bugün itibariyle bunu yapma kapasiteleri var. Her ne kadar var? %100 başarıyla mı yapıyor? Hayır. %95, %98 ile yapıyor. Ve o anda işte MicroAGL işin içine devreye giriyor. Bu modelleri tam olarak sizin fabrikanızda, tam olarak sizin ihtiyacınız olan yerde %100'e getirme kısmını biz üstleniyoruz. O da şu şekilde oluyor. Kabul ettikten sonra, bu anlaşmalar başlanıldıktan sonra biz size aletlerimizi yolluyoruz. Aletlerden kastımız aslında çok kaliteli bir kamera. Bu kaliteli kamerayı şu an işi yapan arkadaşlarınız takıyor. Bu işi nasıl yaptıklarını aslında video aracılığıyla robota öğretiyorlar. Ondan sonra biz bu videoları alıp robota eğitilebilir hale getiriyoruz. Ondan sonra diğer partnerlerimize gidiyoruz. Bu partnerler modellerin bebek halini üretmiş gibi düşünebilirsiniz. Çok bir bilgisi yok. Genel olarak akıllı ama bu işi tam olarak nasıl yapacağını bilmiyor. Biz de alıp bu veriyle o modelleri eğitip en son robota tam olarak sizin işinizde, tam olarak sizin ihtiyacınızı karşılayacak bir akıllı robot vermiş oluyoruz. Ha, güzel yanı şurada, hem bu fabrikada hem o fabrikada çalışıyor. Bir anda her fabrika için bunu tek tek yapmaya gerek yok. Genelde iş kolları, hatta iş kolunun kenarına da kayarak, genel olduğu için bu robotlar bir sürü işi sana çalışabiliyorlar.
1: Şu anda Türkiye'de tabii robot kullanımı ne kadar yaygındır böyle bir teknik bilgim yok ama önümüzdeki dönemde bu kullanımı da hızlandıracak bir şey. Tabii firmaların bu tarafta istekli olduğu aşikar ama o süreci nasıl başlatacaklarını da belki bilmiyorlardır. İyi bir buradan done vermiş olduk bir yandan. Peki bu malum çok maliyetlerin çok arttığı bir dönem ve özellikle işçilik maliyetlerinin bu kadar arttığı bir dönemde ya dünyada da böyle ama hani Türkiye için artık hani rekabetten çıkacak noktaya da getirdi bizi. Dolayısıyla da ne kadarlık bir böyle maliyet kazancı sağlayabilir, verimlilik sağlayabilir? Bununla ilgili örnek bir sektör veya çalışmanız var mı? Hani biz bu sektörde bunu denedik ve bu kadarlık bir bize maliyet avantajı sağladı gibi. Mesela tabii, verebileceğimiz bir örnek var
0: tabii,
1: mı?
0: Tabii birebir değerleri şu an paylaşamam çünkü müşteriler için hazırladığımız değerler bunlar. Onlara sunduğumuz ve onların gördüğü. Fakat lojistik sektöründe inanılmaz, özellikle warehouse'larda inanılmaz fazla otomatize edilebilecek ve verimi arttırabilecek. Bu sadece şu demek değil. Hani insanı çıkaralım işten, yerine robot koyalım, insan maaşına göre yenelim değil. İnsan da kalsın, robot da kalsın ama bir tane warehouse'da, örnek veriyorum, bir günde 100 tane paketleme oluyorsa, robotlar insanlardan daha verimli olduğu için bir günde 300-400 paketleme oluyor. O yüzden paketleme başına ücretiniz bayağı düşüyor. Bu da sizi daha rekabetçi bir hale getiriyor. Bu sefer daha iyi teklifler verebiliyorsunuz müşterilerinize. Bu sefer müşteriyi kazanıyorsunuz. Bu da şu şekilde oluyor. Aslında bayağı basit. Robotu alıyoruz. Robotun fiyatına bakıyoruz. Depreciation, şu bu, her şey hesaplanıyor. Ondan sonra bizim maliyetimiz ne? Biz bu modeli eğitirken ne kadar harcadık? Bu modelin geri eğitilme seviyesi şu bu nedir? En sonunda bu sayıları yapıp hesaplayınca aşağı yukarı 2,5 yıl içinde şu anki robot fiyatlarıyla net kâra geçtiğini fark ediyoruz. Yani bir firmalar için çok ciddi bir akselerasyon ve önümüzdeki 2030'a kadar büyük ihtimalle bir robotun return of investment'ı bir yıla kadar düşeceğini tahmin ediyoruz.
1: Çok iyi ve şimdi sizin başlangıç noktanız aslında Almanya menşeli ama hem İstanbul hem Münih hem de Zürih'te 3 ayrı bacaktan değil mi operasyonlar devam ediyor. Bunu tabii merak ediyorum sebebini. Bu destinasyonlar neye göre seçildi? Yani tabii ki senin İstanbul'u seçmen anlaşılabilir ama bir yandan da Münih ve Zürih'e neden? Özellikle orada bir o coğrafyada büyüme stratejisi mi var? Dünyadan ilgi nasıl? Mesela hani sizin rekabet ettiğiniz ülkeler kimler mesela? Yani Türkiye'de böyle bir firma olduğunu ben hiç duymadım. Ama dünyada rakipler var mı?
0: Genel olarak önce bir neden bu üç yeri seçtiğimizle ilgili aslında söyleyeyim. İki farklı sebebi var. İlk sebebi aslında yetenek ve zeka. Çok zeki gençlerimiz var. Hem Türkiye'de hem Münih'te hem Zürih'te. Zürih'te Avrupa'nın en iyi yapay zeka ekibi var. ETH Zürih'ten çıkan. Çok inanılmaz akıllı ekip. Münih'te çok iyi robotik ekibi var. Almanya zaten biliyorsunuz robotik ve otomasyonda çok ileride olan bir ülke. Eğitimleri çok iyi. Ve Türkiye'de en iyi yazılım ekibimiz var. Gerçekten inanılmaz yetenekli gençlerimiz yetişiyor buradaki üniversitelerden. Ve biz bu yetenekleri olduğu yerde buluşmak istiyoruz. İkinci sebebi ekonomik olarak kalkındırmak istediğimiz ve daha rekabetçi yapmak istediğimiz ülkeler. Biri Almanya ve onun çevresindeki Avrupa bölgesi. Biri Türkiye. Böyle olduğu zaman biz bunun üzerine ağırlık vermek istiyoruz. Ve verdiğimiz ağırlığı da dediğim gibi endüstrisi güçlü. Fakat şu an Çin tarafından baskıda olan veya Amerika tarafından baskıya girebilecek partnerleri seçip onları kalkındırmaya çalışıyoruz.
1: Burada aslında tabii bu teknolojilerde Almanya'nın elbette hatırı sayılır bir tarafı var ama genelde yapay zeka deyince hep böyle Amerika ile Çin'in çok rekabette olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla da sanki önümüzdeki dönemde yani bu teknolojileri ele geçirip güçlü olanlar hani diğerlerinin esamesi okunmayacakmış hissiyatı da yaratıyor. Şunu sormak istiyorum. Aslında önümüzdeki dönemde gelişmemiş ülkeler için böyle bir dezavantaj var mı yoksa hani bunun daha böyle önümüzdeki dönemde küreselleşeceğine inanıyor musun mesela?
0: İkisi de aynı anda doğru. Yapay zeka, açık merkezli yapay zeka, open source denilen. Yapay zeka ve insanların yapay zeka ile ilgili hayat kalitelerini arttırmaları kesinlikle hızlanacaktır. Ne olursa olsun. Fakat şöyle bir durum var. Bizim günlük hayatta kullandığımız yapay zeka var işte. Senin uçak biletini alan, belki senin evini temizleyecek robot. Bunlar bence gelecek ve dünyaya da her yere difüzyon olacak. Ve başarılı firmalar çıkacak, lokal olarak daha çok iş büyümeleri olacak. Fakat çok zeki yapay zeka veya çok başarılı robot denildiği zaman, örnek veriyorum, baştan yeni bir fabrika kendi kendine açabilecek bir robot teknolojisi, bunlar 20-30 yıl sonra olabilecek şeyler robotikte, yapay zeka da daha yakın zamanda denildiği zaman çok ciddi bir stratejik risk altında orta dünya dediğimiz yer. Hani Amerika ve Çin alırsak orta dünyada kalıyoruz. Türkiye de burada kalıyor. çok ciddi bir risk altındayız. Ve risk şu. Bu yapay zekalar gittikçe akıllanıyor. Çok iyi eğitimler, çok büyük grafik kartları, çok büyük enerjiyle eğitiliyor. Ve akıllandıkça bir sonraki yapay zeka akıllandırması daha kolaylaşıyor. Bir sonraki yapay zeka akıllandırması daha kolaylaşıyor. Ve bunun için en çok ihtiyacın şey enerji ve çip. Enerji ve çipi olan ülkelerin bu hızlanmaya ayak uydurma şansı var. Ve bir aşamada data center'da Einstein gibi bir konsepte gelirsek, yani modeller o kadar akıllanırsa ve bir Einstein kadar yaratıcı, zeki, problem çözücüyse, ne kadar çok grafik kartınız varsa o kadar çok Einstein'ınız var. Analojisi yapabiliriz. Bir data center'da 1 trilyon tane Einstein. 1 trilyon tane Einstein ne keşfedebilir? Nasıl çözümlere yol açabilir? Nasıl otomasyonlar ve nasıl hayat kalitesini arttıracak çözümler olabilir? Ürünlerin fiyatları nasıl düşebilir? Siz düşünün. Şimdi olay şurada. Biz bu gücü Amerika ve Çin'e bırakmak istiyor muyuz? Sadece onlara sahip olsun istiyor muyuz? Bence tüm orta dünyanın ve Türkiye'nin özellikle milli bekamız olarak düşünmemiz gereken bir konu.
1: Evet.
0: Ve kesinlikle istemiyoruz.
1: Yani. Kesinlikle. Bu konuyla ilgili de birazdan başka sorularım da olacak vakit kalırsa, ama şimdi ben en önemli haberi sona bıraktım tabii. Hani o gazeteci mantığıyla manşeti çıkıyorum. Diyeceğim ki ilk tohum yatırım turu tamamlandı. Almanya'da değil mi? Tamamlandı ve 55 milyon dolarlık bir yatırım turu gerçekleşti. Tabii kimler ilgiliydi? Daha çok mesela Almanya'da yapmanızın sebebi neydi? Ve özellikle de 4 fonun yatırım yaptığını gördüm ben. Biraz bahsedebilir misin detaylardan?
0: Tabii. Şu şekilde oldu. Biz bu fikri ilk başta sunduğumuz aslında bayağı zordu. Çünkü kimse insan verisiyle robot eğitilebileceğinin ve robotların başarılı bir hale getirebileceğine inanmıyordu. Kanıtlanmış değildi. Fakat hem bizim çalışmalarımız olsun, hem endüstrinin genel yönünün doğru olmasıyla biz bir yerde bir satışlar yapmaya başladık. Verinin değerli olduğunu, verinin çalışabileceğini kanıtladık. Böyle olunca bayağı bir yatırım isteği geldi. Ve biz de stratejik olarak karar verdik. En iyi partner kim? Bizi nasıl destekleyebilirler? Bizi desteklerken sadece ekonomik mi yoksa stratejik destekleri olur mu? Ve turumuzu lead yapan yatırım firması Hummingbird. Ve Hummingbird belki bilirsiniz, inanılmaz yatırımlar var. Edge'de olsun, hem AI konusunda çok iyiler, software konusunda çok iyiler. Çok başarılı yatırımlar yaptılar ve bayağı bir tecrübeyle bize geldiler. Ve çok iyi bir takım arkadaş oldular. Gerçekten işe alma konusunda, özellikle müşteri tanıtması konusunda çok destekleri oldu. Ve biz de onları yol partneri olarak seçtik. Uzun bir yolculuk. Tur büyük olmasına rağmen ben asla rahat ya da başarılı hissedilecek bir durumda değiliz. O bence hikaye yani. Daha yeni başlıyoruz. Çok ciddi ekonomik değer katmamız lazım dünyaya. Ve o konuda ilerleyeceğiz yani.
1: Tabii gidecek çok yol var
0: aynen,
1: diyorsun.
0: Aynen, ve tüm yatırımcılarımıza hani çok teşekkür ediyoruz. İnançları, güvençleri ve bu riski aldıkları için. Evet. Biz de elimizden geleni yapacağız.
1: Peki bu fonla neler yapılacak? Yani elde edilen fonla özellikle büyüme stratejisi anlamında daha çok Avrupa'ya mı odaklanmak istiyorsunuz? Yoksa hani Türkiye'de de bir potansiyel var mı? Nasıl bir model üzerinde çalışıyorsunuz?
0: Akın Bey'e de dedim, tanıştırmıştım. Görürsünüz Türkiye en büyük CAPEX ve OPEX'imizi aslında koyduğumuz ülke. Fakat bunun önünde bir yatırım var. Hani paranın gideceği bir kısım var. O da çip. Paranın en büyük kısmı çiplere gidiyor. Çok ciddi bir kısmı. Çünkü ne olursa olsun bu verileri topladıktan sonra modelleri eğitmeye ihtiyacımız var. Ve modelleri eğitmek için çok fazla çipe ihtiyacımız var. Paranın çok büyük bir kısmı çipe gidiyor. Ondan sonraki kısmı müşterilerimize gidiyor. Müşterilerimiz için hani robot alımı olsun, mühendislik ekibi olsun, ona OPEX'e bakan ekip. Ve burada aslında en büyük galiba geri kalan kısmın %60'ına yakınını Türkiye alıyor. Türkiye'ye çok ciddi bir yatırım yaptık. İstanbul'da yeni ofis açtık. Yakında Nvidia ile beraber ofis açısını da yapacağız. 15 kişilik bir ekip kurduk. Tek ekibi, ayrıca operasyon olarak da 15-20 kişilik bir ekibimiz var Türkiye etrafında ve bunu büyütmeye çalışıyoruz.
1: Önümüzdeki dönemde de İnşallah Türkiye adına diyeyim. Evet. Burada kendi veri depolama merkezimiz ve çipimiz değil mi? O evet. Stratejik dedin çünkü o konuda da senden bir şeyler duymak isteriz. Çünkü dünyanın farklı noktalarını ziyaret ediyorsun. Hı hı. Bu konuda özellikle robotik teknolojilerin hani ne kadar gelişmiş olduğunu biz belki bulunduğumuz yerden çok anlayabiliyoruz.

0: Anlamıyor olabiliriz ama hani dünyada elbette çok acayip işler yapılıyor. O yüzden ne önerirsin? Yani buradan bizi duyanlara ne söylemek gerekir?
1: Geçmişe bakarak dikkat etmemiz gereken bir konu var.
0: Hı.
1: 2022'de, 2023'te bu şu an kullandığımız ve her işimizi yapan AI chatbotlar hiçbir işe yaramıyordu. Sana en fazla şiir yazıyordu falan böyle. Çok komik şiirler yazıyordu, gülüyorduk.
0: Evet.
1: Şakalar falan yapıyorlardı, bayağı kötü şakalar yapıyorlardı. Bu geçmiş 3
0: Biraz
1: yılda, 4
0: ilerleme oldu
1: yılda
0: ama.
1: bayağı ilerleme oldu.
0: Bayağı.
1: Bayağı ilerleme oldu. Yani bizim şu an teknik ekibimizde elle kod
0: Evet.
1: yazan kimse yok. Sıfır. Hepsinin 10-15 tane ajanı var. Ajan dedikleri de bu AI botları kendi kendilerine gidip takılıyorlar. Kendi kendilerine kod yazıyorlar. Ha tabii bunun başında bir insan var ve biz daha çok yazılım mühendisi işe alıyoruz. Fakat şunu demeye çalışıyorum. Verimlilik çok artıyor. Ve yapay zekanın gelişimimiz çok artıyor. O yüzden bugüne bakıp 2 yıl sonra ile ilgili karar almak çok riskli. 2 yıl sonraya bakıp 4 yıl sonra ile ilgili karar almak önemli. Ne oluyor, ne gelebilir? Çok iyi araştırıp en önde olan firmaların ne üzerine çalıştığını anlamaları lazım. Ve data center ile ilgili bahsettiğiniz, onu da bahsedeyim. Bence zaten Sayın Bakanımız ve Teknoloji Bakanlığı bununla ilgili çok büyük çalışmalar da
0: Tabii
1: yapıyor.
0: tabii.
1: HIT 30 denilen bir
0: Hı.
1: inisiyatifleri var. Çok ciddi meblağ paraların destek olunacağı bunlara. Biz de burada yardımcı olmaya çalışıyoruz bu girişime. Çünkü bence Türkiye için yapabileceğimiz en iyi şey gerçekten ülkemiz içinde olan veri merkezleri ve enerji üretim merkezleri kurmak. Çünkü ne olursa olsun en iyi modeli eğitsek bile, en akıllı yapay zekayı biz yapsak bile ve open source yapsak bile bunu çalıştıracak grafik kartın yoksa geridesin. Hani Einstein'ı bulsan bile adamların 1 trilyon tane Einstein'ı varsa, senin 1 milyar tane Einstein'ın varsa geridesin. O yüzden mikroeceği olarak cebimizdeki parayı komitleyeceğimiz, hani gelecekte tamam biz bu grafik kartını alacağımız dediğimiz yerleri Türkiye'de yapmak istiyoruz. Diyoruz ki biz burada grafik merkezi kuralım. Biz buraya paramızı diyelim. Biz 5 yıl boyunca buradan kiralayacağız. Ve bununla ilgili ciddi çalışmalarımız var. Elimizden geleni yapıyoruz.
0: İnşallah onları da yakında
1: Evet,
0: duyurursunuz
1: umarım.
0: muhtemelen. Valla yolunuz açık olsun.
1: Çok
0: Yani
1: teşekkür ederim.
0: hem bir Türk mühendisin içinde olduğu böyle bir yapıyı buradan duyurmak gurur verici. Hem de çok başarılı bir aslında tohum yatırım turu. Arkanıza aldığınız tabii ki o büyük fonlar da önemli fonlar. Dört büyük fon. Özellikle Hummingbird'ü sen de zaten söyledin. Dolayısıyla da önümüzdeki dönemde bundan sonrası artık ekibin değil mi o beraber üreteceği takım oyunu
1: Evet.
0: ve gerisi biraz da artık pazar büyüme
1: Hı.
0: stratejisine bağlı oluyor. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Sizi ağırlamak keyifti benim için de. Yolunuz açık olsun diyeyim
1: Çok
0: ben.
1: teşekkürler.
0: Evet, bugün efendim biraz robotik teknolojiler ve yapay zeka yazılımlarını konuştuk. Micro AGI firması, kurucu ortağı ve CEO'su Bercan Dinç Kılıç bizlerleydi. Burada noktalayalım. Gelecek hafta beraberiz. Hoşça kalın.
2: Kamu spotu.
3: Evet delikanlı. Kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
4: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
3: bak, televizyon hazır.
4: Hep
3: buyur.
4: Bu sonla biterdi.
3: Kahraman!
4: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
3: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Uyan artık.
4: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen LÖSEV'de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
5: Bloomberg GT Radyo.

0: Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Haftanın ilk işlem gününe jeopolitik taraftan gelen gerilim haberleriyle başlıyoruz. Yani savaş bitti bitiyor derken tansiyonun yeniden yükseldiği bir dinamik var. 150 gününü tamamlamak üzere olan İran-ABD savaş geriliminden bahsediyoruz kuşkusuz. Devam edeceğiz konuşmaya çünkü bu taraftan doğan belirsizlik kısa vadede dinecek gibi de görünmüyor. Diğer yandan içeriye baktığımızda elbette Merkez Bankası kararı gündemde olacak bu hafta Perşembe günü takip edeceğiz. Tabii geçen haftalarda bu savaş denkleminin yatıştığı beklentisiyle bundan sonra çok da alevlenmeyeceği beklentisiyle yapılan öngörüler vardı. Oralardaki farklılaşmaları dünyada ve bizde takip ediyoruz. Üzerine konuşacağız. Piyasa dinamiği açısından ne ifade eder? Küreselde aşkın fiyatlamaların törpülendiği bir görünüm var. Hepsini ve daha fazlasını konuşacağız. Önce an itibariyle rakamlarla görünüme bakarak başlayalım. Borsa İstanbul 14.119 puanda %0,1 ile birlik bir primle devam ediyor seans. 14.000'in üzerindeki dinamiğini sürdürüyor. Bankacılık tarafı %0,26 primli. Sınai taraf %2 primli. Mali tarafta %0,28'lik geri çekilmeyi takip ediyoruz. Turizm, ulaştırma, hizmetler diye baktığımızda bu sayfada hizmetler pozitif ayrışıyor. %0,1'e yaklaşan yukarı yönlü hareketle. Turizm %0,17 aşağı yönlü. Ulaştırmadaki seviyesi %0,91 negatif. Paralara bakacak olursak dolar TL'de 47.18 seviyesindeyiz. Euro TL 54 sınırında 53.98'de. Dolar endeksi 100'ün üzerinde seyrederken 100,78'de. Euro dolar çaprazı 1.14.33 seviyesinde gidiyor. Euro üzerinde baskı oluşturan unsurlardan biri de siyasetteki gelişmeler. Özellikle Fransa tarafında Fransa seçimlerinin gündemi. Fransa seçimlerinin söz konusu olduğu dönemlerde euro üzerindeki geleneksel olarak baskının arttığı süreçte hep takip edilmiş. Yine Marine Le Pen'in aday olabileceği bir Fransa seçim süreci Avrupa'nın önünde. Yine İtalya'da da gelecek sene bir seçim takviminin, seçim potansiyelinin olduğunu anlıyoruz. Londra borsası %0,52 aşağı yönlü. Burada da tabii Burnham İngiltere'nin yeni başbakanı olarak göreve başlıyor. İngiltere'de de 10 yılda 7 başbakan görüldü. Brexit sonrası Londra siyasetinin görünümü bu. Kakaran endeksinde %0,2'lik yukarı yönlü hareket var. DAX endeksinde %0,13 pozitif hareket var. Milano borsası yatay negatif seyrediyor. Amerikan vadeleri bir görelim orada. Dediğimiz gibi başta işte yani hisse tarafına baktığımızda küreselde Amerika'da da Asya'da da özellikle çiftçiler tarafındaki hareketi görmüştük. Genel olarak da aşkın fiyatlamalar üzerinden tartışmanın gittiği bir miktar törpülenmelerin konuşulduğu bir görünümle bitirmiştik haftayı. Dow Jones Jones'da %0,24 pozitif, Nasdaq %0,73 pozitif, S&P'de ise %0,35'lik yukarı yönlü hareketi görüyoruz. Getiri eğrisine de bir bakalım Amerika'da. 4.56'da 10 yıllık tahvil faizi, 5 yıllıklar 4.29'da, 2 yıllıklar 4.18'de. Burada tabii yeniden enflasyon odağının da belirginleştiğini anlıyoruz. Fed cephesindeki tartışmalara bakacak olursak. Gelelim bir Brent petrol, altın, o tarafta hikaye nasıl seyrediyor diye. Brent petrol tabii bu gerilimle beraber hani piyasa açısından kritik olan petrol fiyatları, o da yeniden 90'ın üzerine gitti. 91'i gördü. Oradan 88.45'e gelmiş durumda Brent petrol. $88.45'te. Yani savaşın başında ilk başladığı günlerde $70 civarındaydı. Ondan önceki haftalarda $64-65 seviyelerini takip ediyorduk. Şu an geldiği yer yine $90 civarı. Amerikan tipi ham petrolde de $82.11 fiyatlaması var ki petrol tarafında Fatih Birol'un açıklamaları vardı. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı'nın stokların da artık sıkıntılı seviyeye geldiği, bu gerilimin uzaması halinde süreci taşıyamayacağı minvalinde. Onu da bir kez daha hatırlatmış olalım. Bitcoin'de $64.294 fiyatlaması var. Gümüş $56.98'te, $120'lardan geldiği yer burası. Altında spot altının ons fiyatı ise $4024.64. Böylece rakamlarla görünümü özetlemiş olalım ve İntegral Yatırım'la bağlantımıza geçelim. Harun Raşit Demircan yayına katılacak. Harun merhaba, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Zeynep Hanım, iyi yayınlar.
0: Evet, ben kabaca dinamikleri özetlemeye çalıştım. Piyasa fiyatlamasındaki küreselde jeopolitik yeniden ön planda bitti bitiyor derken yeniden yükselen bir tansiyon, 91'i gören Brent petrol 88 dolara doğru gerilemiş olsa da ve belirsizlik temasının jeopolitik taraftan baskı üretmeye devam ettiği bir resim. Bir yandan merkez bankalarının alanına ne kadar etkisi olacak tartışması, ne kadar daraltacak tartışması gündemde ki biz bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararını da takip edeceğiz. Ki orada acaba fonlama maliyeti üzerinden bir gevşeme olur mu diye konuşuluyordu. Şimdi oraya ne kadar alan kalıyor kalmıyor sorusu gündemde. Tabii tüm bunlara piyasanın verdiği tepki.
1: Evet, açıkçası kalıcı bir barış anlaşması olmadığı müddetçe anladık ki petrol fiyatlarındaki bu oynaklık devam edecek. Ki zaten petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası Merkez Bankası'ndan bir nevi fonlama oranında bir gevşeme bekliyorduk. Ancak son yaşanan gelişmeler tekrardan ihtiyatlı bir duruş sergilemesi sebep olabilir Merkez Bankası'nın. Bundan kaynaklı bu hafta bir hareket etmesini beklemiyoruz Merkez Bankası'ndan. Ancak burada piyasadaki fiyat hareketliliği biraz da o fonlama oranında bir aşağı yönlü revize yapılması durumunda yukarı yönlü bir hareketliliğin görebileceği bir senaryo olabilir fiyatlama bakımından borsa endeksinde. Ancak bu konuda beklentimiz faiz oranlarının şu anda sabit bırakılması yönünde. Küresel tarafa baktığımızda söylemiş olduğunuz gibi aslında petrol fiyatlarındaki düşüş kalıcı olması durumunda bir toparlanma görünmesi mümkündü. Ancak hem stok tarafındaki durumun biraz daha kötüleşmesi hem de petrol fiyatlarının tekrardan hızlı bir şekilde 90 doları görmesi şu anda durumu biraz daha kötüleştirmiş durumda. Bundan kaynaklı kısa vadede çok da ciddi bir toparlanma beklemiyoruz. Ancak önümüzdeki günlerde ne olur sorusuna net de cevap vermek mümkün değil. Açıkçası hem Trump tarafının hem de İran tarafının ne yapacağı konusunda net bir ifade kullanmak yanlış olacaktır. Burada yarın tekrardan bir barış görüşmesi olabilir. Bundan kaynaklı fiyat hareketliliği yine belirsizlik olacak diyebiliriz. Borsa İstanbul'daki fiyatlarına baktığımız ise dediğimiz gibi Merkez Bankası'nın kararı burada ana etken olacaktır. Ancak karardan sonra da özellikle enflasyonun seyri ki Eylül ayına kadar bir faiz kararı almayacağız. Bundan kaynaklı bir sonraki faiz toplantısına kadar iki tane enflasyon akımı takip edeceğiz. Burada enflasyonun ana seyri çok önemli. Bir olumlu seyir görürsek bu tarafta Merkez Bankası'ndan aşağı yönlü bir revize gelebilir. Bundan kaynaklı bu toplantı olmasa bile bir sonraki Eylül ayındaki yapılacak toplantıda faiz indirimi gelmesi Borsa İstanbul'da tekrardan olumlu bir fiyat hareketliliği doğurabilir. Burada toparlayacak olursa son bir aydır düşen bir bankacılık endeksi mevcut. Burada olası bir toparlanma için bankacılık tarafının pozitif performansına ihtiyacımız var. Teknik seviye bakımından da borsa endeksinde şu anda 13.900 seviyesini ana destek konumunda takip ediyoruz. Burada tekrardan yukarı yönlü bir hareketlilik görmemiz halinde ise 14.250 seviyesi direnç konumunda karşımıza çıkacaktır. Bu iki bant arasında şu anda bir fiyat hareketliği görebiliriz. Ancak yine ana seyir Perşembe günü saat 2'de belli olacak diyebiliriz.
0: Harun teşekkürler. Harun Raşit Demircan'ın notlarıyla bir araya gidelim. Aranın ardından piyasa hattı devam edecek.
2: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
3: Reklam.
4: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Piyasa hattı devam ediyor. Mehmet Aşçıoğlu, Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı yayına katılacak bu noktada. Merhaba Mehmet Bey, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Şimdi tansiyon bitti düştü derken yeniden gerilimin tırmandığı bir görünüm var. Ateşkes gündemde şu an yok. Ne kadar tehditkar bir resim var piyasa için? Özellikle Brent petrolün yeniden gittiği seviyeler üzerinden.
1: Şimdi çok belli ki bölgeye Amerika'nın yaptığı takviyelerle daha da artabilir bu gerilim. Savaşın dozu ilk başta aynı seviyesinin üstüne de çıkabilir. Tabii bu petrolü her seferinde, her artan tansiyon bir miktar yukarı alıyor. Daha önce gördüğümüz 120 dolar seviyesi vardı Brent'te. Ben açıkçası orayı beklemiyorum ama tekrar 100 dolarlar seviyesine yaklaşabilir. Burada da sanki biraz da petrolün fiyatı yukarıda kalsın diye de gayret ediliyormuş gibi de bir hava var.

Çünkü çok uzun zamandır petrol tüketiminde dünyada azalan bir eğilim söz konusu. Tabii üretimi OPEC kısıyor, hatta üretmeme noktasına

0: ama tersine döndü. Şu an eminim stoklar eritildiği gibi var olan durumda üretilenden de ciddi bir kar marjıyla petrol üretenler para kazanıyordur. OPEC'in de çok uğraşmasını gerektirecek bir durum da olmadı. Biraz petrol fiyatı geri geldiğinde gördük ki tekrar çatışma ortamı yeniden alevlendi ve şu anda da yine onu konuşur hale geldik.
1: Şunu gördük ama da yani Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı'nın Fatih Birol'un açıklaması vardı. Birkaç hafta yetecek kadar rezerv kaldığını söylüyordu.
0: İşte stokları da dedim ya, tüketmiş oldular. Bundan sonraki üreteceklerini de daha iyi fiyata satma şansları var. Yani overall'da toplamda bakıldığında konuştuğumuz bölgeden geçen petrol şimdi öyle bir davranış, öyle bir tavır sergiliyor ki sanki dünya üretiminin %60'ı oradan geçiyormuş gibi. Fiyatlama öyle ya da abartılan durumda sanki bu konuşuluyormuş gibi. Oysa ki realite o değil aslında. Pekala petrol kendine muhakkak ki maliyet biraz daha yüksek olmakla beraber taşıma yolları oluşturabilir. Ama dediğim gibi gerçek hikaye bu değil. Bu gidişte özellikle petrole bağımlılığın giderek azaldığı teknolojinin geliştiği ortamda bundan sonraki fiyatlamada belki Hürmüz de yetmeyecek petrol için gelecekte.
1: Mehmet Bey, şimdi tabii petrolün gidişatı, onun enflasyonist etkisi ve dolayısıyla merkez bankaları tarafına ve beklentiler, enflasyon beklentilerine yansıması da gündemimizde. Bir piyasa katılımcıları anketine bir bakalım, bir detaylarını alalım, devam edelim sohbetimize.
2: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, reel ve finans sektör temsilcileriyle profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Ankete göre katılımcıların yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %29.14 iken bu anket döneminde %29.21 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi de bir önceki anket döneminde %23.81 iken bu anket döneminde %23.95 olarak kaydedildi. Katılımcıların BIST repo ve ters repo pazarında oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de %40 oldu. Temmuz ayı para politikası kurulu toplantısı için Merkez Bankası politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde %37 oldu. Katılımcıların cari yıl sonu dolar TL beklentisi bir önceki anket döneminde 51.47 lirayken bu anket döneminde 51.55 lira oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 55.72 lirayken bu anket döneminde 56.69 lira olarak gerçekleşti. Katılımcıların 2026 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde %3.2 iken bu anket döneminde %3.1 oldu. 2027 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de %4.1 olarak kaydedildi.
1: Mehmet Aşçıoğlu ile sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi Mehmet Bey, tabii bu savaş gündemi, yani ateşkes varken, hani normalleşmeye doğru giderken beklentiler de bunun ekseninde şekilleniyordu. Bizim için pozitifti yani, içerisi için. Para politikasında hatta bir yumuşama olur mu? Hani fonlama maliyeti 1-2 puan aşağı gelir mi diye konuşuluyordu. Şimdi geldiğimiz noktada bu ihtimal ne kadar mümkün?
0: Şu anda bahanesi var. Aşağı çekilemeyecek bir bahane. Şimdi Amerika'da faiz indirimleri konuşulurken şimdi faiz artırımı kaç tane olur noktasına geldik. Biz dezenflasyonist süreçte enflasyonu hızla aşağı çekemediğimiz sürece dünyada faiz artırım olasılığının olduğu bir noktada faizi tersini aşağı itme lüksüne sahip olamayacağız. Çünkü geçmişte benzer bir durumu yaşadık biz. İyi de sonuçları olmadı. O sebeple de şimdi tekrar maliyet olarak enerji fiyatlarını konuştuğumuz bir yerde olasılık, eğer enflasyonun düşemeyeceği, hatta bir miktar daha kalıcı, bir süre daha kalıcı olacağı durumu, olasılığı söz konusuyken muhtemelen bu politika faizi kararında yine pas geçeriz diye düşünüyorum. Ama şimdi hep diyoruz ki maliyetleri artırıcı etkisi var bu enerji fiyatlamasının. Bir taraftan Amerika'da bir okuma gördük ki orada savaştaki o petrol fiyatını da aslında içeren bir değerlemeydi. Enflasyonun beklendiğinin aksine aşağıda oluştuğu bir durum ortaya çıktı.

0: Keza bir önceki okumada bizde de özellikle sebze meyve fiyatlarının etkisiyle enflasyonun beklenen seviyenin altında gerçekleştiğini gördük yine. Eğer Ağustos ayı enflasyon rakamları hem dünyada hem bizde yine düşen eğilimli olursa tabii ki bir sonraki PPK'da bu toplantı için beklediğimiz, söylediğimiz o indirim bir miktar daha fazla beklenti yaratarak daha fazlasıyla da gerçekleşebilir. Bu olasılığı da göz ardı etmemek lazım ama bu toplantıda muhtemelen değişmeyecektir.
1: Mehmet Aşçıoğlu, ekranda bir son dakika var biz konuşurken. Andy Burnham İngiltere'nin başbakanı oldu diye. Tabii İngiltere siyaseti Brexit'ten beri en hafif tabiriyle çok hareketli. 10 yılda 7 başbakan değiştiren bir İngiltere görünümü söz konusu. Tabii baktığımızda şimdi küreselde de yani siyasetin de merkez bankaları üzerinde bir baskı yarattığı bir süreci de takip ediyoruz. Yani Avrupa tarafına da baktığımızda daha Fed'e göre agresif yaklaşan bir ECB görünümü var. Ama bir yandan da işte Fransa seçimleri üzerinden, İtalya'da gelecek yıl bir seçim ihtimalinin belirmesi üzerinden konuşabileceğimiz, özellikle Euro üzerinde Fransa seçimlerinin baskısı hep takip edilen bir konu. Dolayısıyla Avrupa tarafında da bu denklemi takip ediyoruz. Özellikle Euro tarafının bu para politikasıyla siyaset arasındaki denklemde nasıl devam etmesini beklersiniz?
0: Şimdi para politikası aslında siyasetle şekillendiği gibi son 3 yıldır pandemi sonrası özellikle Avrupa'da, Almanya başta olmak üzere resesyonist gelişmelerle de şekilleniyor. Tabii tüm bunların temel sebebi Çin ve Çin'in günden güne daha büyük üreten ve sürekli üreten bir dev haline gelmesi ve yeryüzünde herhalde sadece ve sadece tek fazla veren ülke olması ticaretinde, dış ticaretinde. Tabii o fazla veriyorken birilerinin ticareti de azalıyor ve üretimi azalıyor. Orada en çok etkilenen Avrupa bölgesi. O nedenle sadece siyasete bakılmayacak. Siyasi tabii ki endişeler, birliğin devamı, birliğin kaç ülkeyle devam edeceği, ilkelerinin korunabilir olup olmadığı doğru. Bunların hepsini siyaset belirliyor olacak. Ama asıl bence karın ağrıları şu an özellikle son dönemde artan iş gücü kaybı, işsizlik giderek tırmanıyor ve sürekli verimlilik adına bir kısım insan işsiz kalıyor Avrupa'da. Ve bu ha deyince de ortadan kalkacak bir durum değil. Tabii bu denklemde faizi de tamam artırmaya başladı ECB ama ekonomik gerçekler doğrulasa da faiz artırımını daha ne kadar sürdürebilir? Bu tartışma konusu olacaktır. Çünkü faiz arttıkça fonlama maliyeti de artacağı için işte, üreten firmaların bu daha büyük sorun demek. Daha fazla insanın belki de işsiz kalması demek. O nedenle de ECB rasyonel düşünmekten çok belki de ilk defa irrasyonel davranmaya aday da olabilir. Yaşayıp göreceğiz.
1: Mehmet Aşçıoğlu, çok çok teşekkürler. Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı konuğumuzdu. Sağ olun katıldığınız, katkınız için. Stüdyoda Medgün Enerji Genel Müdürü Uğur Işık yanı başında konuğumuz. Hoş geldiniz. Uğur Bey.
2: Zeynep Hanım merhabalar, hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: Çok sağ olun, teşekkürler.
1: Evet, sizin için bir halka arz süreci gündemde değil mi? Bugün başlıyor talep toplama. Siz hem şirketin faaliyet alanlarından bahsedin bize, yenilenebilir enerji tarafında faaliyet gösteren bir şirketsiniz. Bu halka arzın motivasyonu nedir? Neden bu kararı aldınız?
2: Zeynep Hanım, öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. 2018 yılında hidroelektrik ve güneş enerji santralleri kurulumlarıyla yenilenebilir enerji elektrik üretimine başlamış olan Medgün Enerji, 2026 itibariyle 274 megawattlık kurulu gücüyle %100 yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi sağlamakta. Halka arz kapsamında 2030 yılındaki 1000 megawatt kurulu güç hedefimize gitmek adına yeni kaynak yaratıp, halka arzdan elde edeceğimiz kaynakların %80 ila 90'ını yeni yenilenebilir enerji santrali yatırımlarında kullanmak, %10 ila 20 arasındaki rakamı da işletme sermayesi olarak kullanmayı planlıyoruz.
1: Burada yani halka arzdan gelecek gelirle yurt dışı stratejileriniz noktasında, hedefleriniz noktasında yapacaklarınız var mı?
2: Bugün itibariyle kapasitemizin %100'ü Türkiye'de,
1: evet,
2: Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkı sağlamak amacıyla elektrik üretiyoruz. Bununla birlikte 2030 yolunda 1000 megawatt yolunda giderken hem Türkiye hem de yurt dışında ortaklarımıza, yeni paydaşlarımıza maksimum değer üretecek enerji santrallerini değerlendirmeye planlıyoruz.
1: Orada stratejik fırsatlar gördüğünüz alanlar, yerler nereler?
2: Şimdi Türkiye'deki portföyümüzün %70'inde şu anda yenilenebilir enerji kaynakları destekleme politikası kapsamında sabit bir alım garantisi bulunuyor. Bu sabit alım garantisi kapsamında öngörülebilir bir nakit akışı şu anda mevcut portföyümüzde var. Bununla birlikte portföyümüze katacağımız yeni santrallerde de sabit alım garantili, uzun vadeli finansmana erişebilecek projeleri değerlendiriyoruz. Burada Avrupa üzerinde gelişmiş pazarlar veya gelişmekte olan pazarlara mevcut ilgimiz devam ediyor.
1: Gelişmekte olan pazarlarda öne çıkanlar nereler?
2: Tam olaraktan bugün itibariyle ülke ismi vermem doğru değil ama birden fazla pazarda şu anda aktif olaraktan görüştüğümüz projeler bulunuyor.
1: Peki. Bölge olarak telaffuz edebiliyor musunuz? Yani Asya, Afrika...
2: Avrupa pazarındayız şu anda.
1: Avrupa'nın dışındakileri merak ettim.
2: Şu anda Avrupa pazarı dışına henüz çıkmadık.
1: Gelişmekte olan dediğiniz için sordum. Peki, şimdi biraz portföyünüzün dağılımını da konuşalım. Yani rüzgar, güneş, nasıl bir şeyiniz, dağılımınız var baktığınızda portföyde?
2: Mevcutta 1 adet hidroelektrik santralimiz, 3 adet güneş enerji santralimiz, 2 adet de rüzgar enerji santralimiz bulunuyor. Çeşitlendirilmiş portföyümüzün avantajı mevsim etkilerinden bir şekilde arınaraktan güneş enerjisinin az üretim sağladığı yıllarda rüzgarın veya hidroelektriğin artış yaptığını görüyoruz. Benzer bir şekilde rüzgarın azaldığı yıllarda da hidro veya güneşin daha fazla arttığını görerek potansiyel üretimdeki risklerimizi hedef etmiş oluyoruz.
1: Şimdi bu potansiyel üretimdeki riskler konusu sanırım sizin sektörün ana konusu. Özellikle radikal iklim değişiklikleri, agresif doğa olayları giderek daha sık gündemimize gelmeye başladığı için. Yani ve bu tema devam edecek, öyle anlıyoruz. Çünkü tutturulması istenen hedeflerin çoğu tutturulamadı. Paris İklim Anlaşması ile konulan hedefler pas geçildi. Yeni hedefler noktasında da yani ne kadar sürdürülebilir değil tartışması var. Dolayısıyla sizin sektör açısından yani iklim koşullarının bu kadar radikal olması kırılganlığı ne kadar arttırıyor? Hedge mekanizmalarını ne kadar kritik kılıyor?
2: Uzun yıllar yenilenebilir enerji yatırımları aslına bakarsanız iklim krizinin oluşturacağı potansiyel riskleri bertaraf etmek adına fonlandı veya teşvik sistemine alındı. Son 5 ila 10 yıl içerisinde yapılan yatırımlarda ise şunu görmekteyiz. Tüm dünyada ve Türkiye'de rüzgar ve güneş enerji üretim maliyeti, birim elektrik üretim maliyeti anlamında en uygun kaynak noktasına geldi. Bununla beraber rüzgar, güneş veya hidroelektriğin mevsimsel etkilerinden arınabilmek adına son yıllarda depolama teknolojilerinin de gelişmesiyle beraber ürettiğimiz enerjiyi depolayabilme fırsatının da gelmesiyle beraber oradaki dezavantajı yenilenebilir enerji kaynaklar pozitife döndürmeye başladı. Bundan ötürü tüm dünyada son 5 yılda yenilenebilir enerji kaynakları ile üretim yapan santral sayısı ciddi bir şekilde artmakta ve yeni proje stoğu da geliştirilmekte.
1: Peki şimdi siz biyoyakıttan elektrik üretimi de yapıyorsunuz. Doğru söylüyorum değil mi?
2: Grup bünyesinde bir biyogaz tesisimizde 8 megawattlık bir tesiste tavuk atıklarından ürettiğimiz enerjiyi elektriğe çevirebiliyoruz. Ama Metyun Enerji Yatırımları AŞ kapsamındaki bir tesisimiz değil bu.
1: Değil. Peki. Evet. Aslında şunu soracaktım ama sonuç itibariyle sizin buradaki planlarınızla çok doğrudan ilişkili olmadığını anlıyorum. Yani gübre satışı da yapıyorsunuz. Hani buradaki payı arttırma planınız var mı diye. Fakat bunun dışında
2: evet,
1: kalıyor
2: anladığım grup kadarıyla. Grup bünyesinde geçelim yapmış olduğumuz bir şey. Evet.
1: Bir de yakında YEKDEM kapsamında yeni rüzgar ve güneş ihaleleri bekleniyor. Yer alacak mısınız?
2: YEKA kapsamında bu yıl 2400 megawattlık bir kapasitenin ihalesi düzenlenecek. Geçtiğimiz YEKA kapasitelerine başvuruda bulunduk. Bu YEKA kapasitelerinde de ilgimiz var. Hedefimiz büyüme. 274 megawattlık kapasiteyi 1000 megawata çıkartırken bunu piyasadaki işletmede olan rüzgar ve güneş enerji santralleriyle yapabileceğimiz gibi sıfırdan yeni kapasite ihale mekanizmalarından da kapasite tahsislerini yapıp proje geliştirme, izin, tasarım ve mühendislik aşamalarını tamamladıktan sonra inşaattan sonra da işletmeye geçen bir portföy genişletme yolunu da takip edeceğiz.
1: Şirketin finansal yapısını

0: nasıl şu an?
1: Şimdi emsellere baktığımızda bugün itibariyle net borç bölü EBITDA artı enterprise value yani EV bölü EBITDA değerlerine baktığımızda emsellerimizin bugün itibariyle altındayız. Mevcutta olan borçluluğumuz Kırklareli'nde yakın zamanda tamamladığımız Elmacık RES projesinden dolayı yüksek gözükmekle beraber Elmacık RES Mayıs ve Haziran aylarında devreye aldığımız bir proje. Dolayısıyla henüz finansallarımızda ilk 3 çeyreklik rakamlarda Elmacık RES'in katkısı yok. Ama kullanmış olduğumuz 72 milyon dolarlık kredi, uzun vadeli kredinin etkisi var. Bundan arındırıldığında enterprise net borç bölü EBITDA rakamımızın 1.2x rakamına geldiğini görüyoruz. Bu da mevcut sektör ortalaması olan 3'ün bir hayli altında.
0: Son bir soru. Temettü politikanız ne olacak?
1: Bununla alakalı henüz alınmış bir kararımız olmamakla beraber bizim Metgün Enerji olaraktan halka arzımızdaki temel motivasyon büyüme. Büyümenin olduğu bir motivasyonun içerisinde şirkette oluşacak kaynakları büyümeye odaklamayı hedefliyoruz. 1000 megawata ulaştıktan sonra bu konuyu tekrardan değerlendirmeye açık olacağız.
0: Peki Uğur Işık, teşekkürler. Katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için Metgün Enerji Genel Müdürü'nü ağırladık. Londra'ya gidelim. Ceren Dilekçi Köseoğlu yayına katılacak bu noktada. Ceren, hoş geldin. İngiltere'den gelen son dakika haberi ön planda. Yeni başbakanı var artık İngiltere'nin. 10 yılda 7. başbakanını gördü ve Burnham dönemi başlıyor artık. Tabii bunun etkileri başta piyasa nezdinde olmak üzere nasıl değerlendiriliyor?
2: Zeynep, merhabalar. Evet, bugün resmen İngiltere'de Andy Burnham dönemi başlamış oldu. Keir Starmer istifasını bugün sundu ve aynı zamanda Andy Burnham Kral 3. Charles ile az önce gerçekleştirdiği görüşmenin ardından resmen ülkenin yeni başbakanı olarak göreve başladı. Bugün Starmer veda konuşmasını gerçekleştirdi. 2019 yenilgisinden sonra İşçi Partisi'nin yeniden inşa ettiğini, 2024'te ezici bir seçim zaferine taşıdığını ve Britanya'yı devraldığından çok daha güçlü ve adil bir ülke olarak bıraktığını ifade etti. Bugün aynı zamanda gözler biraz sonra Andy Burnham'ın Downing Street önünde yapacağı konuşmasına olacak. Aynı zamanda yeni kabineyi de açıklayacak Burnham. Tabii geçtiğimiz hafta Cuma günü İşçi Partisi'nin yeni lideri seçilmişti, görevine başlamıştı. Şimdi ise 10 yılı aşkın sürede İngiltere'nin 7. başbakanı oldu. Burnham'ın başbakanlık konutu önündeki konuşmasında hangi açıklamaları yapacağı tabii merakla bekleniyor. Burada önemli olan insanların günlük hayatında somut iyileşmeler sağlamayı taahhüt etmesi bekleniyor bugünkü konuşmasında. Aynı zamanda yeni başbakanın hayat pahalılığıyla mücadele, ekonomik büyüme ve kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi gibi iç politika önceliklerini açıklaması beklentisi var. Yaşam maliyetine karşı vatandaşlara daha fazla nefes alma alanı sağlamayı ve daha sorumlu bir yönetim anlayışı benimsemeyi hedeflediğini açıklayacak. Ancak Burnham'ın önünde oldukça zorlu bir gündem bulunuyor. Göçün azaltılması, yükselen sosyal yardım harcamalarının kontrol altına alınması, ekonomideki düşük verimlilik sorununun çözülmesi ve yaşlanan nüfusun ihtiyaçlarına cevap verecek bir sosyal bakım sisteminin kurulması yeni hükümetinin öncelikli başlıkları arasında bulunuyor. Diğer tarafta dış politikada ise ABD Başkanı Trump ile ilişkileri yönetmek oldukça önemli olacak. Ukrayna'ya verilen desteğin sürdürülmesi, İngiltere'nin savunma harcamalarını artırması, özellikle 2035 yılına kadar milli gelirin %3,5'una çıkarma taahhüdünü yerine getirmesi gibi konu başlıkları izlenecek yeni dönemde. Ve Burnham hükümeti için öne çıkacak en önemli başlıklardan biri özellikle Trump'tan gelen dünkü açıklamalar sonrası Kuzey Denizi'ndeki petrol ve doğalgaz politikası olacak. Çünkü Trump dün yaptığı paylaşımında Burnham'ın Kuzey Denizi petrolünü tam kapasiteli kullanıma açabileceğini ve bunun İngiltere ekonomisi için önemli bir fırsat olacağını savundu. Ancak Londra'dan şimdiye kadar gelen mesajlar yeni hükümetin seçim vaatlerinden tamamen geri adım atmayacağını işaret ediyor. Aynı zamanda tabii kabinede olacak gözler burada özellikle bugün Bakan Timson'ın istifası sonrası kabine değişiminin ilk işaretlerinden biri oldu bu istifa ve yeni Hazine Maliye Bakanlığı görevine kimin getirileceği hükümetin ekonomi politikalarının yönü açısından oldukça belirleyici olacak. Şu anda piyasa dostu olarak görülen Şaban'a Mahmut'un ismi öne çıkıyor. Hali hazırda kabinede İçişleri Bakanı olarak görev alıyor Mahmut. Tabii Burnham'ın ekonomi politikalarının nasıl bir yol izleyeceği henüz tam olarak net değil. Parti içerisindeki bazı kesimler yeni liderin Starmer hükümetinden hangi alanlarda ayrışacağını daha açık bir biçimde ortaya koymasını istiyor. Geçtiğimiz

0: hafta aslında konuşmasında ipuçları vermişti. Mesela İngiltere'nin ekonomik modeline sert eleştirileri vardı. Ülkenin 1980'lerde bir dizi yanlış karar aldığını savundu. Siyasi gücün merkezileştiğini, ekonomik gücün ise özelleştirildiğini söyledi. Konut, su, enerji ve ulaşım gibi temel alanlarda kontrolün tamamen kaybedildiğini ifade etmişti Burnham. Bunun vatandaşları daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya bıraktığını ifade etti. Aynı zamanda son 40 yılda servet ve gücün daha az kişinin ve daha az bölgenin elinde toplandığını söyledi. Zaten burada temel hedefi büyümeyi Londra dışındaki bölgelere yaymak, özellikle Manchester burada öne çıkıyor çünkü kendisi de Greater Manchester eski belediye başkanı olarak görev almıştı uzun yıllardır. Tabii savaş sonrası dönemden bu yana en büyük konut inşa programını yürütmeyi hedefliyor. Su, enerji ve ulaşım gibi hizmetlerde daha fazla yetkiyi yerel yönetimlere devretme sözü verdi. Burada tabii en düşük gelirli çalışanların vergi yükünü hafifletmeyi değerlendireceğini söyledi. Yeni vergi artışlarının gelmesi kaçınılmaz yeni dönemde, özellikle servet vergisi, arazi vergisi de artış gibi opsiyonlar üzerinde, şu an seçenekler üzerinde durulduğunu biliyoruz. Tüm bunları yaparken günlük kamu harcamalarını borçlanmayla değil vergilerle karşılanmasını gerektiren mali kurallara da bağlı kalacağını taahhüt etti. Yani önümüzdeki dakikalarda bu bağlamda yapacağı açıklamalar merakla takip edilecek diyebiliriz. Diğer yanda Avrupa endekslerine baktığımız zaman bugün İngiltere borsasında sınırlı düşüş var. Diğer Avrupa endekslerinde yön yukarı. Almanya borsası, Fransa borsasında %0.6'ya varan oranda yükselişler yaşandığını takip ediyoruz. Tabii petrol fiyatlarında yükseliş devam ediyor. 88 dolar seviyesinde Brent petrolün varili. Enerji sektörü %1'e yakın yükselişte bugün öne çıkan sektör. Bilanço etkisiyle Ryanair hisselerinde çok sert düşüş yaşandı bugün. Bu nedenle seyahat endeksi %1.5'a yakın düşüşte en kötü performansı gösteren endeks konumunda bugün Avrupa'da. Ryanair'in bilançosuna baktığımız zaman Orta Doğu'da yaşanan çatışmaların petrol fiyatlarını yükseltmesi ve talebi zayıflatması nedeniyle ilk çeyrek karının %34 oranı düştüğünü açıkladı şirket. Yaz sezonunun en yoğun döneminde talebi canlandırmak için bilet fiyatlarını düşürmek zorunda kaldığını açıkladı aynı zamanda. Tabii karına baktığımız zaman 820 milyon eurodan 538 milyon euroya kadar gerilediğini ve beklentilerin altında kaldığını görmekteyiz. Aynı zamanda jet yakıtı arzına ilişkin endişeler de arttı. Petrol fiyatlarındaki artış kaynaklı. Bu da havacılık sektörü üzerinde baskı yaratan bir unsur diyebiliriz. Biz bilanço sonuçlarını takip etmeye devam edeceğiz bu hafta. Avrupa şirketlerinin kar tahminlerini düşürenlerden ziyade yükselten kurumların sayısı yaklaşık 5 yılın en yüksek seviyesine çıkmış durumda. Bilanço sezonu aslında iyi bir başlangıç yaptı. Bu da Avrupa endekslerini destekliyor. Şirketlerle tahminler büyük ölçüde uyumlu şekilde, yorumların sayısı yaklaşık 5 yılın en yüksek seviyesine paralel gittiğini söyleyebiliriz açıklanan bilançoların. Pazartesi günü bilanço takvimi görece sakin, ancak hafta ilerledikçe yoğunluk artacak. Bu hafta biz özellikle Avrupa'da banka bilançolarını takip edeceğiz. Ve cuma gününe kadar STOXX 600 endeksine yer alan 90'dan fazla şirket sonuçlarını açıklayacak. Aynı zamanda bu hafta gözler Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası kararında olacak diyebiliriz Zeynep.
1: Ceren, çok çok teşekkürler. Ceren'in notlarını aldık. Biz de finale doğru geldik. Piyasa hattını noktalayalım. Birazdan iş dünyası var. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın şimdilik.
2: Nurol Portföy piyasa hattını sundu.
3: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Merhaba, İş Dünyası'na hoş geldiniz. İş Dünyası'nın bugünkü konuğu sevgili Gizem Uzuner, Danista Capital Partners şirket ortağı. Gizem, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, merhaba.
1: Merhaba. Yine tansiyonun yükseldiği bir haftayı açtık. Ama tabii şimdi şöyle, tam bitti bitiyor diyoruz, artık geride kaldı diyoruz. Hani piyasa fiyatlamasına baktığımızda da sıcak savaş ihtimalini fiyatlamıyor diyoruz. Ama her seferinde bir şekilde o ihtimalin yeniden gündeme girdiği dönemleri de yaşıyoruz. 150 güne doğru gidiyor savaş. Hani jeopolitik taraftan baskı devam ediyor, belirsizlik devam ediyor. Dolayısıyla bu ortamda şirketler ne yapabiliyor, ne yapıyor, nasıl strateji çiziyorsunuz, nerelerde zorlanıyorlar en çok? Hani maliyet baskısının kendini gösterdiği bir dönem, bir yandan Türkiye açısından fırsatların da konuşulduğu bir dönem. Dolayısıyla nasıl bir resimle karşı karşıyayız?
2: Şöyle, mesela savaş konusu sadece İran-İsrail-Amerika savaşı değil mesela. Bir taraftan hala Rusya-Ukrayna'da doğru devam ediyor baktığımızda, ama dünya bir şekilde bu tarz savaşlara ya da jeopolitik risklere karşı adapte olmayı biliyor. Ama yönetmesi gereken ne? Bu savaşların meydana geldiği yerlerin kritik olduğu unsurlar. Mesela vakti zamanında işte Ukrayna-Rusya konusunda biz neyi konuşuyorduk? Tarım ve enerji tarafını. Oradan örnek vereyim. Mesela İran'a sonradan geçeyim. Şöyle ki, Rusya-Ukrayna savaşı başladıktan sonra dünya Rusya'da, daha doğrusu Avrupa özellikle, Rusya'ya enerji tarafında ne kadar bağımlı olduğunu fark etti ve bunun üzerine yenilenebilir enerji yatırımları başladı. Dolayısıyla şu an geldiğimiz noktada hala en canlı devam eden sektörlerden bir tanesi enerji sektörü yatırımları olmaya devam ediyor Avrupa'nın genelinde. Dolayısıyla ondan sonrasında dünyanın bu tarz şeylere adaptasyonunun olabildiğini görüyoruz belli bir noktada. Mesela gıda arz güvenliği daha da önemli bir hale geldi. O dönem işte Türkiye çok önemli bir rol oynadı. Hala oynamaya devam ediyor. İki ülke arasındaki ne zaman bir müzakere süreci konuşulsa Türkiye'nin de mutlaka ara bulucu olarak, barışı sağlayacak olarak adı geçiyor. Hakeza aynı durum İran-Amerika için, İran-İsrail için de geçerli. Dolayısıyla İran konusunda da şimdi tehdit oluşturduğu ülkelere baktığımızda Körfez ülkelerinin tamamı tehdit. Daha doğrusu ABD üssünün bulunduğu her yer işte bir nevi risk altında. Bu ülkelerin de en hassas noktası, daha doğrusu en ülkelere, diğer ülkeleri kendisine bağlayan noktası ucuz enerji fiyatları. Mesela işte örnek veriyorum, doğalgaz ucuz. Bu nedir mesela? Hangi sektörü etkiler? Örnek veriyorum, gübre üretimi sanayi sektöründe en fazla enerji ihtiyacı olan sektörlerden bir tanesi. Dolayısıyla orada büyük gübre tesisleri var. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? İndirekt yollardan gübre kullanımı olan bütün işte tarım sektörü, örnek veriyorum, bütün dünyada kim Körfez ülkelerinden gübre alıyorsa doğal olarak bu savaştan olumsuz yönde etkileniyor. Hakeza işte transferlerinde, lojistikte, navlunda Hürmüz'ü kullanan kim varsa hepsi negatif etkileniyor. Buna karşı bir adaptasyon süreci henüz yaşamadık. Yaşamamamızın sebebi de biz bu savaşın nerede biteceğini bilmiyoruz. Yani hangi noktada İran ya da Amerika ya da İsrail ne istiyorsa o olacak. Bunun neticesinde de şöyle bir noktaya geliriz. Sonrasında müzakere olur. Sonrasında da barış sağlanır. Hani bu nokta neresi kimse bilmediği için şu aşamada biz dünya buna adapte olabilir diyemiyoruz. Ama ne yaşıyoruz? İçinde bulunduğumuz dönemi işte ülkeler bir şekilde para politikalarıyla yönetmeye çalışıyorlar. O da bize bu özellikle enerji tarafından gelen üretici enflasyonun yarattığı baskıyla beraber bütün dünyada hem büyüme baskısını konuşuyoruz hem de enflasyon baskısını konuşuyoruz. Dolayısıyla elimizde zaten çok parlak olmayan büyüme beklentisiyle beraber bir de yanında enflasyon riski gelmiş oldu. Dolayısıyla beraberinde de sıkı para politikası riskini getirdi. Bu da yine aynı şekilde bu riskle beraber özellikle de önümüzdeki dönem için daha sıkı para politikasının oluşabileceği bir dünyadan, büyük bir büyüme ivmesi yakalayamayacak bir dünyadan bahsetmemize sebep oluyor.
1: Gizem Uzuner, İngiltere'nin yeni başbakanı konuşuyor. Burnham'a bir kulak verelim.
3: Zorluklara rağmen istikrarımızı geri kazanmak zorundayız. Siyasetimiz, politikalarımız işlemeli ve gidişat iyileşmeli. Elbette halkımızın siyasetten bıktığını duydum, sizi anlıyorum. Ve dürüst olmak gerekirse yeteri kadar iyi ve başarılı olamadık. Size söz, daha iyi olacağız. Daha iyi olacağız. Bu anla birlikte artık Britanya için, Birleşik Krallık için bir değişim noktası yaşanacak ve son 40 yılın gidişatı değişecek. Yeni bir politik model ve yeni bir ekonomik model benimseyeceğiz. 80'li yıllarda Britanya yanlış yollara saptı. Politik güç merkezi hale getirildi. Ekonomik güçler özelleştirildi. Ülkenin büyük bir kısmı sanayileşti ve bundan toparlanamadı. Düşüşümüz devam ediyor ve bazı noktalarda gidişatı değiştirme imkanımız olmadı. İşte bu yüzden siyaseti değiştirmek istiyoruz. Daha işbirlikçi bir hale getirmek, problem çözme odaklı hale getirmek istiyoruz. Sadece parmak göstermekten uzaklaşacağız ve bunun hepsini burada yapacağız. Bütün imkanlarımızla daha fazlasını yapmaya gayret edeceğiz. Yeni bir ekonomi inşa edeceğiz ve burada önemli olan ne varsa daha güçlü bir hale gelecek ve böylelikle sizler daha makul şekilde ihtiyaçlarınıza da ulaşabileceksiniz. Kamu alımı sayesinde İngiliz sanayisini güçlendireceğiz. Yılın ilerleyen zamanlarında sizlere yeni bir plan açıklayacağım. 10 yıllık bir plan açıklayacağım. Bu planda bir yol çizmiş olacağız. Mevcut bulunduğumuz yerden başlayarak Britanya'nın, Birleşik Krallığın hedeflediğini, kendini görmek istediği yere doğru bir yol çizeceğiz. Böylelikle de halkımıza bir nefes alma alanı tanımış olacağız. Özellikle de hayat pahası konusunda ve hemen yarın bazı önlemleri hayata geçireceğiz. Özellikle de bu konuya çok dikkat edeceğiz. Aynı şekilde gençlere yardım edeceğiz, istihdam bulacağız. Bunu da eğitim sistemini değiştirerek yapacağız. Onlara daha fazla destek, daha fazla akıl sağlığı desteği sunacağız. Danışmanlık hizmetleri oluşturacağız. Bu daha adil, daha sürdürülebilir bir şekilde refahı halkımıza ulaştırmaya, sunmaya imkan tanıyacak. Mali kurallarımızı değerlendirmeye açacağız ve aynı şekilde uluslararası ortaklarımızla yeniden görüşeceğiz. Halkımıza daha iyi yaşayabilmeleri için de yardımcı olacağız. Önleyici adımlar da atacağız ama halkımızın başarısını da destekleyeceğiz. Ve bütün çalışmalar hemen şimdi bu kapıdan girdiğim anda başlayacak ve ilk talimatlarımı hemen vereceğiz. Artık ülkemiz için daha iyisini yapma zamanı.

0: Burada mesele doğru değerler ve doğru standartları hükümetin tam kalbine konumlandırmakta yatıyor. Halkı önemsiyoruz ve yaptığım her işin merkezine halkımı yerleştireceğim. Varımı yoğumu vererek canla başla çalışacağım ve beni desteklemenizi bekliyorum. Yeni ulusal bir birlik, ortak hedef ve olumlu algılar yaratalım. Bu anla birlikte tekrar inanmaya başlayalım. Ümidi geri getirelim. Herkese çok teşekkür ederim.
1: Evet, İngiltere'nin 10 yıldaki 7. başbakanı Downing Street 10 numara önünde başbakanlığı aldıktan hemen sonra, ilan edildikten hemen sonra ilk açıklamasını yaptı. Hemen yarın itibariyle ilk adımları atmaya başlayacaklarını söyledi. 10 yıllık bir plan açıklayacaklarından bahsetti. Gençlere destekten bahsetti. Enflasyon vurgusu yaptı tabii, yaşam pahalılığı vurgusu yaptı. Ve bundan sonra değişecek planımız, programımız var minvalinde. Konuştu, son 40 yılın gidişatını değiştireceğiz dedi. Göreceğiz bakalım ne değişecek, ne değişmeyecek Gizem. İngiltere için gerçekten Brexit'ten sonrası hayli karmaşık oldu desek yanlış söylemiş olmayız.
2: Kesinlikle öyle. Yani şöyle çalışanlar açısından böyle vergilen, yani pek çok işte özellikle uluslararası bankalar vesaire, hani merkezlerinde bir taşınma olanlar oldu, örnek veriyorum. Hani çalışan vergilendirmesi açısından acayip iyi bir noktada değil, ya da teşvik edici çalışanları oraya çekmek noktasında diğer gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında çok büyük bir avantaj yok, ama başka avantajları var, örnek veriyorum. Mesela İngiltere'de inovatif bir teknoloji şirketim varsa, örnek veriyorum, mesela çalışanlar çalışan maaşlarını işverene geri ödeme belli bir kısmını, ondan sonra işte vergilendirmede çok ciddi avantajlar vesaire gibi teşvikleri zaten var. Şimdi ülke genel itibariyle aslında baktığımızda bir hizmet ekonomisi, ama hizmetten kastımız, mesela Türkiye'de bunu söylediğimizde genelde turizm sektörü akla
1: tabii
2: geliyor, ama
1: yeme içme geliyor.
2: Evet, orada aslında bu finansal hizmetlerden kaynaklanıyor büyük çoğunlukla. Yani bahsettiğimiz mesela finansal kuruluşlar, ya da örnek veriyorum bir özel sermaye fonu trilyon dolarlar yönetiyor. Dolayısıyla hani bahsettiğimiz paradan para kazanan bir ekonomi, hani kastettiği yeni başbakanın kamu alımıyla bambaşka bir ekonomi derken ne kastediyor? Ben de merak ediyorum, evet, açıkçası.
1: İşçi Partisi lideri Andy Burnham yeni başbakan ve haklısın, kamu alımları ile ekonomiyi güçlendireceğiz vurgusu dikkat çekeceğiydi. Göreceğiz nasıl olacağını. Biz başlangıçtaki konumuza seninle geri dönelim. Bu ortamda, yani bu konjonktürde, dünyanın bu konjonktüründe özellikle iş hacminin, küresel işlem hacminin, iş hacminin nasıl seyrettiğine dair. Şimdi yılın ilk yarısında baktığımızda birleşme satın alma bir önceki yıla göre yaklaşık %30 artış olduğunu görüyoruz. 2,6 trilyona ulaşmış. Yine Bloomberg'un derlediği verilere baktım ben. Şirketler yılın ilk yarısında 10 milyar dolar veya üzeri değerde 38 anlaşma imzalamış. Yine baktığımızda tüm savaş, ekonomik endişeler ve siyasi belirsizlik ortamında bunların olduğunu, bu ve hani beklentilerin de çok böyle negatif olmadığını anlıyoruz. Dolayısıyla hani yatırım iştahının devam etmesini bekler misin yılın geri kalanında da?
2: Beklerim ve bence şu an için eğer böyle büyüme kararı veren şirketler, işte pazarı genişletmek yönünde kararı olan şirketler için bu tarz bir stratejisi olan, konsolide etmek isteyen pazarı, daha fazla piyasadan pay almak isteyen şirketler için çok güzel bir zaman bütün dünyada. Az önce bahsettiğim işte daha sıkı para politikası gibi bir şeyden bahsedersek, bu M&A hacmini yavaşlatabilecek bir şeydir bilindiği gibi, ama şu anki resme baktığımızda iyi gidiyor. Bu bölgeden bölgeye de değişiyor. Mesela Amerika tarafında genel itibariyle M&A işlemleri oldukça kuvvetli. Çünkü özellikle Amerika'da işte Trump sonrası dönemde orada üretim yapmaya teşvik edecek yeni teşviklerin açıklanması, işte pek çok şirketin gidip Amerika çok büyük bir pazar olmasından kaynaklı satın alma ya da orada yeni bir şirket kurma eğilimini arttırdığını gözlemliyoruz. Avrupa genelinde ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Örnek veriyorum, Hollanda'da hem değerlemeler yükseldi, hem işte hacim genel itibariyle yükseldi. İşte işlem sayısında da artış var. Almanya mesela sanayi sektörünün kuvvetiyle bildiğimiz bir ülke, herkesin bildiği gibi. Ama orada mesela daha geleneksel sanayi sektörlerinde bir çıkış stratejisinin belirlenmeye çalışıldığı ve satışta olan şirketlerin sayısında bir miktar artış gözlenmediğini söyleyebilirim. Fonlar için, özellikle özel sermaye fonları için Avrupa'da bir çıkış yolu aranıyor. Ama az önce bahsettiğimiz savaş gibi sebeplerden kaynaklı olarak buralarda bir miktar gecikme söz konusu. Yani çıkmak için özel sermaye fonları biraz zorlanıyorlar. Bilindiği gibi hani özel sermaye fonları yatırımcılarına belli bir vaatte bulunuyor. Diyorlar ki ben senin paranla bir şirket satın alacağım. Bu şirketin yönetimine gireceğim. Bu şirketin karlılığını artıracağım ve günün sonunda sana para kazandıracağım belli bir yıldan sonra. Bu yılda genelde işte 5 yıl diyelim, örnek veriyorum. 5 yılın sonunda çıkacak, o şirketi satacak bir şekilde. Bunu işte halka da arz edebilir, örnek veriyorum. Ya da başka bir stratejik ya da finansal alıcıya da satabilir. Başka bir fona da satabilir, hiç fark etmez. Bu şekilde bir çıkış stratejisi oluyor. Ama günümüz koşullarına baktığımızda bu özel sermaye fonlarının özellikle Avrupa'da çıkış için biraz zamanı uzattıklarını gözlemliyoruz. Yani 5 yılda değil de mesela şu an işte bir şirket, örnek veriyorum, ellerinde tutuyorlar. İşte 7 sene olmuş, 8 sene olmuş, hala çıkamamışlar. Bunların sebebi işte o bahsettiğimiz jeopolitik belirsizlikler olabiliyor büyük ölçüde. O yüzden de aslında stratejik alıcılar için, yani örnek veriyorum, sen stratejik bir alıcısın. Sen daha fazla pazar payı almak istiyorsun. Bir miktar piyasada konsolidasyon istiyorsun. Örnek veriyorum, işte Avrupa'da bir şirket satın alacaksın. Kendi şirketinin altına sokacaksın bu şirketi ya da birleştireceksin. Ve Avrupa pazarında daha büyük bir piyasa elde edeceksin bu stratejiyle beraber. Şu an güzel bir zaman. Ama işte az önce bahsettiğim değerlemelerin de yükseliyor olmasının sebebi de bir taraftan bu. O yüzden de aslında bana göre alıcı piyasası şu an için genel itibariyle. Yani konsolidasyon için iyi bir zaman. İyi bir şirketi iyi bir fiyata almak için de iyi bir zaman. O yüzden de genel itibariyle bu tarz böyle bir büyüme stratejisi olan, konsolidasyon stratejisi olan bütün şirketler ya da fonlar, finansal ya da stratejik yatırımcı için fark etmez. Her yerde büyük fırsatlar var. Mesela Çin'in stratejisi biraz daha farklı. Onlar kendi içlerinde bir satın almadan ziyade cross border işlemlere bakıyorlar. Yani özellikle Avrupa pazarından, Avrupa'dan şirket alma konusunda Asyalılar çok ilgililer. Çünkü buraya erişmek onlar için kolay değil. En kolay yolu, hatta en ucuz yolu, hatta en kısa yolu gelip hali hazırda bir sistemin içerisine entegre olmak. Bunun tabii ki Avrupa'da farkında. Örnek veriyorum, Almanya'da işte belli kısıtlar var. Bir yabancı yatırımcıya şirket satma konusunda belli kısıtlar var. Çinliler mesela sürekli şirket arıyorlar. Her yerde şirket arıyorlar. Mesela işte Amerika pazarına bir Çinli kolay kolay giremeyebilir. Bunun en kolay yolu nedir? İşte Avrupa'dan bir şirket almaktır. Burada hali hazırda Amerika'ya ihracatı varsa hele o şirketin, tam Çin'in istediği gibi bir stratejiye hizmet ediyor aslında bu şekilde bir satın alma.
3: Tadından yenmez oluyor yani.
2: Evet, aynen öyle. İşte burada uzaklığın öyle bir dezavantajı var aslında. Çünkü bu işlemlerin bu kadar uzun sürmesinin bir sebebi de, yani Asya'nın uluslararası bir satın alma yapmak istediğinde bunu diğer M&A işlemlerine göre biraz daha uzun sürüyor. Çünkü gelmesi, gitmesi, görmesi, anlaması gibi kültür farklılıklarının da aynı zamanda dikkat çektiği, süreci uzatabildiğini görüyoruz. Ama iştah var mı? Kesinlikle var, onu söyleyebilirim. Çünkü kimseye artık kendi pazarı yetmiyor. Yani Çin gibi büyük bir üreticiye, örnek veriyorum, sen çok ciddi bir nüfus gücün var elinde. Emtia gücüm var, ham madde gücüm var. Her şeyi üretebiliyorsun. Know-how var bir kere. Hani herhangi bir Asya ülkesine işte şundan bana yapar mısın dediğinde, hani muhtemelen ne olduğunu anlamaları bir hafta, aynısından yapmaları ikinci haftadır yani. Dolayısıyla bu kadar büyük bir kuvvet varken ellerinde tabii ki ucuz onların ürettiği ürünler. Düşünsene şimdi bunu, kendi iç piyasasının bir doygunluğu var sonuçta, istediği kadar nüfus olsun. Dışarıda koskocaman bir dünya var, koskocaman başka pazarlar var. Hele Amerika pazarı girmek istiyorlar tabii. Onu tabii ki bizim gibi gelişen ülkeler için bu çok ciddi bir rekabet dezavantajı. Gelişen ülkeler için de değil aslında, Avrupa için de rekabet dezavantajı. Çünkü çok ucuzu üreten bir rakibim var yani tabii, her şeyden önemlisi.
3: Zaten yani Avrupa'da sürekli bu mevzu gündemde. Bunun açıklama, yani Lagarde da bunun açıklamasını yaptı, farklı isimler de yaptı. Hani Çin, ucuz Çin ürünlerinin ve işte Çin'in satın almalarının yaratabileceği etki üzerinden. Hani ucuz Çin ürünleri başka bir konu da, ama bu senin bahsettiğinde gerçekten Avrupa'nın gündeminde ağırlıklı yer tutmaya devam ediyor.
2: Bir de devletin de desteği var zaten. Yani şirketlerin arkasında sonuçta. Hani alın, önü açık hani baktığında. Dolayısıyla tabii ki bu arada gelişen ülkeler için bu da bir fırsat. Bakıldığında Avrupa tamamen bunlara kapalı değil. Örnek veriyorum, hani stratejik olarak bir Asya alıcısına şirketini satmak istemeyebilirsin. Ama örnek veriyorum, gelişen ülkeler için bu çok büyük fırsat. Özellikle gelişen Doğu Avrupa ülkelerinde her ne kadar Avrupa Birliği üyesi olsa bile bakıldığında herhangi bir yatırımcının gelip orada yatırım yapması çok büyük bir şey. Çünkü neden? O ekonominin belli bir kapasitesi var zaten. Hani belli bir kaynağı var. Kaynak sınırlı, nüfus sınırlı. Gelecek yepyeni bir yatırımcı orada yatırım yapacak, dışarıdan kaynak getirecek. Bugün geldiğimiz noktada her ülkenin dışarıdan yatırıma ihtiyacı var. Her yere para lazım. Dolayısıyla kimse yatırımcıya işte kolay kolay arkasını dönemiyor. Bu stratejik olsun ya da olmasın, önemli değil. Herkesin yatırıma ihtiyacı var. O bahsettiğim enerji yatırımları da bedavaya yapılmadı sonuçta. Herkesin kaynağa ihtiyacı oldu. Herkes bir şekilde ülkesine daha cazip hale getirmek için fırsat kolluyor. Herkes yatırımcıya kucak açıyor şu an içinde bulunduğumuz dönemde. Çünkü her ülkenin belli bir kapasitesi var ve kendi başına gelebileceği bir nokta bir yere kadar gidebiliyor. O noktada dış kaynak işte senin ülkeni büyütmek için, daha fazla istihdam sağlamak için en güzel yol bakıldığında.
4: Bu tarif ettiğin resim, küresel finansman koşulları Türk şirketleri açısından nasıl bir etki üretiyor? Yani hem yurt dışı satın almaları üzerinden, o hamleler üzerinden, hem de yabancı fonların Türkiye'deki işlem hacmi üzerinden.
2: Şöyle, yani Türkiye'de şimdi genel itibariyle baktığımızda bizde finansman maliyetleri yüksek dünyanın geri kalanıyla kıyasladığımızda. Dolayısıyla burada bir yabancı yatırımcının şöyle söyleyeyim, elinde bir nakit var, paranı değerlendirmek istiyorsun. Nasıl bir bakış açısıyla hareket ettiğine bağlı. Sen bir finansal yatırımcıysan zaten örnek veriyorum, carry'den de para kazanabilirsin. Bu şekilde de işte Türk varlıklarına yatırım yapıp yatırımcına getiri sağlayabilirsin.
4: Çok
2: örnek veriyorum.
4: Çok vadeli oluyor yine.
2: Evet, ama işte doğrudan yatırımdan bahsediyorsak, gelip bir stratejik yatırımcının Türkiye'ye yatırım yapmasından bahsediyorsak, az önce söylediğim burası için de geçerli. İyi bir şirketi iyi bir fiyata almak için aslında güzel bir zaman. Ama tabii ki bazı şirketlerde içinde bulunduğumuz o sıkı piyasa koşullarından kaynaklı olarak şirket sahiplerinin istedikleri değerleme beklentisiyle alıcının almak istediği fiyat birbirini pek tutmayabiliyor. Örnek veriyorum, az önce bahsettiğim mesela stratejik yatırımcı değil de bir finansal yatırımcı, bir özel sermaye fonu gelip bir şirket alacak Türkiye'den, örnek veriyorum. Şimdi zaten fonun bakış açısı bunu alabildiği kadar ucuza almak. Çünkü ucuza alacak, oradan para kazandıracak, operasyonlardan para kazandıracak, o da dönecek yatırımcısına bu parayı verecek. Dolayısıyla ucuza almak dediğinde Türk şirketleri buna çok sıcak bakmıyorlar. Çünkü içinde bulunduğumuz dönemde onlar için koşullar ya da şirketlerinin kafalarındaki değer şu anki değerle eşleşmediği için ucuza satmak istemiyorlar. Sıkışıklık varsa bile mümkün mertebe daha iyi bir dönemde satmak istiyorlar. O yüzden de aslında burada biraz daha alıcıyla satıcının beklentisinin eşleşmemesi durumu söz konusu. Ama iç piyasada, yani Türk şirketlerinin Türk şirketleriyle ilgilenmesi konusunda o piyasa sıcak. Orada M&A işlemleri oluyor. Ama yurt dışından bir yabancı stratejik yatırımcıyla sanırım böyle bir görüyoruz tabii ki. Arada sırada büyük işlemler görüyoruz ama gördüğüm kadarıyla buradan yurt dışına ilgi, dışarıdan buraya stratejik yatırımcıya ya da doğrudan yatırımcı ilgisinden şu an içinde bulunduğumuz dönemde biraz daha canlı seyrettiğini gözlemliyorum. Yani bunu gelen sorulara istinaden de söylüyorum aynı zamanda. Hani şu açıdan, şimdi genel itibariyle işte 50-51 ülkede bizim işte biz Türkiye temsilcisiyiz IMAP'in. IMAP 51 ülkede faaliyet gösteriyor. Ben bütün ülkelerdeki hangi şirket alıcı, hangi şirket satıcı, bu tarz bilgilerden kaynaklı onlardan gelen sorulara da istinaden söylüyorum. Dolayısıyla genel itibariyle baktığımızda şu an Türkiye'deki yatırımcıların yurt dışında işte bir daha büyüme, işte uluslararası bir ayak izi bırakayım ben, işte yurt dışından da bir şirket alayım, işte Avrupa'da şöyle bir merkez kurayım soruları ya da ilgileri yurt dışından, işte Türkiye'de ben şöyle bir şirket alayım sorularından daha fazla. Onu demek istedim, yani ilginin daha fazla olduğunu kastederken.
4: Çok çok teşekkür ediyorum Gizem Uzuner.
2: Ben teşekkür ederim.
4: Danisa Capital Partners şirket ortağı Gizem Uzuner konuğumuzdu. Kendisi eski bir Bloomberg ailesi üyesi aynı zamanda. Burada noktalayalım iş dünyasını. Bloomberg HT'de canlı ekonomi yayınları devam edecek. Birazdan Akıllı Para var. Çağlar Kozukluoğlu gelecek. Bir yere ayrılmayın derim.
5: Bloomberg HT Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo.

Haftanın ilk akıllı parasına hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde 14.000 puanın üzerinde 14.200'lere yaklaşmaya çalışıyoruz. Saat 15.15 itibariyle akıllı para başlarken ve baktığımda da şu an özellikle hacimli 126 milyar TL gibi geçtiğimiz haftanın hacimlerine istinaden bir miktar daha dikkat çekici bir seviye görüyorum. Sanayide %2'yi aşan yukarı yönde değişimler var. Ulaştırma çok kısıtlı da olsa negatif ayrışıyor. Dolar TL'de 47-20'lere doğru gidiyoruz. CDS'imiz ise halen 230-235 bandının bir miktar üzerinde seyrediyor. Dışarıda da zaten petrol fiyatları malumunuz. Ons altın ve ons gümüşte özellikle toparlanmayı, ons altında da yatay negatif görünümü izler vaziyetteyiz diyerek kısa bir özet yapalım. Malum bugün günlerden pazartesi ve Ateşan Aybars'a gitmeden önce opsiyona öncelikle Bloomberg'te araştırma analisti Mehmet Özdemir'e kulak vereceğiz. Yatırım.

0: Araştırma masasında Bloomberg HT araştırma analisti Mehmet Özdemir'in notlarını alıyoruz. Sendeyiz Mehmet.
1: Evet, özellikle saat 3 itibariyle fiyatlamalara baktığımızda petrol fiyatlarının, ki Brent'ten bahsediyorum, 90 doların altından gerilemesiyle birlikte şu anda yaklaşık 88 dolarlar civarında seyretmesiyle küresel risk iştahının haftanın ilk işlem gününe hiç de fena başlamadığını söyleyebiliriz ki bunu özellikle sabah açık piyasalarda Asya kotasyonlarında zaten görebiliyorduk. Fakat Avrupa endekslerine baktığımızda en azından orası bir dengelenme çabasında. İçeride de keza sanayi endeksi önderliğinde bir miktar daha kuvvetli primlerin özellikle o tarafta da hissedildiği bir ortam var. Değerli metaller derken bir miktar daha belki parantez açmamız gereken kısım, son dönemde satışlarını epeyce konuştuğumuz ve belki de 60 bin dolarlar çerçevesinde dip yapmaya çalışan Bitcoin tarafı. Bitcoin tarafında özellikle bu hafta başı itibariyle de yaklaşık 60 bin dolarların üzerindeki seyri o tarafta takip ediyoruz. Hafta sonu o tarafın açık olmasıyla birlikte her ne kadar jeopolitik tansiyonun yükselmesi ve karşılıklı tansiyonun bir miktar daha artmasıyla çok da ciddi bir satış baskısı o tarafta hissetmediğimizi söyleyebiliriz ki Bitcoin şu anda 65 bin dolara yakın seyirle dikkat çekiyor. Belki bir diğer dikkat çeken ve hatta bahsetmemiz gereken kısım ETF girişleri. Biz savaşın başlamasıyla birlikte çok ciddi ETF çıkışlarını gördüğümüz ki orada yarım milyar dolara yakın bir tutardan bahsediyoruz. Son iki haftada biraz daha rüzgarın tersine dönen bir ETF girişli özellikle durumunu o tarafta yakından takip ediyoruz ki biz iki hafta önce yaklaşık 197.4 milyon dolarlık bir sınırlı giriş gördük ve o ilk giriş kısmı ikinci haftasına da taşınıyor ETF'lerde. İkinci haftada yaklaşık 75,7 milyon dolarlık sınırlı da olsa bir giriş var. Belki bu bir dönüşü temsil eder mi ya da etmez mi? Bunu mu önümüzdeki süreçte yakından takip edeceğiz ama en azından gördüğümüz yüksek montanlı satışların bir miktar daha durulduğunu o tarafta yakından takip ediyoruz. Artık biraz daha yukarıya doğru fiyatlama geldikçe ki Temmuz ayı itibariyle bu noktaları yani 65 bin dolarların üzerine geçemeyen, buralarda kalıcı olamayan bir fiyatlama takip ediyoruz. 70 bin gibi, 72 bin dolar gibi bu seviyeler aşıldıkça önündeki dirençli seviyeleri bir hayli çok gözüküyor. Özellikle yılbaşından bu yana çift taneli götürüsü olan Bitcoin için.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bu market araştırma analisti Mehmet Özdemir'e.

0: Hiç vakit kaybetmeden bugün günlerden pazartesi malum haliniz. Popsiyon'da gidiyoruz. Ateşen Aymar. Evet, her pazartesi Akıllı Para'da Ateşen Aybars'la birlikteyiz. Bugün stüdyoyu şereflendirdi Ateşen abi yine. Hoş geldin abi.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Yine Ateşen abiyle stratejileri konuşacağız. Hali hazırda artık Temmuz'u da geride bırakıyoruz. Sanki yılın ilk 6 ayı biraz zor geçti.

0: ki savaştan hala kurtulamadık. Ama Temmuz biraz göz açı kapayıncaya kadar geçti. Çok da bir ilerleme yok ama stratejiler de buna göre şekilleniyor tahmin ediyorum.
1: Yani bilanço sezonu biliyorsun. Oldukça iyi geliyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ötesinde bir takım veriler de iyi. Mesela enflasyon verileri falan oldukça iyi gibi. Ama öte yanda bir rotasyon, yani yapay zekadaki aşırı yükseklik, bazılarının kar realizasyonu ve daha farklı sektörlere geçmesi ve de İran ABD dalaşının devam etmesi belki bazı sektörlerde, bazı cephelerde volatiliteyi artırabilir. O anlamda birkaç tane tasarım seçtim bu hafta. Çağlar, birincisi Nvidia, sonra Micron yine chip üzerine ve Domino Pizza. Enteresan bir gelişme var. Dolayısıyla onlara bakalım.
0: İstiyorsan abi hemen ilk ile başlayabiliriz. Seni her zamanki gibi stüdyoda ayarladığımız yerine alarak Nvidia'nın Kondergano burada bu haftaki stratejide Ateşen abinin kullandığı.
1: Evet, call diagonal düşündüm. Yani iki farklı vadede bir tasarım. Aslında Nvidia biliyorsun GPU'larla yükseldi. Dünyanın en pahalı şirketi haline gelmişti bir ara.
0: Tahtını devretti sonra.
1: Enteresan gelişmeler var orada. Çünkü son 3-5 haftadır ciddi problemler oluşmaya başladı. Şöyle, birkaç aydır daha doğrusu. CPU çipleri, memory çipleri çok daha az bulunur hale geldi. O yüzden de çok ciddi bir çip şirketlerinde yükselme oldu, talep oldu. Nvidia'da enteresan bir şekilde bu yapay zeka alanında bir kaburga oluşturmaya çalışıyor. Onun için Vera Rubin diye bir çip hazırladı. Bu aslında GPU, Graphic Processing Unit ve yanına CPU da koydu bu sıkıntılardan dolayı. Ve bu alanda çok ciddi girişimleri var. Japonya'ya gitti, Toyota Mitsubishi ile anlaşmalar falan yapıyor. Dolayısıyla bu alanda hala bir liderlik durumunda. Ama hisseye bakılırsa $236'dan birkaç ay önce bir hayli geriledi. Bu gerileme aslında biraz da şeyden geliyor. Bazı şirketler, mesela Google ve Meta gibi firmalar kendi çiplerini yapmaya başladılar yahut başlıyorlar. Dolayısıyla bu alanda bir rekabet var diye biraz verdiler. Ama analistler Nvidia'nın bu geri çekilme sürecini zirveden bir soluklama diye düşünüyorlar. O anlamda ben yukarı yönlü kısa vadeli bir tasarım yaptım.
0: Tasarım.
1: İki farklı vade kullanıyorum. 7 Ağustos ve 24 Temmuz. Burada 24 Temmuz'u 220 call opsiyonunu açığa satıyorum. Çünkü volatilitesi yakın olduğu için daha yüksek. 26 Ağustos'ta bilançosu var. Biraz daha var ona ama yakın vade olduğu için volatilitesi yüksek, yani fiyatı yüksek, yani onu satıyorum. Ama ona karşı maliyet düşürmek üzere de 7 Ağustos vadesine gidip 210 kullanım fiyatlı call opsiyonunu satın alıyorum. Bu bana call diagonal yapıyor. Maliyeti $480 civarında oluyor. Bu maksimum risk. Bu bütün kaybedeceğin bu. İki farklı vade olduğu için tam olarak başa baş vesaire değerleri görünmüyor ama bu hissede aşağı yukarı piyasa şu an $202-203 civarındaydı cuma kapanışı. Muhtemelen buradan ufak bir yükselişle kazanç alanına gelecektir. Nitekim 205 üzerinde maksimum riski, yani $850, ama bu şart değil. Yukarıda bir yerde hep yeşil üstte olduğu için kazançlı görünecek şeklinde bir kazanç profili var. Maksimum liste dediğim gibi maliyetle, yani $480'la sınırlı. Öbürüne geçelim.
0: Micron'du yanlış hatırlamıyorsam.

0: Micron'da
1: Call Vertical bu sefer.
0: Burada da ciddi aslında Micron yani yılbaşından bu yana %200'ün üzerinde %210 değer kazandı. Ama son birkaç haftadır bu çip sıkıntısı, çip rekabetinden dolayı, daha doğrusu Çin'in çip piyasasına girmesinden dolayı biraz sıkıntılı düştü. Yani 2255 dolardan bir hayli düştü. 849 dolara kadar geriledi. Şimdi tabi burada Çin'in devreye girmesi, çip üretimi meselesi kolay bir mesele değil. Çünkü Çin'i dışarıda üretip Amerika'da satamıyor. Karşı geldi Trump falan. İlle bizim ülkeye gelip orada üretin. Yani fabrikasyonu çok pahalı ve zor bu iş. O anlamda biraz sıkıntılar var çip endüstrisinde. Ama ben de bu sıkıntının biraz devam edeceği beklentisiyle aşağı yönlü basit bir tasarım yaptım. Hemen ona bakalım.
1: Tasarım görseline geçebiliriz.
0: Bir call vertical ama kredit yani prim toplayan bir call opsiyonu. aşağı yönlü prim toplayan bir call opsiyonu. Bunun için 31 Temmuz vadesine gidiyorum. Bu vade içinde 950 kullanı fiyatlı call opsiyonunu alıyorum ama öncesinde 970 daha pahalı olanı satıyorum. Dolayısıyla aradaki fark bana prim olarak bir getiri sağlıyor. Bu prim getiri maksimum kazanç. 1460 dolar gösteriyor. Bu piyasanın yahut bu hissenin 955 dolar civarında bir başa baş noktası var ama hissenin değeri 850 dolar civarında. Yani bu hissenin yükselip başa baş noktasının üzerine geçtikten sonra zarar etmesi olasılığı son derece uzak gibi. Yani buna şunu da diyoruz. Kazanma olasılığı çok yüksek bir tasarım. Çünkü zarar edersen fazla zarar ediyorsun. Çok hızlı çıkması halinde. Ama hiçbir şey yapmasa burada dursa kazanıyorsun. Bir miktar aşağıya düşse başa baş noktasına kadar kazanıyorsun. Daha da buradan aşağıya düşerse yine kazanıyorsun. Dolayısıyla bu 4 senaryodan 3'ünde kazançlı. Kazanç olasılığı 537 dolar. Yüksek bir probabilite. Yani muhtemelen %75-78 arasında hisse indimani olmayacak. Yani bu başa baş noktasını geçmeyecek anlamına geliyor. Böylelikle son derece basit bir tasarım. 537 dolar maksimum kazanç, maksimum zarar biraz daha fazla ama dediğim gibi olası imkanı çok daha düşük. Bir sonrakine geçelim.
1: Hemen Domino's Pizza geldi.
0: Domino Pizza. Şimdi bu hisse de enteresan. Biliyorsun Amerika'da Papa John's, Pizza Hut falan bir sürü rekabet var. Onların hepsi müşteri kaybediyor ama Domino Pizza tam aksine %20 satışları artıyor geçtiğimiz döneme göre yahut geçtiğimiz yıla göre. Bunun arkasında Domino'nun çok son derece elektronik yahut yazılım programlarıyla çok daha iyi işler yaptığı söyleniyor. Nitekim ben de orada birkaç kere aldım. Çok kolay yani bir düğmeyle hazırlıyorlar seni. Yani
1: test edildi, onaylandı diyorsun.
0: Yani. Aynen. Ve daha önce aldığını almak istiyorsun. Bir tıkla alıyorsun falan. Neyse çok kolaylaştırdılar. O yüzden müşteri şeyi sürekli artıyor. Bu da çok yüksek seviyelerden bir hayli değerleri değer getirdi. Ama Pizza Hut'u satıyorlar galiba özel bir şirkete. O belki pozitif bir etki yapabilir Domino'ya. O yüzden ben yukarı yönlü bir tasarım düşündüm ama bunun bilançosu var. Hemen yarım saat sonra falan bilanço açılıyor. Yani ABD'de piyasalar açılınca bilanço piyasa açılmadan önce açıklanacak. Dolayısıyla müthiş bir volatilite beklenebilir. Ama burada yukarı yönlü bir tasarım yaptım. Hemen ona bakalım. 21 Ağustos tarihine gidiyorum. 21 Ağustos vadeli 320 kullanı fiyatlı call opsiyonunu alıyorum. 2 tane 370 kullanı fiyatlı call opsiyonu satıyorum. Onun tekini hedge etmek için de 370 kullanı fiyatlı

0: fiyatlı kol opsiyonu satın alıyorum. Bu bana bir kol butterfly yapıyor. Bunun maliyeti 1460 dolar. Yani maksimum riskimiz, eğer bugün bilanço kötü gelir düşerse ve vade sonuna kadar, 21 Ağustos'ta bir hayli vadesi var, tekrar çıkabilir ama aşağıda kalması halinde 1460 dolarlık bir zarar var. Başa baş fiyatı çok yakın, 334 dolar civarında. Ama bilanço iyi gelirse bu yükseldikçe 2500 dolara kadar karı var. Yani 360, iki tane sattığım kol etrafında seviyesinde maksimum karı var. Yok eğer orada kalmaz, daha da ilerlerse 370'in altında hala %100 gibi bir kar var. Dolayısıyla son derece riski sınırlı, basit bir tasarım.
1: Evet,
0: deyip bırakalım.
1: Tasarımı da vakit sıkıntısı olmadan senden doya doya stüdyoda dinledik. Ağzına sağlık Atakan abi.
0: Teşekkür ederim.
1: Seni uğurlamadan önce Dünya Kupası'nı geride bıraktık. Sen iyi de bir futbol seversin. Önceki kupalarla kıyasladığında çok tat verdi mi?
0: Vallahi yaşlandıkça fark ediyor ne kadar zevk aldığım meselesi ama 80'li yıllarda çok tabii takip ederdik. Biraz 1986'ta biliyorsun
1: Meksika.
0: O müthiş maç var, Arjantin-İngiltere. O ara Arjantin'in de ve İngiltere'nin de problemi vardı. O problem nedir biliyorsun, Falkland Islands. Orada yapılan mesele, işte piyasalar yeni kurulmuştu Londra falan. Orada gelişmekte olan ülkelere ciddi olarak borç verdiler. O borçların ödenmemesi riskine karşı Thatcher, İngiltere Başbakanı, sopa gösterip Falkland'a saldırdı. Oradan beri de işte şeyleri topluyorlar. Yani ödeme zorluğu çeken ülkeler her türlü feragata gidip ödemeye çalışıyor. Bunun arkasındaki politik neden bu olmakla birlikte sporda tabii bu ciddi olarak bir rekabet alanı yarattı. Orada şey, yarı tanrı eli falan diye güzel bir enteresan maç vardı. O yüzden bu çok önemliydi. Olağanüstü bir şekilde döndüler. Yani İngiltere bitirmişti işi. 84. dakikaya kadar biliyorsun bir spor öndelerdi. Sonra iki tane attılar. Çok enteresan. Ama dün akşam seyrettiğim maç en sıkıcı maçlardan biriydi yani.
1: Artık o sahadaki mücadeleden ziyade sonuca dönük oldu. Evet, monetize oldu
0: tedbir,
1: Dünya Kupası.
0: Tedbir
1: birazdan etmek. Finans merkezinde ben onu anlatacağım.
0: Vallahi 4 sene daha bekleyeceğiz herhalde.
1: Yani çok tadı kaçıyor ama umarız senin vurguladığın gibi sahada mücadeleyi daha böyle iştahlı, eskiden olduğu gibi.
0: İlk maçlar çok güzeldi ya. O Arap ülke, Fas, Tunus falan ne kadar güzel maçlar yaptılar. Beklenmedik sonuçlar aldık. En sonunda böyle yani dün akşam hakikaten de ben bir ara kapatayım dedim. O kadar sıkıcı geliyordu. Son 1-2 dakikada ciddi oldu oyun. Neyse.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Keyifle futbol yorumlarını da dinledik. Burada noktayı koyalım. Opsiyona bir kısa araya gidelim. Ardından Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ata Özkaya bizlerle olacak. Kaçırmayın.
2: Öncelikli yayın.
3: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Akıl Paranın bu kısmında Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ata Özkaya bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Çağlar Bey. İyi günler diyorum.
0: Teşekkür ederim. Hocam konuşulacak çok fazla konu var. Ortama en fazla sükutun hakim olduğu durumlarda bile açıkçası ekonomi ve finans dünyasına ilişkin birçok şey bulabiliriz ama ne yazık ki çok da iç açıcı şeyler hakim değil. Şunu sorarak başlayayım. Salgın sonrası en büyük musibet özellikle enflasyondu. Bunu Rusya-Ukrayna savaşı jeopolitik arenaya da yayılır biçimde piyasaların ve ekonomilerin üzerine bir gölgeye dönüştürmüştü. O günden itibaren kar topu gibi büyüyen ve bu sene İran Savaşı ile beraber zirvesini mi gördü ya da bunlar daha ortaların bilmiyoruz ama bir ivme var. Bu şekilde hep bütün kurumlar dünya ekonomisinin dayanıklılığına dikkat çekiyor ama ne kadar daha sürdürebilir ekonomiler ve piyasalar bu seyri?
1: Savaşların ekonomilere etkisi tabii her coğrafyada veya her devlet bazında aynı değil, aynı olmayacaktır, onu söyleyelim. Dolayısıyla küresel ekonominin bu savaşları kaldırıp kaldıramayacağı tartışmasına hangi devlet veya da birlik, ülke birliği ya da pazar birliği açısından baktığımız önemli. Ortalama küresel ticaret hacmi açısından bakarsak büyük ihtimalle sorunuz oraya işaret edecek. O zaman tabii ki savaşların peş peşe gelmesi ve özellikle enerji maliyetlerinin yükseliyor olması, yüksek seyrediyor olması küresel ekonomiyi etkileyen en önemli faktör. Çünkü dünyada üretimin büyük ölçüde yapıldığı bölgeler, yani Çin ve Uzak Doğu bölgeleri, bunlar yakıt bağımlısı, petrol bağımlısı ve Hürmüz Boğazı, aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna üzerindeki çatışmaların devam ediyor olması gibi iki ülke arasında. Bunlar enerji piyasasını doğrudan etkiliyorlar ve Covid'den sonra da hayatımızın içinde kesintisiz olarak yer aldılar. Tabii buna Orta Doğu'daki diğer çatışmayı da eklemek gerekiyor. İsrail, Lübnan, İsrail, Filistin çatışmalarını da eklememiz lazım. Ve belki önümüzdeki günlerde buna katılacak olan, tabii İran reddetse de Yemen'deki vekil güçlerinin Suudi Arabistan'da olan çatışma durumu ve belki Kızıldeniz üzerinde gene ticaretin yavaşlatılması sorunu da eklenecek. Dolayısıyla bunlar aslında dünyada olmaya devam edecekler. Yani bu bize barış içinde çatışmasız bir dünyanın pek mümkün olamayacağını aslında düşündürüyor. Dünya dönem dönem çatışmasızlık geçirmiştir ama büyük ölçüde çatışmalar devam etmiştir çeşitli bölgelerde. Savaşlar hep var olmuştur. Bunun sebebi tabii ekonominin dışında belki sosyolojik veya başka sebeplerle de ilişkilendirilebilir mutlaka. Ama çatışmalar aşağı yukarı her 5 yılda bir dünyada hayatı olumsuz etkileyen en önemli unsur. Tabii ki bunlarla beraber yaşadığımıza göre ekonomi içinde de önlemlerin bunlara uygun alınması gerekiyor. Ama özellikle enerji söz konusu olduğunda ve enerjiyle beraber üretimde kullanılan ara malının tedariki, sirkülasyon söz konusu olduğunda bundan kaçabilmek veya buna ülkelerin bazılarının tek başına çözüm bulabilmesi mümkün değil. Ülkemiz gibi mesela örneğin. Dolayısıyla burada küresel enflasyona bunun yapacağı etkilerin çatışmalar devam ettikçe kalıcı olabileceğini söyleyebiliriz. Özellikle Hürmüz Boğazı üzerinde enerji fiyatlarını petrol fiyatlarını 75 doların üzerine seyrediyor olması, 75-100 dolar arasında diyebiliriz buna. 100'ün üzerinde pek kalıcı olmadı çünkü. Bu yine de bizim gibi gelişmekte olan ülkeleri, Avrupa Birliği'ni, Uzak Asya'yı büyük ölçüde maliyet enflasyonu üzerinden etkiliyor ve etkilemeye devam edecek. Tabii ki her ülke aynı mı etkileniyor? Hayır. Dünyada enflasyonu gelişmiş ülkelerin %3,5-4 seviyesinde, gelişmekte olanların %6 seviyesinde ama bir de %30'larda olanlar var. Biz de onlardan birisiyiz. Bu açıdan baktığımızda bu savaşlar içinde de teknolojik dönüşümün, sermaye dönüşümünün, sermaye yatırımlarının izlediği patikaların farklılaştığını da unutmamamız gerekiyor. Yani doğru, çatışmalar var. Çatışmalar hep bizimle ama bir yandan da bazı ülkeler sermaye yatırımlarını özellikle yüksek teknoloji alanlara yönlendirerek burada sermaye birikimlerini oldukça hızlandırıyorlar ve hızlandırmaya devam edecekler. Bu şu an gördüğümüz tablonun belki ileride çatışmalar azalsa bile ülkeler arasında gelişmişlik farkının açılmasına sebep olacağını şimdiden anlamamız gerekiyor. Ve o zaman geriye baktığımızda acaba çatışma oldu da mı bu fark açıldı, bu farkı niye fark etmedik gibi sorular sorduğumuzda buna şimdiden de bir işaret koymamız olumlu olur, iyi olur.
0: Peki hocam, bugün web sitemizde ve web sitemizdeki haberlerin ilk yansıdığı yerlerden biri olan sosyal medya hesabımızda da seyircilerimiz görmüşlerdir. Avrupa'da motorin sıkıntısı daha da derinleşecek şeklinde. Bu kadar mesela dijitalleşme, teknoloji, dönüşüm vesaire diyoruz ama kadim diyelim en azından 20. yüzyıl özellikle baz alarak bir takım ana unsurlardan da ayrı kalmak, bunlara erişememek, ne kadar büyük ya da gelişmiş bir ekonomi olursanız olun ki Avrupa'nın son dönem geride kalmışlığından söz ediyoruz, evet, size sıkıntı yaratabiliyor. Bunun önümüzdeki dönemde yalnızca böyle kısa vadeli büyüme bizim tabloya baktığımızda gördüğümüz eksenler huzurunda değil de toplumlar nezdinde bir takım sonuçlara yol açmasını bekleyebilir miyiz bu kadar fazla sıkıntının konuşulduğu bir süreçte?
1: Evet, mutlaka yol açacak. Tabii Avrupa'yı bir refah adası gibi düşünmemiz gerekiyor ama Avrupa'nın bu yarışlara geri kaldığını da görmemiz gerekiyor. Yani nereden bakarsanız belki son 3-4 asırın ileri giden Avrupa'sı şampiyonu son döneminde geri kalanı olmuş durumda. Bunun sebebi yeni teknolojinin ortaya çıkması, bu teknolojinin de bir iş yapış biçimi olarak değil, yani burada neoklasik iktisada vurgu yapıyorum, iş yapış biçimi olarak değil, bir hesaplama yöntemi olarak ortaya çıkıyor olması bütün dünyada ekonomik süreçlerin tamamını değiştirecek. Dolayısıyla bu bir işi nasıl yaptığınızı ya da ne kadar sermaye, iş gücü veya girdi kullandığınızdan ziyade bunların tamamının işleme girdiği düzlemi değiştirecek ve değiştiriyor zaten. Bu hayatlarımıza da sirayet edecek. Dolayısıyla burada takip edici konumda olan ya da içerik tüketici konumunda olan ülkeler, toplumlar hem geri kalacaklar hem de bu geri kalmanın maliyetinde ekonomik süreçlerden bildiğiniz üzere cari denge üzerinde gözleyecekler. Aynı zamanda nesillerin de burada eğer takip edememe durumu olursa, ki burada devletler birinci derece sorumludur verdikleri eğitimle, yani bunu takip etmek mecburiyetindesiniz. Takip etmemek bir tercihtir elbette o toplum için ama yıkıcı bir tercih olur. O zaman önümüzdeki orta uzun dönemde belki 10 yılı bile bulmaz, aradaki fark çok ciddi şekilde açılabilir. Yani hangi fark açılacak burada? Bir toplumların bilgi üretme kapasiteleri farklılaşacak. Bir toplum çok daha hızlı, güvenilir, doğru bilgi üretip yayarken ve bunu ürünlere dönüştürürken ve ticarete o zincirde, diğer toplum bunu yapamayacak. Şimdi Avrupa Birliği bunu aslında yapabilirliği var kaynak olarak ama iş gücü bu konuda yetersiz, eğitimi bu konuda isabetli değil henüz. Bir de regülasyonları burada engel taşıyor. Tabii bu tartışılır. Regülasyonlar iyiydi, kötüydü insan hakları açısından, yapay zeka kısmının, ama ABD bu konuda oldukça hızlı adımlar atıyor ve Uzak Asya'da da Çin bu konuda oldukça hızlı adımlar atıyor. Dolayısıyla burada geri kalındıktan sonra yarışı kapatmak veya boyun boyuna rekabet dediğimiz duruma tekrar gelebilmek oldukça efor isteyecek. Yani siz geride kaldıkça harcamanız gereken efor artacak lideri yakalamak için. Bu eforun hangi kaynakta sağlayacaksınız? Avrupa belki bunu ayırabilir ya da yavaş yavaş yapmaya çalışıyor. Bildiğiniz gibi çip üretimi için kaynak ayırıyorlar ama bizim gibi ülkeler bu konuda çok daha şu an bakış açılarını değiştirmediler. Yani burada bilmiyorum, kendilerini ikna mı edemiyor yönetimler ama bu konuda geri kalınacağına süreç açık bir şekilde bunu gösteriyor. Tabii ki bu şekilde bir yelpazenin oluşması, yani gelişmişlik ve geri kalmışlık düzeyinde tekrar kartların tekrar değiştirilmesi, karılması toplumların da servet birikimini, zenginliğini, göreceli durumunu değiştirecek. Burada içerik tüketicisi olarak kalmanız, bunun maliyetini düşündüğünüzde ancak ithalatçı konuma doğru gitmeniz anlamına geliyor. Özellikle ürün bazlı, bunlar ürüne dönüşeceği için. Ben o yüzden burada artık daha fazla bunu bu açılardan tartışmak yerine yatırımların buraya yönlendirilmesi gerektiğini değerlendiriyorum. Covid'den sonra bunu Covid'le başlamıştık. Sanayinin durumu, sanayinin fotoğrafına baktığımızda bizim için böyle bir yönlendirmenin olmadığını da açıkça görüyoruz. Avrupa Birliği içinse bu konuda onlar da geri kaldılar ama bizden daha fazla kaynak sahibiler. Yani bir yarışta biz onların gerisinde büyük ihtimalle kalabiliriz o kaynak farkı yüzünden.
0: Peki hocam, son 2-3 dakikada da irtifayı düşürerek biraz bizim Merkez Bankamızın takvimiyle ilgili beklentileriniz, önümüzdeki süreç, özellikle yılın kalanında neler bekliyor bizi, o görüşünüzü alalım ve noktayı koyalım.
1: Aslında bunu biraz önceki konuşmaya bağlı devam edebiliriz. ISO 500 raporundan dolayı sanayimizin durumunu başka bir açıdan değerlendirip söyledik ama karlılıklara bakıldığında söylediğimiz, yaptığımız uyarılar da az kendini gösteriyor. Yani reelleşiyor. Bunlar birer gelecek tahmini olmaktan çıkıyorlar. Karlılıkların düşüşünde kendini gösteriyorlar. 5 yıllık bir fotoğrafa baktığımız zaman. Şimdi Merkez Bankası bu durumda buna kayıtsız, tabii hükümetin politikalarına da kayıtsız kalamayacak ama bir gevşeme, olası bir gevşemenin zamanlaması problemiyle karşı karşıyayız. Bu Temmuz ayında olmayacaktır. Çünkü rezerv bağımlılığı yüksek. Bunu ayrıyeten defalarca söylemek zorunda kalıyoruz. Çünkü konunun rezervle ve döviz fiyatıyla ilişkilendirilmesi tamamen bir tercih, faizlerin seviyesi açısından bakıldığında ve dezenflasyonun başarısı ve başarısızlığı açısından bakıldığında. O yüzden Merkez Bankamızı faiz indirimi eğer söz konusuysa bu zaman içinde biraz daha ötelenecek ve ancak seçim takvimiyle ilişkilendirileceğini ben değerlendiriyorum.
0: Bir iki dakikamız daha var. Kurla ilgili özellikle bayağıdır çok da gündem oluşacak hiçbir, ne diyelim, içeride dışarıda bir açıkçası kırılma ya da tansiyon yok. Dışarıda yine dolar endeksinin güçlendiğine rastladık ama burada en azından yukarıya doğru gidişinin önünün kesilmesi de söz konusu ama gelişen ülkeler ve Türk lirası bazında bunun en azından bir müddet daha süreceğinden kesin emin mi piyasalar?
1: Evet, piyasalar bunun bir müddet daha süreceğini değerlendiriyor. Çünkü bu konuda rezerv birikimimiz yetersiz ve hükümetin böyle bir politik tercihi var. Kurun sabit hızda, belirli aylık belirli bir sabit hızda tutulması ve carry trade portföy girişlerinin ülkemizden rant elde ederek çıkması, bu rantın da senelik olarak Nasdaq'ın getirisine aşağı yukarı eşit olması. Yani bunu bu şekilde denkleyebiliriz basit olarak. Dolayısıyla bu devam edecektir ama bu yeterli, yani yeterli olmayabilir 3 yıl önce başlanan programın devamı için. Dolayısıyla o zaman şu soru çıkıyor ortaya. Evet. Devam edecekse hangi şartla devam edecek? İşte faizin indirilmemesi şartıyla devam edecek. Bir ikincisi, büyük merkez bankalarının özellikle forward guidance dediğimiz sözlü yönlendirmelerden vazgeçmesi eğer bize olan portföy akışlarını çok etkilemeye başlarsa o evet. zaman ben faiz patikasında çok farklı bir şey de beklerim. Çünkü portföy akımları daraldığında bizim bunu özellikle diğer yatırımlar kalemiyle ülkedeki gereken anlık rezerv nakit miktarını sağlamamız pek mümkün olmaz.
0: Çok teşekkür ediyoruz Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ata Özkaya hocamıza. Noktayı koyuyoruz burada. Birazdan Finans Merkezi sizlerle olacak. Hoşçakalın.
2: Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg ET Radyo.

Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca ilk etapta piyasada olup bitenleri değerlendirmeye çalışacağız. Sonrasında biraz yurt dışı piyasalardaki tabloyu yorumlayıp bilanço dönemi nereye doğru evriliyor? Aynı zamanda son dönemde yaşanan jeopolitik gelişmelerin yansıması neler? Bunları Erda Gerçek'le birlikte masaya yatırmaya çalışacağız. Önce bugünün öne çıkan haber başlıklarında neler var? Hızlıca onlara bakarak başlayalım. İngiltere'de Andy Burnham ülkenin yeni başbakanı oldu. Downing Street'te açıklamalarda bulunan yeni başbakan son 40 yılın gidişatının değiştirileceğini belirtti. Burnham ayrıca en kısa zamanda 10 yıllık yeni bir plan açıklayacağını, kamu alımı sayesinde İngiliz ekonomisinin güçleneceğini ve yeni bir ekonomi inşa edeceklerini belirtti. Bloomberg GT'nin faiz anketine göre piyasa katılımcıları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan Temmuz toplantısını pas geçmesini bekliyor. Anket katılımcılarının faiz indirimi beklentisinde en erken tarih olarak Eylül gösterilirken haftalık repoya geçiş için ortalama tahmin ise Eylül ayına işaret etti. Merkez Bankası'nın Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketine göre katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi bir önceki anket döneminde %29.14 iken bu anket döneminde %29.21 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise %23.95 olarak kaydedildi. Temmuz ayı için Merkez Bankası politika faiz oranı beklentisi ise değişmeyerek %37 oldu. Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu listesi açıklandı. İstanbul Sanayi Odası'nın listesinin zirvesinde Teksan Jeneratör yer aldı. Üretimden satışlar genel olarak 2025'te %25.7 artışla 1,75 trilyon liraya yükseldi. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayicinin yüksek finansman maliyetleri, zayıf küresel talep ve sıkı finansman koşullarına rağmen üretim ve yatırım kararlılığını sürdürdüğünü söyledi. HSBC Yatırım tarafından hazırlanan rapora göre enflasyon muhasebesine tabi olan banka dışı şirketlerin toplam net karının reel bazda yıllık %3, çeyreklik bazda ise %20 artış göstermesi bekleniyor. Raporda ayrıca gıda perakendecilerinde ciro büyümesinin gıda enflasyonuyla desteklendiği ancak marjların promosyon yoğunluğu ve baz etkilerine göre değişkenlik gösterebileceği belirtiliyor.

Günün öne çıkan haber başlıklarını bu şekilde aktardık. Piyasalardaki rakamlarla devam edelim şimdi. İlk etapta Borsa İstanbul'da bugün yukarı yönlü hareket var. Endeks içerisinde ağırlığı yüksek olan 5 hisse senedinin hepsi artıda. Dolayısıyla şu anda 14.135 puan seviyesi %1'in üzerinde primle seans devam ediyor. Bankacılık ve sanayi arasındaki ayrışma da öyle. Bankacılık endeksi üzerinden baktığımızda şu anda %0.6 kadar aşağı yönlü hareket var ama %2.2'lik primle sanayi endeks şu an itibariyle endeksi yukarıya itiyor gibi görünüyor. Dolayısıyla bugün bir miktar ayrışmayla endeks kendini geçen haftaki zayıf görünümün ardından yukarıya atmış oldu. Biraz bundan sonrasını takip etmek gerekecek gibi duruyor. Kurlar tarafına baktığımız zaman şu anda dolar TL'de 47 lira 18 kuruş, euro TL'de 53 lira 92 kuruşluk fiyatlamalar görüyoruz. Euro dolar çaprazı bir miktar aşağı kaydı. 1.1420'lere geldik yeniden. Dolar endeksi de 100,84'ler seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Avrupa borsalarında yatay negatif bir seyir var şu anda. Özellikle Frankfurt'ta ve yine Paris'te baktığımızda %0.1'in de altında oranlarda eksi görüyoruz. Kararsız bir seyir. %0.1 kadar Milano borsası artıda, %0.3 kadarsa FTSE Londra'da eksi de gördüğümüzü söyleyelim. Dediğimiz gibi kararsız bir temayla karşı karşıyayız. Geçtiğimiz hafta çok ağırlıklı olarak çipçilerin satışını, oradan gelen volatiliteyi izlemiştik. Amerikan vadelerine dönüp baktığımızda orada dipten bir miktar alım geldiğini gözlemliyoruz. Şu dakikalarda %1 kadar Nasdaq vadelerinin artıda olduğunu, S&P 500 vadelerindeki prim ise %0.4 civarında olduğunu görüyoruz. Onun kabaca yarısı kadar da Dow Jones vadeleri artıda gibi görünüyor. Fakat genel anlamıyla baktığımızda bilanço dönemi, bilançolara dönük doğrudan beklentiler piyasa üzerinde etkili kalmaya devam ediyor. Son olarak emtia piyasasına bakalım. Orası jeopolitik gelişmelerden doğrudan etkilenmeye devam ediyor. Özellikle Hutilerin Yemen'den Suudi Arabistan kaynaklı gemi geçişini engelleyeceklerine, bloke edeceklerine dair haber akışı piyasa üzerinde belli ölçüde etki yarattı ama genel olarak zaten sabah saatlerinde 91,5 dolarların üzerine kadar giden bir petrol fiyatı görmüştük. Sonrasında bunun biraz daha aşağı doğru kaydığını, biraz daha işte bir Reuters haberi var, 10 günlük karşılıklı bir ateşkes ilan edilebilir diye, bunun yansımasıyla beraber yeniden 88 dolar 60 sent seviyesine kadar geri sarktığını gözlemliyoruz. Hala cuma gününün üstündeyiz ama şu an itibariyle baktığımızda sabahki o korku havası biraz daha normalleşmeye bırakmış gibi görünüyor yerini. Hatta Amerikan tipi ham petrolde geriye doğru dönüş var, 82 dolar 30 sent seviyesiyle. Spot altının ons fiyatı cuma kapanışının 5,5 dolar kadar altında, şu anda 4011 dolar seviyesindeyiz. 4000'in altına sarktıkça oralardan alım geldiğini görüyoruz altın fiyatlaması için. Bununla birlikte gümüşte de %1.6 kadar prim var. 56 dolar 80 sent civarından fiyatlamayı da orada görüyoruz. Rakamları aktardık. Şimdi geçelim hızlıca araştırma turuna.

0: Slice, araştırma turunu.
1: Araştırma turuna ilk olarak Mehmet Özdemir'le birlikte başlayacağız. Hisse senedi piyasasındaki tabloyu Mehmet'le birlikte biraz değerlendireceğiz. Özellikle sanayi endeksle bankacılık endeksi arasındaki ayrışmadan ben biraz önce bahsettim. Bekir daha da detayını verecek ama sanayi sektör tarafında özellikle endeks içerisinde ağırlığı yüksek olan bazı hisse senetleri sanayi endeksini yukarıda tutmaya devam etti. Temmuz başından bu yana bu temanın biraz daha pozitif ayrıştırıcı olduğunu görüyoruz Mehmet.
2: Mesela ağırlığı yüksek Tüpraş'taki gibi sanayi endeksinde %8,5'luk çok ciddi bir diğer sektörlere nazaran bir fark açma var. Buradaki primlerini Temmuz ayı itibariyle yükselttiğini görüyoruz. Endekste ağırlığı yüksek Tüpraş 1500 puanlık sanayi rallisinin 785'ini tek başına üstlüyormuş gibi gözüküyor. %35'lik bir getiri var sadece 13 işlem gününde Temmuz ayında. Şimdi petrol fiyatlarında ciddi oynak olan ki son haftalarda yukarı doğru gittiğini gördüğümüz petrolde özellikle Tüpraş tarafına yaradığını söyleyebiliriz bu tarafta. Diğer taraftan Aygaz gibi, Petkim gibi diğer enerjiyle alakalı olan hisseler açısından çok fena bir Temmuz ayı gerçekleştirmediğimizi söyleyebilirim. Diğer taraftan ise Kardemir gibi, Ereğli gibi hisselerde de özellikle bir miktar daha yukarı doğru hareketi yakından takip ediyoruz. Bir diğer taraftan sanayi indeksinin içine de koyabildiğimiz ya da ayrı bir şekilde değerlendirebildiğimiz halka arzlar tarafı. Biz Temmuz'un 1'i itibariyle özellikle halka arz ivmesinin hızlandığını ki hızlanmak derken burada haftalık artık 10 milyar TL'yi aşan halka arz büyüklüklerinden bahsediyoruz. Bunun içerisinde özellikle Beta Enerji gibi Golda Gıda gibi hisseleri de koyduğumuz zaman sanayi endeksi içerisinde ki bunların çok kısa bir süre içerisinde 3 haneli TL getirilere %100'lerin üzerine geldiğini söyleyebiliriz. Burada %125'ler civarında bir Beta Enerji'yi görüyoruz. Sanayi endeksi içerisinde yeni halka arz olan Golda Gıda'nın da %110'ların üzerinde bir getirisi var. Dolayısıyla sanayi endeksini rüzgarı arkasına almış bir endeks olarak yakından da tarif edebiliriz. Ama şöyle bir baktığımızda özellikle bilançoların alacağımız ikinci çeyrek ki bu akşam itibariyle o tarafta başlıyoruz. Özellikle bu sektörlerin ki enerjinin bir miktar daha karlılığın dinamiklerini koruması bekleniyor. Ya da ikinci çeyrekte madalyonun ters yüzünde diğer sektöre nazaran daha dirençli kalması bekleniyor. Bu hareketi nereye kadar sürer onu yakından takip edeceğiz. Ama artık elimizde biraz daha 300 liranın üzerine gelmiş ve endekste en yüksek 3. ağırlığa sahip Tüpraş hissesi var.
1: Mehmet çok teşekkür ediyoruz. Şimdi geçiyoruz Bekir Gürdamar'ın yanına. Bekir'le birlikte biraz daha az önce de söylediğimiz gibi banka sanayi endeks ayrışması üzerine değerlendirme yapmaya çalışacağız. Özellikle Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin ötelenmiş olması yani beklentinin ötelenmiş olması piyasa üzerindeki önemli soru işaretlerinden bir tanesini oluşturuyor. Dolayısıyla aslında geçen hafta da biraz bunun üzerine değerlendirme yapmıştık. Bekir piyasa şu anda hani net bir şekilde bankalardan biraz daha uzaklaşıyor. Sanayi taraf biraz daha makul gibi görünüyor.
3: Evet. Ya bu grafiği senle sene başında hatta 3 ay önce de yapmıştık. Banka bölü sanayi rasyosu. Gerçekten burada 85 seviyeleri önce 1'in altına geldiğinde buradan tepki gelir mi diye bakmıştık. Ardından 85 seviyeleri daha önceki Mayıs ayında 2025'in Mayıs'ındaki dip seviyeler buradan bankaları bir artık bu fiyatlama yeter, olumsuz fiyatlama der mi piyasa diye bakmıştık. Ama şu an geldiğimiz noktada 2024'ün Nisan'ından beri en düşük seviyede bankacıların negatif anlamda ayrışması. Bunun nedeni olarak sen başta söyledin. Aslında en önemli majör gelişme faiz beklentilerinin, faiz indirim beklentilerinin ötelenmesi. Buna paralel olarak da reel öz kaynak karlılığının 2027'nin ikinci yarısına kadar kayması. Net faiz marjları yani Merkez Bankası'nın politika faizi yerine gecelik repoya geçmesinin ardından fonlama maliyetlerinin artması mevduat kredi makasının buradaki olumsuz yönde çalışmaya başlamasıyla net faiz marjlarında 40 bas puanla 60 bas puan arasında bir kötüleşme bekleniyor ikinci çeyrek itibariyle. Bunun devam edip etmeyecek Merkez Bankası'nın faizleri bu seviyede tutup tutmayacağı önümüzdeki dönem beklentileri için olumlu olacak. Ancak şu anda gelen analist beklentileri, bilanço beklentileri ikinci çeyreğin hiç de iyi geçmediği yönünde bankacılık sektörü için umutlar üçüncü, dördüncü çeyreklere kaldı diyemeyeceğim. Çünkü buralara yönelik de toparlanma ümidi çok fazla değil. 2027'ye kaldığı için negatif ayrışma evet devam ediyor. Ancak şu tarafına baktığımızda fiyatlama bakımından baktığımız zaman benzerlerine göre, yurt dışı benzerlerine göre oldukça negatif bir şekilde ayrıştığını, dolayısıyla bu makasın kapanabileceğine yönelik beklentilerinde bazı analistler tarafından dile getirildiğini söylemek lazım.
1: Bekir, çok teşekkür ediyoruz aktardığın notlar için. Şimdi geçiyoruz Aslı Savranoğlu'nun yanına. Aslı, bugün itibariyle gelen piyasa katılımcıları anketi var. Piyasa katılımcıları anketinde hani bu son yaşanan gelişmeler bir parça beklentileri yukarıya doğru itmiş gibi görünüyor. Fakat tabii burada 12 ay sonrası beklentilerin nereye doğru geldiği, oralardaki çıpalamanın ne kadar güçlü olduğu önemli olmakla beraber, geçmişe döndüğümüzde acaba bu tahminleri veren ekonomistler o başarıları, o tahminleri ne kadar başarıyla tutturabildiler? Biraz belki onu da değerlendirip yorumlamak lazım.
4: Evet, aynen. Yani enflasyon beklentilerinde önümüzdeki dönem, şimdi bu şeyde grafikte gözükmüyor ama bugünkü çıkan tahminlere bakılacak olursak dezenflasyon sürecinin devam edeceği bekleniyor. Ama 12 aylık yani 12 ay sonrası için enflasyon beklentilere baktığımız zaman bir miktar artış olduğunu söylemek mümkün. %24 seviyesine gelmiş durumdayız piyasa katılımcıları. Bir yıl sonra enflasyonun %24'e çıkacağını bekliyor ki bu son bir yılın neredeyse en yüksek rakamı. Burada ama şeye bakmak istedik, yani %24 gerçekten de, yani bir yıl sonrasını gerçekten de piyasa katılımcıları doğru bir şekilde tahmin edebiliyorlar mı? Şimdi buradan baktığımız zaman çok ciddi sapmalar olduğunu görmek mümkün. Yani tabii ki şok zamanları var, özellikle işte pandemi dönemini bazen tahmin etmek o kadar kolay değil. İşte 2024'teki bazı emtia fiyatlarından kaynaklanan bazı noktaları da, ya da özellikle döviz kurundaki artışları önceden öngörmek o kadar mümkün değil, ama yine de toplamda baktığımız zaman çok iyi bir performansla geçirdiğini söylemek o kadar da mümkün değil. Bazı durumlarda hatta reel sektörün daha iyi tahmin yaptığını da görüyoruz. Yani şu anda bir yıl sonrası için %24 enflasyon beklentisi aslında şu andaki mevcut konjonktür altındaki görüntüyü yansıtıyor daha çok. Şimdiki beklentiler aslında mevcut görüntüyle, mevcut enflasyon gerçekleşmesiyle çok daha uyumlu seyrediyor. İleriyi tahmin etmekte aslında o kadar da başarılı olamadığını söylemek mümkün belki.
1: Şimdi elbette bir yandan da son dönemde yaşanan konjonktürel gelişmeler piyasa açısından belirleyici oluyor. Ne oluyor mesela? İşte petrol fiyatlarındaki bu yukarı yönlü hareket gevşeme beklentisini de biraz daha zorlaştırıyor. Jeopolitik gelişmelerin yansımasını da ister istemez o beklentilere yansıtmaya başlamış oluyorsun. Sadece anket bazlı göstergelerde enflasyon beklentisinin yukarı kayması değil, aynı zamanda piyasa bazlı fiyatlamalarda da benzer bir yöne doğru gidiliyor. Mesela bono faizleri özellikle bu petrol fiyatındaki hareketi çok doğrudan yansıtmış gibi duruyor.
4: Evet, özellikle petrol fiyatındaki artışlar tahvil faizine ciddi şekilde yansıdı. Özellikle son 3 Temmuz itibariyle gördüğümüz zaman bir sonraki grafiği aslında görebiliriz. Petrol fiyatlarının yükseliş getirisini yukarıya ittiğini buradan göstermek istediğimiz bir grafik. Bugün itibariyle 3 Temmuz'dan beri baktığımız zaman işte yaklaşık bir 150 bas puan

0: Baktığımız zaman 28 Şubat'taki gördüğümüz seviyelerin işte yaklaşık bir mesela 2 yıllık üzerinden bakarsak yaklaşık bir 500 bas puan kadar üzerine de gibi gözüküyoruz 2 yıllık tahvil faizi açısından baktığımızda. Gene 10 yıllık tahvil faizi açısından baktığımızda da gene yaklaşık 300-400 puan kadar daha yukarıda. Burada daha önce petrol fiyatı 120 dolarlara kadar çıktığı zaman 22 Mayıs civarında getiri rallisinin çok daha yüksek bir seviyede olduğunu görmüştük. Ona kıyasla daha düşük bir seviyedeyiz ama petrol fiyatlarındaki bu artışın tahvil piyasası üzerine de olumsuz yansıdığını görmek mümkün.
1: Şimdi sadece bunlarda değil aynı zamanda Merkez Bankası'nın faiz konusundaki beklentilerine de biraz önce bahsettiğimiz unsurlar önemli. Yani beklentiler bozuluyor. Beklentiler bozulurken tahvil fiyatlamasında da bu yansıyor piyasa bazlı fiyatlamalarda. Hal böyle olunca biz anketimize dönüp piyasa oyuncularına sorduğumuz zaman Merkez Bankası'ndan ne bekliyorsun diye orada da pek bir şey beklenmediğini gözlemliyoruz. Evet. En azından bu toplantı için.
0: Aynen. Bu toplantıda sabit kalması bekleniyor. Yani bizim anketimizde de oldukça daha büyük çoğunlukta zannediyorum sadece bir kişi var bir faiz artışı bekleyen. Onun dışında ağırlıklı olarak tahvil daha doğrusu politika faizinin %37 seviyesinde sabit kalması bekleniyor ama ağırlıklı ortalama fonlama oranı zaten şu anda %40 seviyesinde devam ediyor. Bundan işte bu petrol fiyatlarındaki son yükseliş öncesinde aslında burada bir özellikle ağırlıklı fonlama oranında bir düşüş beklentisi oluşmaya başlamıştı. Fakat şimdi bu beklentinin Eylül'e doğru kaydığını söylemek mümkün. Hatta Ekim olacağını düşünen ekonomistler de var. Bir sonraki faiz indirimi ise ancak Ekim ayında yani 4. çeyrekte gelecek gibi gözüküyor. Yıl sonu içinde bu aslında bugünkü piyasa katılımcıları anketinde de benzer bir sonuç çıkmıştı. Politika faizinin %35'e doğru ineceğine yönelik bir beklenti var. Yani enflasyondaki dezenflasyon sürecinin bir miktar devam ederek burada Merkez Bankası'na indirim yönünde bir alan açacağı beklentisi hala korunuyor ama
1: yani savaş yani biterse bak, önce işte belki bir miktar Eylül ayı ile beraber normal gecelik fonlamadan haftalık fonlamaya kayış. Onun sonrasında da yılın sonuna doğru gelindiğinde de bir iki puanlık faiz indirimi fiyatlamada baz şu an itibariyle gibi görünüyor medyan beklentide.
0: Evet öyle gibi gözüküyor ama burada tabii şimdi önümüzdeki dönemde özellikle bu petrol fiyatının tekrar yükselişiyle hem ikinci el etkilere bir daha bakmamız gerekecek diye düşünüyorum. Yani sonuçta buradaki beklenti enflasyonda o kazanımların bir süre daha devam edeceği varsayım altında. Bunların gerçekleşiyor olması için önümüzdeki birkaç aydaki enflasyonun aslında bunu doğrular nitelikte çok da yüksek olmayan ve ikinci el etkilerinin de çok yüksek olmadığı bir patikada gerçekleşiyor olması gerekiyor.
1: Aslı çok teşekkür ediyoruz sana. Şimdi geçiyoruz işin biraz daha magazin kısmına. Dünya Kupası'nı tamamladık. Çağlar Kuzukluoğlu ile birlikte Dünya Kupası ekonomisi üzerine değerlendirme yapmaya çalışacağız. Çağlar başından bu yana Dünya Kupası'nı hatta öncesindeki bir aydan bu yana Dünya Kupası'nı hem yayınlarda hem aynı zamanda sosyal medya üzerindeki paylaşımlarla çok net bir şekilde yansıtmaya çalıştık. Fakat buradan dönüp baktığımızda Dünya Kupası bir defa dünkü maçı izledin herhalde. Yani
2: maviye aldanmasınlar. Ben kırmızılardan yanaydım.
1: Öyle, normalde hani ben çok Arjantinciyim ama dün böyle bayağı net bir sokak çetesi görünümüyle bayağı baskın oynayınca ben bile İspanya'nın kazanmasına sevindim diyebilirim. bir tek hani teknik direktörlerine Scaloni'ye çok sempatim var. Onun için üzüldüm. Bir de Messi'nin son Dünya Kupası'ydı. Biraz Messi için de üzüldüm diyebilirim ama yani sonuçta hak edenin kazandığı bir Dünya Kupası oldu. Sadece bir gol yiyerek elemelerde de zaten çok sınırlı sayıda gol yiyerek gelmişlerdi. 3 gol yanlış bilmiyorsam elemelerde yedikleri gol sayısı da. Dolayısıyla İspanya'nın çok hakkıyla kazandığı bir Dünya Kupası. Ama beraberinde ekonomik etki nereden nereye geldi biraz onu tartışabiliriz. Bilet fiyatları falan çok tartışıldı çünkü.
2: Aslında savaşın gölgesinde geçti. Nitekim İran milli takım başta olmak üzere oyuncuların, takımların, delegasyonların yaşadığı zorluklar, bizim hayal kırıklıklarımız, Yeşilburun Adaları'nın işsiz 39 yaşında bu turnuvaya gelip takımıyla beraber yıldızlaşması, bundan 20 yıl önce dün karşı karşıya gelen iki rakibin en yıldız oyuncularının birinin bebekken diğerinin daha kariyerine yeni başlamışken onu yıkarkenki fotoğrafı anlatılacak çok şey var ama biz bunun böyle KT olduğumuz
1: Arjantin'in Mısır'ı elemesi
2: gibi
1: elerkenki durum
2: Bizim bahsedeceğimiz kısmı tabii ki işin parasal ve iktisadi boyutu. Zaten turnuvanın öncelikle takım sayısının buralara gelmesi, ki eşik olarak düşünecek olursak 82 İspanya ve 98 Fransa'yı düşünebiliriz.

0: biliriz. Takım sayılarının artması noktasında maç sayısı yüzlerin üstüne çıktı ve detay olarak değerli izleyicilerimiz merak ediyorsa eğer resmi rakamlara göre 6.810.966 seyirci maç başına kabaca 65.000 ortalamaya tekabül ediyor. 3 ülkede ve final burada Azteca'da oynanması gerekirken orman yangınlarının yanında tam Amerika'nın istediği yerde oynandı ama sağındaki grafikte görülebileceği üzere 20 yıl içerisinde 2 milyar doların biraz yakınlarından kabaca 2 milyar doları diyelim buna 10 milyar dolarların üzerine gelmiş vaziyette tırnak içerisinde günümüzün popüler tabiri monetize olan bir dünya kupası ki aslında futbolun meta olmasının endüstriyelliğin de önüne geçmesi sadece maçlarda oynanmasının da ötesinde tamamen artık Amerika'yı özellikle burada örnek gösteriyoruz NFL ve NBA ekseninde bir pazar haline gelmesi bir nevi bu kupayla beraber vücut bulmuş oldu. Geçtiğimiz turnuva Katar'da da burada beklentiler yüksekti ama biz burada yayınlarda kupa başlamadan önce Bloomberg'un Bloomberg Economics'in hesaplamasına göre 13 milyar dolar gibi bir tutardan bahsediyorduk. Buralara belki erişemedi ama 10 milyar doların üzerine çıktı. Bu rakam Katar'da kabaca 6-7 milyar dolar civarındaydı. Yine Rusya ile kıyaslayacak olursak Rusya'daki 2018'deki kupanın kabaca 2,5 katına çıkmış oldu. Yani çok ciddi bir aslında parasal habitat yaratılmış oldu burada. Belki bizim aklımızda futbol veya işte ne diyelim saha dışı olaylar ekseninde birçok şey kalmıştı ama FIFA, Infantino ve Trump bu tabloyu gördüklerinde tahminimce maksat hasıl oldu diyorlar.
1: Bence kupanın en efsane görüntülerinden bir tanesi. Bugüne kadar görülmemiş bir şey ama devlet başkanı ile birlikte FIFA başkanı veriyor kupayı. İkisi birlikte veriyorlar.
2: Maç oynuyor.
1: Onu verirken ve İspanyollar Rodri kupayı aldı. Kaldırmak için bekliyor. Ve Trump o kareye girmeye çalıştı. Yani İspanya'nın başarısında pay sahibiymiş gibi o kareye girmeye çalıştı. Infantino'nun koşarak onu kenara çekmeye çalışması, onu gitmek istememesi vesaire. Yani hakikaten her şeyin neredeyse birbirine karıştığı. Mesela işte bu FIFA başkanını arayarak Balogun'un kırmızı kartının iptal edilmesi gibi unsurlarla birlikte. Hani siyasetin spora nispeten dirayet zaafı bulunan bir yönetici üzerinden çok doğrudan müdahale ettiği bir dünya kupası olarak tarihe geçti. Milyarlarca dolar elde etmiş. Ne gam diyelim. Çok teşekkür ediyoruz sana. Çağlar aktardıkların için kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında Erda Gerçek'le birlikte ikinci bölümde yeniden karşınızda olacağız.
3: Yatırımın adresi QNB Invest'le finans merkezi devam edecek.
4: Reklam. Sistem dondu, online satışım durdu.
5: Tam iyi de çözülsün.
4: Nasıl?
5: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
4: Büyüksün.
5: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
4: Tami.
5: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
4: Yürü be Tami.
6: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
7: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Tami.

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
2: Reklam. Reklam.
3: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Reklam.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde Thales Eğitim Danışmanlık Yönetici Ortağı sevgili Erdal Gerçek bizlerle birlikte. Erdal, hoş geldin yayınımıza.
1: Merhaba Açıl.
0: Şimdi önemli şeyler var. Savaş gündemi hala gündemde kalmaya devam ediyor. Bir, çip tartışması, çip polemiği ve Amerika'daki teknoloji yatırımlarının gerçek anlamda yerini, yönünü bulup bulamadığı konusu bir kez daha tartışılıyor. İki, çünkü Çinliler de bayağı kuvvetli modellerle gelmeye başladılar. Diğer tarafıyla dönüp baktığımızda önümüzdeki dönemde, gelecek süreçte hani işin nereden nereye doğru evrilebileceğini tartışırken devletlerin, şirketlerin gelişimi üzerindeki rolü, yapay zekanın dünyadaki bu güvenlik endişelerini ne kadar etkileyebileceği, herkesin kendini korumak için burada atabileceği adımların neler olduğu gibi birçok tartışılacak başlığımız var. Önce istersen hızlıca savaş bitti bitmedi tartışmasında bir kez daha celallendi ortalık. Bugün Reuters'ın bir haberi var. İşte 10 günlük geçici bir ateşkes olabilir falan diye. Ona binaen petrol fiyatı 91-92 dolar sınırından 88'lere geri döndü ama sonuçta bu iş, başında da tahmin etmiştik seninle ama müzakere, yani ateşkesi bulabilirsin de onu barışa evirmek çok zor olacak diye. Şimdi o barışa evirme kısmı gerçekten ne kadar güçmüş onu biraz daha görüyoruz. Ne dersin?
1: Şöyle başlayalım. Bana zor sorular soruyorsun. Bir önceki konukla Dünya Kupası konuşuyordunuz. Ben de Dünya Kupası konuşuruz diye düşünüyordum.
0: Dünya Kupası'na sorarız. Önce bunları bir halledelim. Sertten yumuşağa doğru gideriz.
1: Şey mi diyor, vaktimiz kalırsa diyelim değil mi? Daha yumuşağa doğru. Tamam. Şimdi şöyle, bu Memorandum of Understanding ortaya çıktığı zaman seninle konuşmamızda bunun özellikle İran için çok olumlu olduğunu, ne kadar aynen senin söylediğin gibi tekrar barışa, kapsamlı bir barış anlaşmasına döneceği konusunda şeylerimiz vardı, şüphemiz vardı. Ve hatta bunun neticesinde de şöyle söylüyordum ben kendi portföyüm açısından söylüyordum. Dedim ki bunun doğru gitmemesi, yani bir barışa dönüşememesi riskine karşı kendimizi korumanın en önemli yolu enerjiye yatırım yapmak diye. Ben kendi portföyüm açısından enerjiye dünyaca fazla yatırım yapılmıyor. Zaten bu kriz sırasında da, bu savaş sırasında da onu gördük. Bizim portföylerimizde de yeterince, en azından benim portföyümde de yeterince yer bulmadığına kanaat getirip son petrol fiyatlarının düşmesiyle beraber ben de portföyümü biraz daha tekrar şey yapmış oldum, dengelemiş oldum bu konuda. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Şimdi petrol fiyatları konuşuyoruz, Brent, WTI. Aslında konuşmamız gereken ürünler değil mi? Biz hiç, yani kim tüketiyor diye baktığımız zaman crude oil, yani ham petrolü kimse tüketmiyor. Sadece rafineriler tüketiyor. Şimdi aslında en büyük hikaye rafinerilerin ürünleri, yani downstream dediğimiz aşağıda hepimiz ne kullanıyoruz? Dizel kullanıyoruz, benzin kullanıyoruz, gaz ya gibi değil mi motorun? Şimdi bunların şeylerine baktığımız zaman spreadleri zaten çılgın bir şey var. Spreadlerde çok büyük açılma var. Yani aslında molekülün dönüştürüldüğü, bizim kullanılabilir yerde geldiğimiz noktadaki fiyatlar daha önemli. Peki biz neden geçmişte şey yapmıyorduk, petrol konuşuyorduk? Çünkü mesela bir, diyelim ki havayolu şirketisiniz, biz havayolu şirketlerine danışmanlık yaptığımız zaman her şeyi Brent üzerinden okuyorduk. Brent üzerinden daha rahat hedge yapabiliyorduk onlar için. Neden? Çünkü ham petrolle şey arasında, jet fuel arasındaki spreadler genelde stabildi. Böyle stabil olduğu zaman da bir tanesini hedge ettiğiniz zaman kendinizi, öteki tarafından da hedge eder oldunuz. Şimdi aradaki oynamalar bu kadar garip seviyelere çıkınca, yani petrol kadar, ham petrol kadar bir spread var şu anda dizel tarafında, en azından New York'taki rakamlara baktığımız zaman. Ve yani bunu yatırım açısından baktığımız zaman da çok rahat yapabileceğimiz bir şey yok. Kendim, yani burada nasıl koruruz? Petrol kompleksine yatırım yapıyor olabiliriz ya da petrol hizmeti veren şeylere yatırım yapabiliyoruz. Çünkü sonuçta baktığımız zaman hep seninle konuşa geldiğimiz gibi rafineri kapasitesi problemi var zaten. Bununla beraber daha fazla oldu. Ukrayna-Rusya savaşı ile beraber daha da inanılmaz boyutlara ulaştı. Çünkü şu anda Rusya'daki rafineri kapasitesinin yarısının yok olduğu söyleniyor Ukrayna saldırılarından sonra. Yani sadece Brent üzerinden okumamak gerekiyor bütün bu olayı. Fazla mı enerji konuştuk?
0: Üzerine konuşabiliriz çünkü hakikaten yani işte Rusya'da benzin kuyruklarının olduğu, rafineri altyapısının tamamen vurulduğu, dünyanın geri kalanında gerçekten de enerji ve rafinaj kapasitesinin Körfez Savaşı nedeniyle ciddi anlamda örselendiği ortamda, yani Amerika'da işte benzin fiyatları yeniden 4 doların üzerine gidiyor. Trump'ı sıkıştıran faktörlerden bir tanesi bu. Nereden baksan enerji şu anda oyunun adını koyan temel faktör yani.
1: Doğru. Hatta bir de şöyle diyebiliriz. Enerji eşittir yapay zeka, değil mi? Yani sonuçta yapay zeka. Sonuçta ne yapıyoruz biz? Yani üretim ne demek? Enerjiyi alıp bir şeye dönüştürüyoruz, değil mi? O yüzden enerji gerçekten çok. Ben bunu kendime kızarak da söylüyorum. Yani neden kendi portföyümde enerjinin yeri bu kadar düşük diye baktığım zaman uzun vadeli portföyde. Yani sadece bu. En azından bu savaş bizi biraz daha buna gerçekten uyandırmış oldu. Şimdi. Çok çok gerçekten yani hiç tahmin etmediğimiz bir şey oldu. Covid'den çıkış da böyle olmadı. Söylenene göre 160 milyon varil petrol bir anda bunu şey diyorlar, bir sivilcenin patlaması gibi. Çok iş açıcı bir benzetme değil ama gerçekten öyle bir anda yayıldı ve bunun çok büyük bir kısmının Çin'in şeyinde dışında şeylerde, tankerlerde durduğu söyleniyor. Çin'de rafine kapasitesi biraz daha fazla diye düşünmek lazım. Şimdi böyle düşündüğümüz zaman dediğim gibi çok farklı bir yer. Yani sürekli Brent'le haşır neşir olmamız gerekmiyor. Biraz önce söylediğim gibi sonuçta hep şu söyleniyor, istediğimiz yapay zeka kapasitesini, hızını üretebilmemiz, yani bunları, bu serverları besleyebilmemiz için şu andaki dünyadaki mevcut kapasite de yeterli olmayacak diye düşündüğümüz zaman enerji tarafı çok farklı yerlere geliyor diye düşünüyorum.
0: Herhalde bu zamanlarda seninle konuşurken yapay zeka ve çip yatırımları üzerine, hani bu muazzam bir yatırım projeksiyonuydu. O zamanlar yanlış hatırlamıyorsam 2 trilyon dolar civarında falan harcama yapılacak deniliyordu. Şimdi 5 yılda 5,5 trilyon dolara çıktı oradaki yatırım beklentisi. Ama hep şunu konuşuyorduk. Yani bunu ben Dünya Ekonomik Forumu'nda Davos'ta konuştuğum birçok çip üreticisi ya da geliştiricisinden de aldığım feedback'le buradaki yayınlarda aktarmaya çalışmıştım geri bildirimle. Buradaki söylenen şey şu anki teknolojinin hala çok pahalı olduğu. Başta Nvidia olmak üzere buralardaki çip üreticilerinin, teknolojilerinin bir oyun bilgisayarı çipinden yola çıkarak üretildiği için çok ciddi anlamda enerji sarfiyatına sebebiyet verdiği, bunun daha hızlı ve daha az enerji sarf eden çip modelleriyle ileride değişmek durumunda kalabileceği, bugün yapılan bu yüksek yatırımların bir kısmının da bu nedenle boşa düşebileceği, artı zaten yapay zeka modellerinin çok yeni olduğu, bunun Amerikan şirketleri tarafından geliştirilen versiyonlarının nihai versiyon olacağını öngörmenin de yanlış olabileceğini, Çin'in bu anlamda geliştirdiği interkonekte birbiriyle çalışan duvar modelinin daha fazla maliyeti kaldırmaya gerek bırakmadan çok daha esnek bir çalışma modeli getirebileceğini konuşmuştuk. Neredeyse hani 50'de biri, %1'i maliyetine Amerikan şirketlerinin ürettiği modellerin hemen hemen benzer performansı geliştiren iki tane model çıktı. Bir tanesi Moonshot, diğeri Alibaba'nın bugün yine lansmanını yaptığı Qwen. Dolayısıyla böyle baktığımızda hani oradaki yatırımlar biraz aşırı mı gitti diye bu kez çipçileri bayağı dövüyorlar.
1: Çok doğru. Şimdi aynı söylediğin gibi buraya GPU üzerinden gelindi. Bunlar gerçek. Yani ileride bunları mı kullanacağız bilmiyoruz. Şimdi onu şey açısından da, bilançolar açısından da bakalım. Şimdi senle konuşmalarımızda hep şunu söylüyoruz. Şu anda zaten

0: Artık Nasdaq köpüğü hikayesini çok gerilerde bıraktık, o zamanki yatırımları. Ama bir eşdeğer olarak baktığımız zaman mesela EBITDA diye bir şey çıktı. FABÖK değil mi Türkçesi? Neden FABÖK çıktı ortaya? Bu şeyleri özellikle amortiz, şimdi Türkçe'de hep karıştı, şey yapıyorum ben, rahatsız olduğum bir konu var. Depreciation, amortization diye geçer ya İngilizce'de. Aynı şeyler değil. Maddi olmayan varlıkların amortismanı var. Onların hem mali şeylere yıpranma ve amortisman diyelim o zaman. Şimdi bu çiplerin mevcut durumda ne kadar hızlı yıpranacağı, bu serverlara giden yatırımların ne kadar hızlı bir şekilde yıpranacağı, yani amortismanın Türkçe'ye çevirirsek diyelim, ne kadar hızlı olacağını bilmiyoruz. Bunlar tekrar kullanılacak da bilmiyoruz. Şimdi nakit akışlarına baktığımız zaman tabii ki amortismanları geri ekliyoruz nakit akışında. Ama eğer gerçekten bu şeyler serverlara konan mikroçipler bir sene, 2 sene sonra tamamen kullanılamaz hale gelecekse, o zaman o tarafta da çok ciddi sıkıntılar olacak. Şimdi zaten seninle paylaştığım bir tane grafik var da belki hatırlarsın. Bu hyperscaler'ların nakit akışlarının durumu, şeyin nakit akışının durumu diye, çip üreticilerinin nakit akışının durumu diye baktığımız zaman, çip üreticileri gayet güzel endüstriyel firmalar gibi mallarının fiyatları yükselen çok ciddi bir nakit akışı üretiyorlar. Ve öyle bakıldığı zaman da en azından nakit akışı üzerinden değerleme yapılabilir durumdayız. Hyperscaler'lara geldiğimiz zaman gerçekten şöyle bir hikaye çıkıyor ortaya. Bu senin söylediğin 2 trilyon, 5 trilyon. Nereden geliyor bu 2 trilyon, 5 trilyon? Çünkü yatırımcılar bunları vermeye razı. Şimdi bunları vermeye razı olduğunuz zaman o da yatırım yapmaya razı. Bir yerde bizim bu return on investment dediğimiz yatırımına olan getiriyi bakmamız gerekiyor. Biz sürekli bunu ileriye itiyoruz. Yani bir sene olacaktı, 3 senede olacak, 5 senede olacak. Genelde piyasa ekonomisi de şöyle araya giriyor, başka şeyler yaratıyor, çözümler yaratıyor. Ne bu çözümler? Biraz önce senin söylediğin gibi çip üreticileri ve Çinliler. Şimdi Çinlilere şeyin ne kadar işe yarıyor onu da bilmiyoruz. Acaba Çin hala Black şeydi neydi Nvidia'nın şeysi Blackwell'la şeyi kullanabiliyor, Rubin'i kullanabiliyor mu, oraya gidiyor mu, bu ihracat önüne getirilen engeller işe yarıyor mu bilmiyoruz. Yaramadığı kısımda Çin ne yapıyor? Ondan bir tane kullanacağını 20 tane kendi ellerindeki çiplerden kullanıyor. Daha ucuza mal ediyor. İlk başlarda biz bunu duyduğumuz zaman şunu diyorduk kendi kendimize. Diyorduk ki böyle olunca daha çok enerji şey yapılacak, kullanılacak, ama şu anda onunla ilgili de çok büyük bir sıkıntı yok ortada. Bunu tabii şu anda görmeyebiliriz. Önümüzdeki zamanlarda görebiliriz de hep şöyle de bir hikaye var. Ben uzun zamandır, 2 senedir aynı hikaye. Ama Çinliler geliyor, fakat bu işte özellikle DeepSeek'ten sonra, 2 sene olmadı, 1,5 senedir. DeepSeek'ten sonra şöyle geliyor. Onlar ama biraz gerisinde. Şu anda benim anladığım en iyilerle aralarındaki fark 4 ay. 4 ay sonra, yani şu an Temmuz ayında oturuyoruz. Şu andaki en iyi Amerikan modeliyle Çin modeli, pardon, Amerikan modelinin şu andaki potansiyeline Çin modeli ne, Ekim ayında, Kasım ayında şeye ulaşacak. Çok mu değerli bizim için? Bence değil. Yani biz dediğimiz zaman kişisel kullanıcılar. Ötekiler diyor ki, Amerikalı kullanıcılar diyor ki, biz diyor kurumsala yönleniyoruz, orada para var diyor. Ama kurumsallarla konuştuğumuz zaman da onların en büyük derdi, kurumsal yatırımcının en büyük derdi nedir? Güvenlik değil mi? Open source'u kendi şirketin içerisinde, kendi server'ında kullanabiliyorsan ve etrafına kendi istediklerini yapabiliyorsan, benim anladığım kadarıyla diye söyleyeyim, bu aslında çok başarılı bir yapı oluyor. O zaman Amerikalıların kullandığı en iyilerini kullanmak zorunda kalmıyorsun diye düşünüyorum.
1: Peki burada elbette önemli konulardan bir tanesi işte GPU kısıtlamaları, Amerika'nın her ülkeye koyduğu kotalar vesaire falan. Yani eğer burada daha makul farklı bir versiyona doğru geçiş olacaksa bizim gibi gelişen ülkeler için bu iyi haber demektir. Çünkü bir yerden sonra, bir noktadan sonra herkesin kendi en azından kaba çipini üretebileceği bir noktaya gelmesi de gerekecek gibi görünüyor. Mesela Hindistan işte 3 sene öncesinde böyle bir programa başladı. Hatta işte 4 seneye yaklaşıyor. En azından nanometrik değil ama kaba çiplerini kendi üretebilir hale gelmiş durumda. Belli bir süre sonra 7-8 yıl içerisinde nanoçipe de geçme potansiyeli var bunun. Bu demek değil ki illa Amerika işte TSMC ayarında çip üretecekler. Ama sonuç itibariyle itibariyle korumacılığın bu kadar belirleyici hale geldiği ortamda bir şekilde oralara kendini hazırlamak çok önemli ve belirleyici gibi düşünüyorum. Bilmiyorum ne dersin?
0: Doğru. Şimdi bence çok mantıklı. Bunu yaparak zaten ben bütün ekosistemi çok yakından takip etmiştim. 90'lı yıllarda işte TSMC'nin buralara gelişi, TSMC, UMC diye iki tane şirket vardı. Samsung'un, Hynix'in 97 krizinden sonra bu duruma gelişi. Bir de şunu da gerçekten iki tane ülke konuştuk. Ticaret fazlalığı açısından da baktığımız zaman aslında aralarında çok büyük fark var. TSMC hiçbir dizayn yapmıyor. Sadece yapılan dizaynları üretiyor. Bir tamamen imalat, bir yani outsource edilmiş bir yer gibi düşünmek lazım. Buna karşılık Samsung ve Hynix hafıza çiplerinde kendi model, kendileri geliştiriyorlar. Yani IP'leri de kendilerine ait. Bu çok farklı bir şey. Şimdi için iki tane ayrı model çıkıyor ortaya. TSMC modeline gitmek çok zor. Senin dediğin gibi kaba 1-0 olsun bizim olsun mantalitesiyle ilerleyip belki bu işi bir yerde yapmak gerekecektir. Şimdi şöyle düşünelim, çünkü şimdi siz bir Latin Amerika ülkesiniz. Daha önce bu örneği de seninle konuşmuştuk aslında. Latin Amerika ülkesiniz. Merkez Bankası'nda cloud kullanıyorsunuz. Ondan sonra Maliye Bakanlığı'nda onu kullanıyorsunuz falan. Sonuçta acaba ülkeyi siz mi yönetiyorsunuz diye sorarlar diye konuşmuştuk seninle de hatırlıyorsan. O yüzden bir yerde ülkenin çıkarları açısından da baktığımız zaman, güvenlik açısından da baktığımız zaman, ulusal güvenlik açısından baktığımız zaman her ülkenin yapay zekada ve çiplerde belli yerlere gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Erdal, kısa bir araya gideceğiz müsaadenle. Sonrasında başta söz verdiğim gibi daha yumuşak, daha soft konularla tamamlayacağız.

0: devam edecek. Kamu spotu.
1: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
2: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyorum.
3: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde, gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
4: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi'nin son bölümündeyiz. Erdal Gerçek'le sohbetimizin de son kısmındayız. Dünya Kupası ile konuşuyordunuz bir önceki kuşakta. Bana zor sorular sordun dedin. Dünya Kupası ile bitirelim ama şöyle bir hakikaten hani kapatırken söylediğim örüntüyle kapatalım, bitirelim istersen. Yani jeopolitik gelişmelerin, otokrasinin ve siyasi etkinin çok doğrudan belirleyici ve etkili olduğu bir Dünya Kupası. Ve biraz dediğim gibi biraz önce de hani direnci dirayeti zayıf olan bir uluslararası kurum başkanı varsa onun siyasetçilerin karşısına ne kadar eğilip büküldüğünü çok net gösteren bir Dünya Kupası süreci yaşamış olduk. Dünkü kupa töreni de bunun bir tezahürü oldu. Ne der, nasıl yorumlarsın? Yani hem Dünya Kupası'nın finansal boyutunu nasıl yorumlarsın? Hem bu jeopolitik ve dünyadaki globalleşme döneminden kalmış kurumların zafiyetleri boyutuyla.
2: Şimdi şöyle, kurumsal yozlaşma global, küresel bir problem. Özellikle Covid'den sonra baktığımız zaman kurumsallaşmanın temel direklerinin hepsinin yavaş yavaş aşağı geldiğini görüyoruz. Oraya kadar çıkan mesela sosyal ilerleme endeksine bakıyorsunuz. O zamana kadar yükselmiş, ondan sonra düşüyor. Şimdi sonuçta baktığımız zaman futbol, the beautiful game diye söylediğimiz şahane oyun, insanları birleştirici olması gerekirken bu görevini kısmen yaptı. Yapmadı diyemeyiz. Aslında gerçekten çok güzel bir organizasyon yaşadık. Biraz önce rakamları verdiniz. 60 küsür bin maç başına. Çok gerçekten çok iyi bir rakamlar bunlar. Şimdi yani iş ticaretleştirildikçe de buna benzer şeyleri görmek, ön plana çıkan insanları, politikacıları, şunları bunları görmek gerçekten normal. Şöyle, bu işin çıktığı İngiltere'ye döndüğümüz zaman, İngiltere'de herhangi zamanında ilk senelerde herhangi bir kulübün para yapıyor olması, şey satarak, oyuncu satarak ya da başka yöntemlerle ayıp yani görülüyor. Her kulüp mutlaka para kaybetmek zorunda. Arkasında da sponsorları oluyor. Onlar sayesinde ayakta kalınıyordu. Oradan geldiğimiz yerde gerçekten ticari müesseseler oldu. Ama maalesef ticari müessese olarak yönetilemeyen kulüp yapıları var. Onun aksaması da Dünya Kupası'nda yani ulusal takım seviyesinde bence ortaya çıktı. Bir de senin dediğin gibi, başta da söylediğimiz gibi kurumsal bir gerilemeyi FIFA tarafında da görüyoruz açıkçası.
1: Peki o zaman bundan sonra küreselleşmeye dair iz bulduğumuz bir, ya da küreselleşmenin tersine dönüşüne yönelik iz bulduğumuz bir Dünya Kupası olduysa, bundan sonra keyfi, zevki nerede arayacağız? Beşiktaş'ta mı?
2: İnşallah, inşallah. Hemen zaten aralıksız başlıyoruz. Perşembe günü maçlara başlıyoruz. Yeni takımlar, yeni heyecanlar. İnşallah o şekilde şey yapacak. Arada boşluk olmaması da başka bir enteresanlık tabii. Daha bu tarafı içimize sindirememişken. Ama şunu da unutmayalım. Şahane futbol vardı. Yani final maçı gölgelemesin futbol, yani izlediğimiz futbolu. Üçüncülük, dördüncülük maçı bence harikaydı. Son zamanlarda seyrettiğimiz en müthiş şölenlerden, futbol şölenlerden bir tanesiydi. Tadı damağımızda kaldı açıkçası.
1: Çok teşekkür ediyoruz Erdal Gerçek. Yeniden görüşmek dileğiyle diyoruz, evet, ve Finans Merkezi'ne böylelikle bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.

0: Yatırımın adresi QNB Invest. Finans merkezini sundu.
1: Reklam.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.
3: Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Herkese merhabalar. Saatler 17. Haftanın ilk işlem gününde kapanışa doğruya hoş geldiniz. Hepiniz ben Didem Arslanoğlu. Yeni haftaya yine maalesef hafta sonundan taşıdığımız İran-ABD artan tansiyonu haberleri ve bunun piyasalara yansımalarıyla başladık. Tabii çeşitli başka haber akışları da var burada. İşte bir 10 gün biraz dursunlar önerileri geldi. Ama genel hatlarıyla baktığımızda petrol fiyatlarının da 90 doları Brent tarafında gördüğünü de takip etmedik değil. Şimdi böyle bir başlangıç dışarıdan oldu, içeriden oldu. Biraz sonra Çağlar Kızlıklıoğlu detaylarıyla paylaşıyor olacak. Biz gelin bu saat dilimi itibariyle oluşan fiyatlara isterseniz bir göz atalım hep birlikte. Borsa ile başlayalım. Bir miktar daha sanki pozitif bir ayrışmamız var bizim. %0.75'lik yükseliş var. 14.085 puan seviyesindeyiz. Dolar TL'de 47.18.22'ye geldik. Buradaki 47 üzerindeki adım adım yükseliş devam ediyor. Öte yandan Euro TL'de 54'ün üstünü de gördük geçen hafta da. Bugün %0.12'lik bir geri çekilmeyle 53.88'de olduğunu görüyorum. Euro dolar paritesinde de yine 1.14'ün altı test edilmişti. 1.14.15 civarındayız. %0.21'lik bir geri çekilme var Euro dolar tarafında. Avrupa borsalarına baktığımız zaman genellikle kayıplar olduğunu söyleyelim. Paris'teki kayıplar daha sınırlı, yaklaşık 3 puan kadar ama bu da %0.03'e tekabül ediyor. Öte yandan Londra'da %0.71, Frankfurt'ta %0.14, İtalya'da da %0.39'luk geri çekilmeler olduğunu görüyorum. ABD borsalarında durum nedir diye baktığımızda Dow Jones %0.10'luk çok küçük bir geri çekilmeyle, yani yüzdesel küçük 40-50 puanlık bir geri çekilmeyle eksi tarafta. S&P 500 %0.34, Nasdaq %0.57 yukarıda. Bu S&P 500 içinde 7400-500 bandı özellikle destek anlamında önemli, takip ediliyor der uzmanlar. Ve tahviller. Tahvillerde miktar satış eğilimi var. Özellikle 2 yıllık tahvilde biraz daha belirgin diğerlerine oranla. Belki orada getiri 4.21.05'e yükseldi. 5 yıllıkta 4.30.88, 10 yıllık tahvilde de 4.57.56 seviyesinde getiriler. MTI ile Bitcoin ekranı, işte biraz önce bahsettiğim artan savaş tansiyonu, Brent petrolde 90 doların üstünü gördüğümüz bir günün akabinde %0.11'lik geri çekilme, 88 dolar sınırındayız. ABD tipi ham petrolde de %0.24'lük bir geri çekilme var. Orada da 82 dolar 29 sentten geçiyor işlemler. Bitcoin nispeten daha yatay, daha volatil olduğunu bildiğimiz bir varlık olmasıyla birlikte bugün %0.15, sadece 103 dolarlık bir geri çekilme var. 64.390 dolarda fiyatlama ve gümüş spot %1.5'a yakın yukarıda, 56 dolar 73 sentteyiz. Spot altında ise %0.29'luk geri çekilme var. Orada da 4.020'lerin üstünü görmüştük bugün. Bu dakikalarda 4.005 dolar seviyesinden işlemlerin geçtiğini söyleyebiliriz. Rakamlar böyle ama bu haftaya başlarken hangi gündem savaş dışında belki de ve o da dahil olmak üzere fiyatlarda etkili oldu. Detayları Çağlar Kuzlukluoğlu'ndan alacağız. Hazır kendisi araştırma masasında, buyurun gidelim birlikte.
2: Yatırımın yolu.
1: Bloomberg HT Araştırma Müdürümüz Çağlar Kuzluklıoğlu ile birlikteyiz. Çağlar hoş geldin, iyi haftalar diliyorum öncelikle. Son birkaç haftadır neredeyse her hafta sonu zaten Hürmüz Boğazı ekseninde tansiyonun yükseldiğini, ara ara çatışmaların olduğunu takip ediyorduk. Bu hafta sonu artık ölümlere de sebep olan boyutta bir takım çatışmalar yaşandığını okuduk, duyduk, dinledik, haberleştirdik. Şimdi bununla haftaya başladık ama başka tabii etkenler de eğer ekleyeceksek onları da konuşmanın vaktidir diye düşünüyorum. Sözü sana vereyim. Nasıl bir başlangıç yaptı piyasalar ve bir ayrışma görüyor musun piyasalar arasında?
3: İdem merhaba, iyi haftalar. Güzel bir akşam da dileyim haftanın ilk gününe tüm izleyicilerimize. Aslında sen gayet güzel özetledin rakamlarla beraber. Lakin ne yazık ki bu savaş ve çatışma gündeminden kurtulamıyoruz. Bunun etkisinin de piyasalarda izlendiğini söylemek mümkün. Ama özellikle Borsa İstanbul yatırımcısı için konuşacak olursak, senin biraz önce tarif ettiğin üzere bir miktar daha biz geçtiğimiz hafta çektiğimiz sıkıntının bu hafta özellikle Asya piyasaları ceremesini devam ettirir biçimde yaşarken güne en azından Borsa İstanbul adına haftaya da pozitif başladığımızı söyleyebiliriz. Bu vakitlerden sonra çok büyük bir değişiklik olmazsa. Bununla beraber dışarıya baktığımızda Avrupa piyasalarının genelinde gelgitli ve değişken bir görünüm olduğunu söylemek mümkün. Bilhassa gümüşün toparlandığını izliyoruz bugün Didem. Ons altın yatay aşağı yönlü görünümünü sürdürüyor. Gümüşün sert düştüğü dönemlerde de kısa vade içerisinde değerli izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Altın bir miktar daha sağlam kalmaya çalışıyordu. Ama tüm bu konuştuklarımızın müsebbibi ve sebebi olan merkez ne yazık ki biraz önce konuşmuş olduğumuz çatışma noktası, ki hemen ben rejimizden grafiğimizi rica edeyim. Hürmüz Boğazı'ndaki gemi hareketliliğini gösterir bir burada. Tabiri caizse kalp atışlarına benzeyen görsel var karşımızda, grafik var. Burada malum savaşla beraber neredeyse durma noktasına gelmişti. Biz Haziran sonuna acaba bu iş çözülüyor mu diye gelen haberlerle girerken, Temmuz ayına, yılın ikinci yarısına başlarken biraz daha burada hayat belirtisinin yine benzetmeyle görüldüğüne tanıklık etmiştik. Ama yine bir 10 günlük güya taraflar arasında ara vermeye dönük sinyaller var, ama Trump'ın açıklamaları, İran tarafının açıklamaları çok da bu noktada hem piyasaların hem de dünyanın genel olarak insanların ümitlenmesine de müsaade etmiyor. Tam bu noktada da bizdeki baskıyı anlatması adına aylık bazda baktığımda Didem, şu anda bankacılık endeksinin %16,5'a yakın düştüğünü görüyorum ben. Bununla beraber BIST 100'de %4,5'lara yakın, BIST 30'da %5,5'lara, ulaştırmada %4'e yakın aylık bazda aşağı yönde değişim var. Bir tek sınai endeks aylık bazda %5'in üzerinde yukarı yönde değişim gösterebilmiş. Bununla beraber senenin başında konuştuğumuz ons altın ve ons gümüş aylık bazda yüzde sırasıyla 4,5 ila %12,7 düşmüş vaziyette. ABD endeksleri buradan faydalanıyorum diye düşünecek olursak, bir tek Dow Jones bizdeki sınaiye benzer aylık bazda %1 yükselmiş. Nasdaq ise %1,5'in üzerinde düşmüş durumda. VIX endişe endeksi belki 20 Temmuz akşam üzeri itibariyle Türkiye saatiyle halen 20'nin endişe eşiklerinin altında 18'lerde, ama bu ay özellikle hisse senedi piyasaları adına çok açıkçası biraz önce altın ve gümüşte beklediğimiz üzere riskli varlıkların paralelinde parlak olmadı. Bununla beraber bir not olarak belirteyim, aylık bazda KOSPI'nin, Kore borsasının %28 düştüğünü görüyoruz Didem, ki olağanüstü getirileri, yukarı yönde performansları söz konusuydu sene boyunca konuştuğumuz, ama son dönemde girmiş olduğu girdap diyelim noktayı açıkçası buraya eğritmiş vaziyette. Orada da Hang Seng'in %5'in üzerinde yükseldiğini görüyoruz. Son bir not daha belirteyim. Burada gün içerisinde bahsettik ama MSCI Dünya ve MSCI Çin endeksine relatif baktığımızda da bir miktar en çok sancıyı yaşayan Çin tarafına dönük küresel anlamda hisse tarafında rota değişikliği olabilir mi diye konuşmaya da başladık. Ama tabii tamamen bilinmezlerle dolu bir Temmuz sonu yine. Yine biraz önce de belirttiğim üzere birkaç kere savaş ve belirsizlik ekseninde izlediğimiz günler. Bakalım bu haftayı nasıl geçireceğiz?
1: Çağlar, çok teşekkür ediyorum. Evet, yani bu haftanın nasıl şekilleneceği önemli olacak. Çünkü piyasaların geldiği seviyeler de aslında bir miktar daha kritik. Herkes bir karar verme eşiğinde gibi bir izlenim veriyor zannediyorum. İzleyeceğiz. Sana kolaylıklar diliyorum. Çağlar'ı uğurlayalım. Biz kapanışa doğru da kısa bir reklam arasına gidelim. Buyurun.

0: Bloomberg ET Radyo.
1: Reklam.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
1: Reklam.
0: Öncelikli yayın.
6: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
7: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?

0: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
1: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
2: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
3: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Kapanışa doğru devam ediyor. Bu bölümde FİBA Yatırım Araştırma Direktörü Dr. Tuğberk Çitilci'yi alıyorum yanıma. Tuğberk, hoş geldin. Nasılsın?
2: Didem, hoş bulduk. Sağlıklar diliyorum. İyiyim. Sen de iyisindir inşallah.
1: Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Ben de iyiyim. Tuğberk, şimdi bu hafta önemli bir hafta. İçeride Merkez Bankası'nın faiz kararı var şüphesiz. Yani bir de üstelik hani tam böyle biraz bir şeyler duruluyor. Petrol fiyatları 70 dolarlara tekrar geldi. Savaş öncesi seviyelere falan derken ara tansiyon artışları petrolü de yine yukarı yönlü böyle bir sıçratabiliyor. Evet. Bugün de yine benzer bir durum yaşadık hafta sonu artan tansiyonla birlikte, ama bunu hesaplara nasıl katacak merkez bankaları ve enflasyonla ilgili hem beklentileri ne kadar etkileyecek hem de merkez bankasının potansiyel olarak faiz indirimlerine başlayacağı tarihi nasıl etkileyecek, ne dersin? Buradan girelim istersen konuya.
2: Tabii ki de küresel merkez bankaları, hem FED başta olmak üzere hem de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ana problemi yüksek petrol fiyatı. Enerji maliyetleri artıyor. Bu enflasyon beklentilerini bozuyor ve eşittir faiz indirimleri şimdilik masadan kalkıyor. Aslında bu soruyu FED tarafına sormak lazım. Faiz arttırmadan %2 hedefine nasıl ulaşacaklar? Hani bunun bir iktisat literatüründe bir çözümü yok. Faiz arttırmak zorunda kalacaklar. Bu bulunduğundan dolayı güçlü dolar teması devam ediyor. Dolara karşı diğer varlıklarda satış ön planda oluyor. Üzerine bir de sizin yayında biraz önce konuştuğunuz Trump belirsizliği de eklenildiği zaman da merkez bankaları şu anda önünü göremiyor. Ve önünü göremediği zamanda da aksiyon almak yerine bekle gör. Yani önce bir olay gerçekleşsin, duruma bakalım, geçici mi kalıcı mı, ondan sonra reaksiyonumuzu veririz. Yurt içi tarafa baktığımızda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararında herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. Politika faizini %37 seviyesinde sabit bırakmasını bekliyoruz. Petrol fiyatı yukarı yönlü olduğundan dolayı merkezin sıkı para politikasına yıl sonuna kadar devam etmesi, ama eğer Brent petrol 90 doların üzerinde kalıcı olmayacağı senaryoda 85 doların altında gerileme hangi seviyelere kadar Trump'ın açıklamalarına bağlı olarak gelecek olursa, bu noktada Merkez Bankası'ndan özellikle bir haftalık repo imkanında ihalelerine geri dönme ön planda olabilir. Ama bas senaryomuz kuvvetle muhtemel Eylül toplantısında Brent petrol fiyatı 80-85 dolar bantlarında veyahut da bir miktar altında olduğu zaman da merkezden ufak bir 100 bas puanlık faiz indirim hamlesi olabilir. Ama bütün bu faktörler, hem FED hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veyahut da ana strateji Trump'ın ne yapıp ne yapamayacağına bağlı olup bu da petrol fiyatını şekillendireceğinden dolayı şu anda bekle gör politikasında kalıp anlık gelebilecek pozitif veyahut da negatif haber akışına bağlı olarak merkez bankalarının olası aksiyonlarını değerlendirmek daha etkin olabilir diye düşünüyorum. Evet, 23 Temmuz'a az sayılı bir gün var, ama Eylül için faiz indirimi olur veyahut da olmaz demek için de Trump'ı

0: Atıyor bir miktar ama bir yandan da yani enflasyonla ilgili endişeler noktasında farklı bir data setiyle daha farklı bir sonuç doğacak mı? Fed hakikaten bu sene bir faiz artışına ihtiyaç duyar mı duymaz mı noktasında senin şu ana kadar edindiğin izlenim ne? Özellikle hani Fed'in daha farklı bir yöntem hatta bir tema değişikliğine gideceğini de net olarak biliyoruz artık ne yapacağını söyledi ama doğruca sonuçlar biraz muallak gibi geliyor bana bizler için de yeni olacak ne dersin?
1: Kesinlikle aslında FED'de bizim daha önceki ekonomi dinamiklerinde benzer tartışmalarda ortodoks ve heterodoks politika tartışmaları devreye girmişti. Şimdi eğer FED konvansiyonel iktisat şeklinde davranacak olursa yani ortodoks politikalarda faiz arttırma dışında bir çaresi yok enflasyonu düşürmek için. Ama bu büyüme ve istihdamı negatif yönde etkileyeceğinden dolayı faiz artışı en son çare olacak. Burada zaten FED'de iletişim politikası devreden çıktığından dolayı veri odaklı bir piyasa beklentisi ön planda oluyor. Veri iyi geldi, veri kötü geldi. Buna göre FED faiz arttırır veyahut da faiz indirir teması fiyatlamalara yansıyor. Burada önemli olan piyasanın FED'den bir faiz artışı beklentisi güçlü kalıyor. Tahvil piyasası da bu güçlü beklentiyi net olarak ifade ediyor. 2 yıllık tahvil getirisine bakıyoruz. FED'in faiz aralığının üzerinde mi? Üzerinde. Amerikan 10 yıllığı 4.5'un altına geçiyor mu? Geçmiyor. 4.5'un üzerinde kalıcılığına devam ediyor. Dolar endeksi evet 101'in üzerinde kalıcı olmuyor ama 100.5 majör destek seviyesi üzerinde kalıcı olup güçlü dolar temasını destekliyor mu? Destekliyor. O zaman bu fiyatlamayı yapanlar demek ki FED'den kısa zamanda evet bir faiz artışı değil ama önden biz bir fiyatlamayı yapalım ya FED yeni başkanını bir test edelim. Bakalım biz bu fiyatlamaları tahvil dinamiklerinde yukarı yönlü tuttuğumuzda, dengeleri biraz bozduğumuzda acaba iletişim politikasına dönerler mi veya bizi yönlendirme anlamında bir ipucu verirler mi şeklinde sanki yeni başkanı test eden bir senaryo ön planda oluyor. Ama bu noktada bakınca Fed'in faiz arttırımına ilişkin beklentiyi sıcak tutup bu yıl faiz artışına gitmeme ama eğer Trump'ın işte İsrail basınına yansıyan haberler şeklinde sonbaharda savaşı farklı bir katmana taşıyıp daha şiddetlendirecek olup Brent petrol 90 dolar seviyesi üzerinde kalıcı olursa o zaman FED'den 2027 ilk çeyreğinde bir faiz artışı gelmesi gerekiyor. Çünkü soru çok net. %2 hedefine nasıl ulaşacaksın? Faiz arttırmak istemiyorsun. Ne yapacaksın? Heterodoks politika mı uygulayacaksın? Başka bir şey mi yapacaksın? Yoksa uzun bir zamandan beri merkez bankalarının finansal jargonuna dahil olan geçici deyip olayı görmezden mi geleceksin? Bunu bekleyip izleyip göreceğiz Didem.
0: Tüberk şimdi FED tarafını da hazır böyle özetlemişken önce Merkez Bankası sonra FED dedik iyi de oldu. Evet. Biraz da piyasalar ve aslında varlıklar üzerinden konuşmak istiyorum seninle. Bilhassa ya altınla başlayalım istiyorum. Hisse senetlerine geleceğiz. Ya ben hem ABD hem de Türkiye'deki hisse senedi piyasaları ile ilgili görüşlerini merak ediyorum ama altın tarafı biraz daha bu hani savaşın bu hafta sonu tetiklenmesiyle tekrar alevlenmesiyle zaten böyle bir daha bir biraz güçlenmeye gayret etti yukarı yönlü olarak. Bu da bizim alıştığımız tema aslında ama o temaya yeni temalar eklendi. Bir kısmı zayıfladı, diğer kısmı güçlendi vesaire derken şimdi bu 4000 dolar seviyesi çok önemseniyor. Hakikaten o kadar önemli mi? Ne olur 4000 dolar seviyesinde aşağı yönlü bir kırılma olursa veya böyle bir kırılma olmasını beklememiz gerekir mi mevcut koşulları değerlendirdiğimizde?
1: İnsanların psikolojik beklentileri ön planda oluyor. Neden 3999 değil veyahut da 4001 seviyesi değil? İşte bir yuvarlama etkisi, biraz daha küsuratları devreden atma, beyin faktörleri devreye giriyor. Şimdi ons altın tarafında yatırımcı şunu düşünüyor. 5000 dolarlar test edildi, gümüşte 120 dolarlar test edildi. Bu yüksek seviyeleri gördü, çok düştü. Grafiğe bakıldığı zaman da bir dip oluşumu, bir dip avcılığı yapılıyor ve herkesten önce o dipte alım yönünde dahil olup tekrar yatırımcının ana felsefesi olan varlık fiyatı düştüğü zaman da özellikle altın ve gümüşte o fiyat tekrar test edilir bir illüzyonuna kapılıyor. Ama şu ortam böyle bir fiyatlamaya müsait mi değil. Herkesin gördüğünden, herkesin beklediğinden bu para kazanma veya da getiri sağlama imkanı oldukça zor. Piyasa nasıl fiyatlıyor? Brent petrol yukarı gittiğinde kıymetli metaller aşağı. Brent aşağı, kıymetli metaller yukarı şeklinde.

0: resimde evet burada bir dip oluşumu var ama büyük resimde Trump olduğu sürece bu 2027 ilk çeyreği de olabilir. Zayıf dolar teması ihtimal dahilinde mi? Zayıf. Amerikan 10 yıllığı enflasyon beklentilerinden dolayı 4,5'un altına inme ihtimali güçlü mü? Zayıf ihtimal. Bu iki faktör ne yapıyor? Doları diğer varlıklara karşı değerli tutuyor. Yani rezerv paraya olan talebi arttırıyor. Şimdi neden rezerv paraya karşı bu kadar belirsizlik varken pozisyon alıp altın ve gümüşe herkesin gördüğü grafikte çok düştü? Buradan bir ölü kedi sıçraması veyahut da taktik anlamda bir yukarı pozisyonlanma olur beklentisinde dahil olmak yatırımcıları getiri anlamında bekleyecek. Tabii ki de fiyat piyasanın tek gerçeğidir. Trump iyi bir şey söyler, savaşı bitirdim der. Altın ve gümüş tarafında sert yukarı yönlü hareket de olur ama mevcut dinamiklerde altın ve gümüş için her yukarı yönlü hareket bir satış imkanı. Ne zaman Trump'tan iyi bir açıklama gelir, Amerikan 10 yıllığı 4,5'un altına iner ve orada kalıcı olur. Fed'den de faiz artışına ilişkin yönlendirme değil de piyasa ileriye dönük faiz artışı beklentisini azalttığı zaman da evet o zaman altın ve gümüş için gerçekten bir dip oluşumu, yukarı yönlü hareket potansiyeli etkin olur diye derdim ama şu an için bunu demiyorum. Ez cümle her yukarı yönlü hareket altın ve gümüş için hala şu dinamiklerde bir satış imkanı.
1: Peki 4000 dolara yuvarlıyoruz dediğin gibi aslında çok da doğru. Şu anda 3.999.55 civarından geçiyor işlemler. O bölgede biraz tutunmaya çalışıyor sanki ama hep şöyle bir yanılsama da vardır. Ve aslında hani borsa 101 diyebileceğimiz bir şey belki de yani hiçbir hisseyi asla en düşük fiyatından alıp en yüksek gördüğü fiyattan da satamazsın. Kesinlikle. Yani hani bu beklenti zaten realistik değildir. Ama altın içinde herhalde biraz o öyle bir hesap, öyle bir yanılsamaya giriyor yatırımcılar, bireysel yatırımcılar. Şimdi yine merak ettiğim bir başka konu, teknoloji ve yapay zeka teması ne oluyor? Yani bunu sadece Amerika bacağından değil ama tabii ki orası çok önemli. Asya tarafında da takip ediyoruz. Ne yaşanıyor şu anda orada ve neye karar vermek zorunda? Kurumsal yatırımcılar bilhassa biraz daha güçlü el onlar olduğu için, piyasaya yön verme yetisi de onlarda olduğu için nasıl yaklaşacaklar sence? Bu senenin geri kalan kısmında bu temalara ne olmasını bekleyelim?
0: Yapay zeka ve teknoloji tarafına pozitif yaklaşmaya devam edecekler. Çünkü ellerinde S&P'nin veyahut da Dow'da, Russell tarafında yapay zeka ve teknoloji dışında tüketici odaklı hisse senetleri veyahut da farklı sektörlerde tematik olarak rahat analiz yapabildikleri veyahut da fikri anlamda daha rahat olabilecekleri başka bir sektör bulunmuyor. Bu aslında kendi kendini besleyen bir kehanet gibi. Her teknoloji ve yapay zeka tarafındaki hisse senetlerinde veya da Nasdaq endeksinde geri çekilme piyasa tarafından bir alım fırsatı olarak devreye giriyor. Ve her balon tartışması olduğu zaman da %2 geri çekilme oluyor. %2'lik kayıp daha fazla getiriyle alınıyor. Dolayısıyla bir varlığın senin dediğin gibi tepesini bulmak ve dibini bulmak teorik anlamda ve pratik anlamda da mümkün olmadığından dolayı neye göre kime göre bir balon tartışması yapıyoruz? Eğer şu ana kadar herkesin gördüğü, kalabalığın ifade ettiği balon gerçekleşmiş olsaydı fiyatların minimum %21 geri çekilmesi olması gerekiyordu. Ama demek ki balon tartışmalarını biraz devreden çıkartıp yapay zeka ve teknoloji tarafının ABD endekslerini sürüklemeye devam etme potansiyelini ön planda olduğunu düşünüyorum ki özellikle yapay zeka ve teknoloji tarafında da bir balon olduğunu düşünmüyorum. Teknoloji tarafı yani kurumsal yatırımcılar tarafında işte Asya'dan kıtalara baktığımız zaman da değerlemeler çok önemli noktada. İşte en son gelen Kimi modeliyle beraber değerleme 30 milyar dolar seviyesine ulaştı. Yani şu anda sanayi ile beraber veyahut da eski klasik üretim hatlarıyla, işte bulaşık makinesi birleştirmeyle, araba birleştirmeyle 30 milyar dolarlık göreceli sıfır maliyette yazılımla beraber nasıl bir katma değer yaratabileceksin? Bunu yapabileceğiniz sektör yapay zeka ve teknoloji tarafı. Bir de bunun psikolojik ve sosyolojik boyutunda insanlara elindeki basit bir cep telefonuyla sıfırdan gelir elde etme kapısı aralandı. Bu ister erkek tarafında, ister kadın tarafında ve dolayısıyla bu da insanların özellikle işsiz kaldığı dönemlerde kapital sistemin devam etmesi, devlet mekanizmasının sağlıklı işlemesi veyahut da bireylerin sisteme karşı seslerini yükseltmemeleri anlamında bir emniyet subabı oluşturuyor. Dolayısıyla hem bu sosyolojik boyut hem de göreceli düşük maliyetle milyar doların üzerinde katma değer yaratılabilecek başka bir sektör yok. Ama bu tabii ki de ileri bir noktada bir balon oluşumu veyahut da fiyatın çok sert geri çekileceği bir dönem veyahut da fiyatlama olmayacak mı? Evet, olacak. Ama bunu 100 sefer tekrar edildiği zaman da bozuk saat bile günde 2 sefer doğruyu gösterir. İlla ki bir esnada denk gelinecek ama dipten yukarı yönlü harekete kadar o getirinin vazgeçilmesi veyahut da o getiriye karşı şortlamayla veyahut da kısa pozisyon açıp o getiriye karşı durmanın da fırsat maliyeti çok yüksek olduğundan dolayı yatırımcı yine dönecek, dolaşacak. Her geri çekilmeyi, sert satışı yapay zeka teknoloji tarafında bir alım fırsatı olarak değerlendirecek diye.
1: Yani bir miktar daha belki de ileriye dönük projeksiyonları erken fiyatlama konusunda esnekliğini de koruyacak bu durumda. Çünkü hani evet, gelir beklentilerine evet, baktığımız zaman işte 10 sene, 15 sene, 20 sene sonrasının projeleri üzerinden de konuşuluyor. SpaceX'e bakıyordum sen de anlatırken. 121 dolarlara geldi yani 220'leri gördükten sonra halka arza 135'ten çıkmıştı. Yani dolayısıyla bu tip değerlemeler noktasında da herhalde biraz daha esnek, daha şey olmak, biraz daha rahat olmak, sabırlı olmak gerekiyor diye not edelim. Aynen. İçeriye dönelim o halde. Şimdi içeride bizim yabancı katılımıyla ilgili zaten bir süredir bir miktar daha sıkıntımız var. Sıkıntımız var derken de o alışa geldiğimiz ilgi, alaka, para girişini çok göremiyoruz. Dolayısıyla da hep böyle bir işte not artışı, bir görünümde iyileşme, bir iyi haber, enflasyonda düzelme başta olmak üzere iyi gelişmeler içeride olur mu derken bir yandan da siyasi gelişmelerin ara ara bütün bu beklentilerin önünde bir engel oluşturduğu böyle periyodik olarak dönemler yaşıyor borsa. İç içe çünkü yani ekonomiyle piyasalar ve politika bunu ayırmak mümkün değil birbirinden. Şimdi bu perspektifte baktığımızda aslında değerlemeler cazip gibi görünse de neden iştah sınırlı borsa tarafında diye sorsam ne cevap verebiliriz?
0: Şimdi değerleme her zaman cazip. 3 fiyat kazanç çarpanında da değerleme cazip olabilir. 30 fiyat kazanç çarpanında da değerleme cazip olabilir. Piyasanın momentumu, yurt dışı, yurt içi, risk algısındaki iştahla bağlı olacak bir unsur. Aslında burada şunu sormak lazım. Biz çarpan anlamında da veyahut da göreceli hisse senetleri tarafında doğal bir iskontoya geçmiş durumdayız. Ve aslında neden yukarıya yön, neden aşağıda dip oluşumu evet var, bu ucuz çarpan, ucuz değerlemelere rağmen neden yukarı yönlü bir hareket olmuyor? Bunu aslında düşünmek gerekiyor. Çok düştü buradan sert yükselmiş. Yani altın ve gümüşle bakılan perspektif Borsa İstanbul tarafında da aynı şekilde devam ediyor. Dolayısıyla biraz bu çarpan bazında veya da değerleme bazında bakarken biraz daha konservatif kalmak gerekiyor. En önemli neden ne Borsa İstanbul'daki getiri anlamında? Faiz. Faiz yüksek. Onun için 13.850-14.000 majör bölgesinde destek etkin bir şekilde çalışıyor. Endeksler o seviyelere geri çekildiği zaman da Aselsan başta olmak üzere bir maçla beraber güçlü bir destek buluyor ama yukarı yönde de 14.250 seviyesinin üzerinde bir hareket olmuyor, bir momentum olmuyor. İşte yuvarladığımızda yıl sonu endeks beklentileri veyahut da bir yıllık periyottaki dönemde %31 enflasyon, gelecek yıl için %21 enflasyon varsayımı aldığımızda işte ortalamada %25'lerde endeksin aktif seviyesi üzerine minimum enflasyon beklentisi kadar bir puanın gelmesi gerekiyor. Ama bu noktada iş yine Merkez Bankası'na dönüyor. Brent petrol 85 dolar seviyelerinde kaldığı sürece merkez faiz indirimi temposunda yavaş kalacak. Bir haftalık repo ihalelerine tekrar dönme noktasında zaman uzayacak. Mevduat faizi yüksek kalmaya devam edecek. Yatırımcı da yurt dışındaki ve yurt içindeki senin saydığın gibi gerek makro dinamiklerde gerekse de siyasi gelişmelere bağlı olarak risk gördüğünden dolayı Borsa İstanbul tarafında aynı iştahını bulundurmayacak. İkinci çeyrek finansal sonuçları gelecek. Bugün Türkiye Sigorta ile beraber başlayacak. İkinci çeyrek finansal sonuçları tarafında da özellikle savaş etkisinden dolayı hani borsayı tekrar bir 15 bin seviyesi üzerine taşıyacak, endekse yayılacak bir finansal takvim veyahut da sonuç dönemi değil de hisse özelinde ayrışmaların ön plana çıkabileceği bir fiyatlama görüyor olabiliriz. Biz de Borsa İstanbul açısından yılın ikinci yarısında pozitifiz ama işte bu yurt dışındaki savaş teması devam ettiği sürece yukarı yönlü hareketler daha sınırlı kalacak. Ne zaman Brent petrol tekrar 70-75 dolar bandına dönüp aynı hikayeye döndüğümüzde, o hikayede nedir? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirimlerini yapabilir veyahut da bir haftalık repo ihalelerine geri dönen. Peki ne kadarlık bir indirim olabilir? Bizim beklentimiz yıl sonu enflasyon için 29, %5 bir reel faiz üzerine konulduğu zaman da %34, 37 politika faizi, merkez maksimum bir 300 bas puanlık faiz indirim alanına dahil olabilir. 100'den 3 etap mı yapar, 150'den 2 etap mı yapar? İşte bütün bu soruların cevabı petrol fiyatında, petrol fiyatının sorusunun cevabı da Trump tarafında Didem.
1: Benim sorularımın cevapları da Tuğberk'teydi. Çok teşekkür ediyorum Tuğberk paylaşımın için.
0: Ben teşekkür ediyorum Didem. Senden rol çalmış oldum ama kusura bakma.
1: Yo estağfurullah. Deli. O yüzden zaten seninle sohbet etmek keyifli. Doktor Tuğberk Çitilci FİBA Yatırım Araştırma Direktörü ile sohbet ettik kapanışa doğru da. Şimdi bir başka gündem var ki elimizde, aslında vergiyle alakalı bir gündem. Biliyorsunuz kısa süreli konut kiralama, işte Airbnb veya benzer platformlar üzerinden çok konuşuldu, çok tartışıldı birçok boyutuyla. Hem vergilendirme anlamında hem de turizm bacağı tarafıyla, ama biz bugün şimdi vergilendirme tarafıyla ilgili olarak vergi uzmanı Mahmut Aydoğmuş'a bazı sorular yönelteceğiz. Hazır zannediyorum Mahmut Bey, öyle değil mi?
2: Merhabalar. Merhabalar Didem Hanım, iyi yayınlar
1: diliyorum. Hoş geldiniz Mahmut Bey, çok teşekkür ediyorum, size de iyi yayınlar. Şimdi bilebildiğimiz kadarıyla bir hani ticari bir vergilendirme kapsamı vardı. Dendi ki hayır, böyle olmamalı, bunu kira geliri vergisi gibi, yani gelir vergisi gibi düşünmek lazım. Maliye'nin buna itirazı oldu. Danıştay'ın da bu itirazı reddi oldu. Çok kısaca durum böyle oldu. Şimdi bu karar ne anlama geliyor her şeyden önce? Nasıl yaklaşıyor hem Danıştay hem Maliye bu işin vergilendirme tarafına? Buyurunuz.
2: Evet, yani yargının bakış açısıyla Maliye Bakanlığı'nın bakış açısı arasında siyahla beyaz kadar bir fark oluştu. Bunu Danıştay'ın vermiş olduğu kararda da gözlemleyebiliyoruz. Yani bireylerin kısa süreli eşyalı kiralaması dediğimiz konut kiralaması, daha teknik tabirle işte ticari amaçlı konutların işte izin belgesi alınıyor. Bu kapsamda yapılan kiralama işlemlerine ilişkin olarak. Ya Maliye Bakanlığı diyordu ki bu bir ticari faaliyettir. Dolayısıyla kamuoyunda da Airbnb olarak bilinen işte bu uygulama çerçevesinde vergi mükellefiyet tesis ettirmeniz gerekiyor. Defter tutacaksınız, beyanname vereceksiniz. Gelir vergisi, dolayısıyla gelir geçici vergi, KDV ve konaklama vergisi vereceksiniz. Yani esasında bir otelin tabi olduğu tüm vergi mevzuatına siz de aynı şekilde tabisiniz demeye getirdi. Buna ilişkin olarak da 2025 Ocak ayında bir genel yazı yazmıştı. Uygulama usul esaslarını belirleyen ve 81 il defterdarlığına gönderilen ve uygulama da bu şekildeydi ve geçmişe yönelik de ciddi anlamda cezalar da kesildi. Yani sadece o yazının yazıldığı tarihten sonrası da değil. Yani geçmişe yönelik işlemler de yapıldı buna dair. Burada bir mevzuatta da bir boşluk vardı. Maliye doldurduğunu sandı ama bu genel yazının iptal istemiyle konu doğrudan ilk derece mahkeme sıfatıyla Danıştay'a taşındı. Burada da 3. ve 7. daireler yürütmenin durdurmasını vermişti. Yani dolayısıyla bu genelgenin uygulanamayacağına dair Maliye buna itiraz etti. Sonra konu vergi dava daireleri kuruluna gitti ve oradan itirazdan red kararı geldi. Dolayısıyla şu anda Maliye Bakanlığı'nın bu Airbnb sistemiyle ilgili öngörmüş olduğu mevzuat şu anda geçerliliğini tamamen yitirmiş durumda. Yani aynı normal konut kiraları, yani gayrimenkul sermaye iradı şeklinde tariflediğimiz düzen çerçevesinde ilerleyecek. Ya esasında şöyle, yani Maliye Bakanlığı'nın tamamen haksız olduğunu da söyleyemem. Çünkü yani bu Airbnb uygulamasıyla normal konut kiralamaları arasında bir fark var. Bu da bir hakikat. Çünkü orada bir organizasyona dair çeşitli unsurlar da var. Biraz turizm sektörü de bastırıyordu. Çünkü orada bir rekabet işsizliği yaratıyordu. Normal oteller belli vergisel yükümlülükleri içerirken bu uygulama veya bu tarz uygulamalar sayesinde daha düşük volümlü bir vergilemeyle işlemler gerçekleşiyordu. Şu anda tekrar başa dönmüş olduk. Ama ben maliyenin burada duracağını da düşünmüyorum. Tamam, genelde iptal olmuş oldu ama yani normal konut kiralarından yine farklılaştıracak bir takım vergisel düzenlemeleri bu sefer genelgeyle değil, normal kanuni düzenlemeyle önümüzdeki günlerde görebiliriz. Buna dair bir takım çalışmalarında olduğunu duyuyoruz Gülden Hanım.
1: Şimdi Mahmut Bey, aslında bu son söylediğiniz üzerinden benim de yayına girmeden önce düşündüğüm bir husus vardı. Yani diyelim ki bir mal sahibi bir tane de yazlığı var, gitmiyor. Bunu Airbnb gibi veya Türevi gibi kısa vadeli kiralıyor bir tane. Bir başkası bir binayı alıyor ve bunu işletiyor ve kısa süreli kira. Şimdi ikisi arasında da gelir ve hani ticari kapsam anlamında bir farklılık olması gerekmez mi? Yani yurt dışı örneklerinde çünkü genelde işte 5 ünite ve üstü gibi bir takım şeyler vardır, sınırlar vardır vergiyi ve nasıl vergilendirileceğini belirtmek üzere. Acaba böyle bir çalışma şu anda var mı, ya da DARS kanunda bu var mı, yoksa da kanuna böyle bir ilave yapılarak bu süreç biraz daha belki ortak bir zeminde uzlaşıya ulaşabilir mi?
2: Şu ana kadarki süreç zaten Danıştay'a da intikal eden konu genel yazı kapsamındaydı. Yani daha tali bir düzenleme, bakanlığın idari tasarruf çerçevesinde yapmış olduğu bir düzenleme. Yoksa kanunda yer alan bir hükme istinaden yapılmış bir çalışma değildi bu. Şimdi yeni bir kanun düzenleme çalışmasını biz önümüzdeki günlerde bekleyebiliriz. Bahsetmiş olduğunuz konu son derece haklı. Aslında Maliye Bakanlığı konut ya da işte taşınmaz diyelim daha genel ifadeyle, taşınmaz satışlarında zaten bunu uyguluyor. Yani her yıl düzenli şekilde satılıyorsa ya da yıl içerisinde belli bir miktarın üzerinde satılıyorsa burada değer artış kazancı mıdır yoksa ticari kazanç mıdır ayrımında zaten sayısal kriteri gözlemliyor. Bu aynı mantalitenin ben bu kısa süreli kiralamalarda da gözlemleneceğini düşünüyorum. Ama yani mesela burada işte tabii Avrupa'da çeşitli uygulamalar da var. Yani Türkiye'deki uygulama biraz istisnai bir uygulamaydı. Yani Danıştay'dan bunun döneceği belliydi. Biraz gelir yönüyle düşünülmüş bir düzenleme olması sebebiyle biraz altyapısı açıkçası eksikti.
1: Peki Mahmut Bey, çok teşekkür ediyorum. Süreci takip edeceğiz. Anladığım kadarıyla sizin de ifade ettiğiniz üzere Maliye Bakanlığı bu red kararında böyle hani geri adım atıp durmayacaktır diyorsunuz. Başka yöntem...
2: Son bir şey ekleyebilir miyim Didem Hanım?
1: Buyurun tabii, son bir cümle buyurunuz.
2: Burada tabii geçmişe yönelik yapılan cezalı tarihatlar var, bunlardan uzlaşanlar var, ödeyenler var. Peki bunlar ne olacak sorusu tabii cevap bulması lazım. Yani maliye burada...
1: Biliyor muyuz bunun cevabını şu anda?
2: Yani biliyorsunuz devlet de almak vardır, vermek zordur biraz. Yani maliye bu konuda biraz direnecektir. Ama yani ki de Danıştay'dan da böyle bir karar çıktığı için bu sürecin de bir yeniden yargıya intikal etmemesi için burada da bir düzenleme yapılması şart diyelim. Çünkü bu sefer birçok mükellefler var. Yeni yargısal ihtilaflar doğurmaya aday olur.
1: Çok haklısınız. Aslında çok önemli bir not da eklemiş olduk. Bu vesileyle teşekkür ediyorum size Mahmut Bey. Mahmut Aydoğmuş, vergi uzmanı. Sağ olunuz efendim, iyi haftalar. Ve kapanışa doğruyu bu notlarla tamamladık. Bir araya gideceğim ben. Dönüşte seans notlarında tekrar görüşmek üzere.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.

0: Reklam. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
0: Reklam.
3: Kamu spotu.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: Reklam.
6: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
7: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
0: Reklam.
8: Öncelikli yayın.
9: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
10: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
11: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
12: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
13: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
14: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
15: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Saatlerimiz 17.45, seans notları başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu, tekrar merhaba, hoş geldiniz. İçeride piyasayı ve haftanın ilk işlem gününü kapatmaya artık dakikalar kala bir rakamlara göz atalım isterseniz. Biz içeride özellikle Avrupa'ya mukayese ettiğimiz zaman bilhassa daha pozitif ayrıştığımız bir gün yaşıyoruz. BIST 100 %0.74 yukarıda, 14.085 puan seviyesindeyiz. Gün içinde en yüksek 14.193, en düşük 13.910 gördük. İşlem hacmine bakıyorum. Orada da 172 milyar cuma gününün üstüne çıktığımız bir seyir, bir tablo var. Şimdilik detayları birazdan Mehmet Özdemir'le konuşuyor olacağız. Dolar TL'ye bakalım. %0.05 yukarıda.

47.18'ya vardık. Euro TL tarafında 53.85-68'deyiz. Burada bir miktar gerileme var %0.23 oranında. Ve eş zamanlı olarak Euro Dolar paritesinde de 1.14.06'ya geldik. Orada da bir miktar geri çekilme yaşanıyor %0.29. Keza eş zamanlı olarak da dolar endeksi 100.96'ya geldi. Tekrar böyle bir 101 denemesi sanki olacak gibi. Avrupa borsalarında Londra ve İtalya bu dakikalarda negatif ayrışıyor. Londra'da satışlar hızlandı. %0.80'e ulaştı. Orada yine bir lider değişimi konuşuluyor malumunuz. Ama elbette daha farklı detaylar Avrupa geneli içinde geçerli. Paris'te %0.14'lük bir artış var. Frankfurt'ta %0.04, İtalya'da ise %0.03'lük düşüş. Şunu hemen hatırlatayım, saat 17'de sadece Londra minimal bir geri çekilmeyle eksi taraftaydı. Bir miktar satışlar Avrupa genelinde hızlanmış durumda, bunu söyleyebiliriz. ABD borsalarına baktığımızda ise Dow Jones %0.23 ekside. Öte yandan S&P 500'de ve Nasdaq tarafında çok önemli bir değişiklik yok saat 17'den bu yana. %0.30 yükseliyor S&P, %0.54 artıda Nasdaq. ABD tahvillerinde ise satışlar var diyorduk. Bu satışlar devam ediyor. Belki 10 yıllık tahvilde 4.57-36'dayız. Burada 4.50'nin altı mesela çok da beklenmiyor der uzmanlar. 5 yıllıkta 4.30-88, 2 yıllık tahvilde de getiri 4.20-63'e yükselmiş durumda. Geldik MTI ile Bitcoin ekranımızda. Burada yeşiller yanan tek varlık gümüş. O da spot gümüş. %1.86 yukarıda, $56.95'deyiz. Öte yandan altında %0.13'lük geri çekilme var. 4012 dolardayız ki 4000 dolar sınırına bir hayli yine yaklaştık son 45 dakikalık dilimde. Bitcoin tarafında daha nispeten sakin bir seyir var. %0.16'lık küçük bir geri çekilme. 64.381 dolardan geçiyor işlemler ama burası için de çok alışılmış bir volatilite değil bu. Çok düşük bir volatilite. O yüzden ilerleyen dakikalarda ne olacak diye de merak etmiyor değilim. Brent petrole bakıyorum. Orada gün içi 90 doların üstünü gördük artan tansiyonla birlikte. Bu dakikalarda %0.37'lik bir geri çekilme var. $87.76'deyiz. 17'de 88 dolarların bir tık üstündeydi Brent petrol. ABD tipi ham petrole baktığımızda ise çok önemli bir değişiklik yok. Son 45 dakikada %0.19'luk bir geri çekilme. Fiyatlama $82.24'den geçiyor diyebiliriz. Rakamlar böyle ve tabii sizler için hazırladığımız şirket haberleriyle devam edeceğiz. Editörüm Remzi Akgök tatilden döndü. Şirket haberleri tekrar hazırlandı, geldi önüme. Şimdi Altınay Savunma ile başlayalım isterseniz. Altınay Savunma'nın bağlı ortaklığı TAC Havacılık, yurt içinde yerleşik bir müşteriyle kritik havacılık ekipmanlarının tedariği için 134 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladı. Sözleşme ile birlikte Altınay Savunma grubunun toplam iş bakiyesi yani backlog 334 milyon dolara yükseldi. Garanti Bankası ile devam ediyoruz. Garanti BBVA toplam ana para ve faiz bakiyesi 2.1 milyar lira olan 5 farklı tahsili gecikmiş alacak portföyünü çeşitli varlık yönetim şirketlerine 311 milyon lira bedelle sattı. Ve Halkbank diyelim. Halkbank daha önce yetkilendirilen 5 milyar dolar tutarındaki Global Medium Term Notes GMTN programını 17 Temmuz itibariyle kurarak uluslararası borçlanma ihraçlarına hazır hale geldi. Şirket haberlerimiz böyle. Şimdi araştırma masasına gideceğiz. Daha doğrusu araştırma analistimiz Mehmet Özdemir stüdyoya geldi, yerini aldı. Kendisiyle biraz daha detaylı olarak ele alacağız bütün bu konuştuklarımızı. Buyurunuz.

0: Sevgili Mehmet Özdemir'le birlikteyiz haftanın ilk işlem gününde seans notlarının ilk bölümünde. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk Didem. Nasılsın? İyi haftalar.
0: Teşekkür ediyorum. Nasılsın? Ben de iyiyim. Senle birkaç haftadır hep konuşuyoruz ya pazartesi günleri. Yani yine bir tansiyon artışı, yine bir takım çelişkiler ve çatışmalar. Şimdi tabii bu çatışmalar bu hafta sonu can kaybına da ulaştı. Evet, bir hani uzlaşı zemini için birileri araya giriyor, bir 10 günlük ateşkes olsun teklifleri yapılıyor vesaire, ama tabii olan da piyasalara oluyor o esnada ve şu ana kadar da yine çok net bir sonuç elde etmediğimizi görebiliyoruz. Bu haberlerle başladık yeni haftaya. Zaten geçen haftadan devrettiğimiz bilançolar, işte içeride de bugün galiba Türkiye Sigorta ile başlıyoruz değil mi? Bilanço dönemi var bu hafta. Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Fitch vardı cuma günü. Bu hafta Moody's var falan. Zaten birçok başlık varken bu tansiyon artışları da arada hakikaten daha büyük oynaklıklar yaratabiliyor. Ne oldu bugün? Fiyatlamaları nasıl değerlendirdin sen?
1: Tam olarak bu bahsettiğin jeopolitik risklerin finansal piyasalarda full artı full, yani tam karşılığını görmediğimizi biraz daha söyleyebiliriz ki petrol fiyatlarına baktığımız zaman cuma kapanışından bu yana, bu sabah bu arada Didem 90 doların üzerine geldik, fakat oradan tekrar 88 doların altına gelen bir fiyatlama. İşte dolar endeksine falan baktığın zaman evet 101 hattında bir dolar endeksi görüyoruz o tarafta, ama şöyle bir açık piyasalara baktığın zaman sabah itibariyle özellikle Çin piyasalarında başlayan alımlar artı bugün Avrupa tarafında evet Andy Burnham'ın işte İngiltere ve Yeni İngiltere Başbakanı olan işte Burnham tarafının İngiltere'de biraz daha en azından satış baskısı getirdiği ki burada işte mali bütçe sağlanacak mı, son dönemde o tarafın hem özellikle İngiltere tarafında Fransa tarafında yakından takip edildiğini görüyoruz. Hisse senetleri piyasaları üzerinde bir miktar baskı yarattığını söyleyelim Didem, ama sadece çok küçük. Yani Stoxx 600'e baktığın zaman genelinde 1/3'lük bir geri çekilme var. Gelelim ABD açılışlarına, bize birazdan geleceğim, ama ABD tarafında da cuma günü ve perşembe günü sert satışları gördüğümüz çip şirketlerinde bugün bir toparlanma var. Onun dışında muhteşem yedilinin de fena olmadığı bir tabloda işte Nvidia'nın %1'ler üzerinde hareketini görüyoruz o tarafta. Dow Jones tarafında da şimdi Apple, işte Boeing gibi bir iki şirketin aşağı doğru gelmesiyle birlikte hisse senedi fiyatı yüksek olan Dow Jones tarafının hafif aşağı geldiği bir ortam. Yani şunu söylemeye çalışıyorum ki Didem, çok ama çok ciddi bir hisse senedi piyasaları başta olmak üzere risklerin binmediği bir jeopolitik gerginlik. Tabii hayatını kaybedenlerden bahsettin, işte 3 tane hayatını kaybeden ABD askerlerinden vesaire, İran'ın karşı saldırıları vesaire derken bugün son işte 1-2 saatlik perspektifte Reuters kaynaklı haberde bu tarafta işte özellikle iki ülke arasındaki müzakerecilerin biraz daha ateşkes için yer aradığı ve işte 10 günlük bir ateşkes sağlamaya çalıştığı üzerine bazı haber akışları özellikle petrol piyasalarında bir miktar daha hafif olarak söylüyorum aşağı getirmiş gibi gözüküyor. Tabii bu filmin biz daha önce aynısını gördük mü? Defalarca gördük. Şubat 28'den bu yana Didem. O tarafta artık hani sürekli aynı açıklamalar, sürekli çelişkili açıklamalar, senin de belirtmiş olduğun gibi. Yani bir tarafta anlaşabiliriz de işte müzakerenin son şeylerine kadar değerlendirilmeli diyen bir İran cephesi. Diğer taraftan işte İran Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu açıklamalarda tam kapasite savaştayız tarzı açıklamalarla birlikte sağ ve işte yukarı aşağı doğru savrulan özellikle finansal piyasalar görüyoruz. Ama biraz önce sana resmini çizdiğim gibi daha risk iştahının dengeli olduğu bir unsuru değerli metaller çerçevesinde de görüyoruz. Evet, yükselişler gümüş gibi daha sınırlı değerli metallerde bir miktar daha yankı uyandırıyor, ama satış baskısını tümünden hissetmiyoruz diyebilirim. Küresel çerçeve bu şekilde. Yurt içine doğru yani geliriz birazdan, ama bugün tabii bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Mikro çerçevede Tesla gibi büyük bir otomotiv devinin bilançosu var. Alphabet gelecek. Perşembe günü Intel'in bilançosunu bekliyoruz derken hem makro hem mikro veri ajandasının biraz daha yoğun olduğu bir haftaya girdik.
0: Şimdi ABD tarafında özellikle yani bilançolar gelmeye başladı zaten geçtiğimiz haftalarda, ama piyasaların beklentilerden iyi de gelse bilanço sonuçlarına verdiği reaksiyon da sınırlı kaldı. Hatta bir kısmında yine satışlar geldi. Evet. Netflix örneğinde mesela.
1: Hala bugün %2,5 aşağıdaydı.
0: Aynen öyle. Şimdi merakım dolayısıyla bilançolar gelmeye devam edecek ama bunu fiyatlama noktasında bir değişiklik hani yaratıp yaratmayacağı konusunda şüphelerim var. Acaba özellikle Fed ve Fed'den de öte işte İran-ABD savaşıyla alakalı olarak seçimlere yönelik olarak bir strateji mi oluşuyor yavaş yavaş diye merak ediyorum. Ya da çünkü ikinci çeyrek sonuçlarına çok da reaksiyon vermiyor pozitif de olsa. Nedir bu konuyla ilgili yazılanlar, çizilenler, yorumlar? Sen ne düşünüyorsun?
1: Bilanço rakamlarına birazdan geliriz. Hani ilk çeyrekteki verdiği reaksiyonlar da yani hisse bazlı hemen bilançonun önünde ya da arkasında çok ciddi tepkiler görmedik. Bunu daha çok bir ana eğilim üzerinden görmüştük ilk çeyrekte. İkinci çeyrek buna benzeyecek mi? Bunu takip edeceğiz. Ama senin hep söylediğin bir laf var. Momentum. Bu çeyrekte biraz daha bu momentum üzerinden işte kaldıraçlı pozisyonların büyüklüğü, biraz daha aslında işte ana eğilimin nereye doğru gösterdiği gibi birçok cevabı arıyoruz bu tarafta. Tabii S&P 500'ün de şimdi 7477, 7500'ün hemen aşağısında hemen Cuma günü 50 günlük işte kısa vadeli destek baktığımız zaman 50 günlük hareketli ortalamasının bir tık altında kapattığını gördük ve Didem şunu söyleyebilirim ki 50 günlük hareketli ortalamanın altına 2025 Nisan yani tarifelerin olduğu zaman en uzun süre 50 günlük ortalamasının altında geçirdiği süre, ikincisi de bu savaş döneminde özellikle savaşın ilk günlerinde verdiği aşağı yönlü tepkiyle. Onun dışında şu anda bu 50 günlük ortalamalardan gezildiğini söyleyebiliriz. Bu da kabaca bize 7450 işte 7400 bu bandın bir miktar daha öneminin altını çiziyor. Ama sorduğun sorunun başına geleyim şu anda. Biraz daha şöyle bir senin de bahsetmiş olduğun üzere Fed'in ne yönde işte swap fiyatlaması o tarafta hala faiz artışını fiyatlamaya devam ediyor. Ama burada ne tarafa doğru aksiyon alınacağı bilançolarla birlikte birleştirilebilir. Bir de şu var Didem, artık analistler ikinci çeyrekten ziyade üçüncü çeyrek, dördüncü çeyrek şu devasa yatırım harcamalarının nakde dönüşünün ne zaman gerçekleşeceği, bir de bu şirketlerin hisse başı karından tutun gelir büyümeleriyle birlikte daha ne kadar fantastik seviyelerde diyorum. Çünkü mesela Micron'un bir brüt kar marjı %84, %85 yani çok ciddi anlamda kuvvetli rakamlar bunlar. Bunların ne kadar, hangi çeyrek daha sürdürülebileceğine bakıyor.
0: Evet. Şimdi yani o yapılan yatırımlar tabii bugünden yarına sonuç üretmeyecek evet. Yatırım.
1: Yarından sonraya
0: öyle bir şey yok yani. Dolayısıyla hani onu kestirmek biraz güç. Onu izleyeceğiz ama değerlemeler noktasında tabii yani yıllar süren projeksiyonlara, yıllar ötesine giden projeksiyonların fiyatlara girdiği ama bir şey primli diye pahalı sayılmıyor. Tamam. Piyasada iskontolu oldu diye de ucuz sayılmıyor. Dolayısıyla iyi analizler, doğru analizleri ortaya çıkıp paylaşmak da bize düşüyor. Mehmet, not evet. Alalım bunu. Evet. Şimdi içeriye geldiğimizde bugün bankacılık endeksi yine eksi de benim görebildiğim kadarıyla özellikle de İş Bankası'nda. Günün ikinci yarısından itibaren başlayan satışlar ki bugün puansal en önemli negatif katkıyı yapan İş Bankası hissesi 12 puan aşağı yönlü bir baskı yaratıyor. Ama onun dışında yine Şekerbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası gibi en azından listede benim şu anda görebildiğim bankalarda satışlar var. Karşısında da sanayi endeksi %2,24 yukarıda.
1: Çok ciddi bir ayrışma.
0: Evet, bizde de bilançolar bugün itibariyle başlıyor dedik Türkiye Sigorta'yla. Peki hani değerlemeler konusunu içeriye taşıyalım ve bu tabloyu bir değerlendirmeni isteyelim.
1: Şöyle bir baktığımız zaman İş Bankası'ndan bahsettin. Evet, günün ikinci yarısından itibaren biraz orada özellikle Bank of America üzerinden gelen satışlarla birlikte ki ciddi bir lottan bahsediyoruz. O tarafta İş Bankası'nın %4'e yaklaşan satış baskısı dikkat çekiyor ama işte destek finans faktöringin bugün özellikle işte 67 puanlık tekrar o taban serisini, bugün bu arada bu tabanın bir miktar kalktığı bir an vardı. Yani o tabandan alımları yakından takip ettik ama bu bir miktar daha tepki olarak sınırlı kalmış gibi gözüküyor tekrar taban seviyede. Onun yanında işte daha petrol fiyatlarına tepki veren diyelim.
0: Şu anda
1: diyelim.
0: Taban.
1: Evet, şu an taban seviyede. Evet, evet tamam. Şu an taban seviyede
0: fiyatlanıyor. Beşinci mi oldu bu?
1: Beşinci oldu. Evet, yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Şimdi Türk Hava Yolları tarafında yani işte bir analist ikinci çeyrek beklenti raporları gelmeye başladı Didem. Benim ilk işte HSBC'den geldi, City'den geldi, Akyatırım'dan geldi, birçok ünlü KO tarafından geldi. İlk hepsinde açıp baktığım hangi sektör? Direkt ulaştırma sektörü. Çünkü evet, ikinci çeyrekte bu petrol fiyatlarının etkisi ne olacak? Çok da hoş olmayacak gibi gözüküyor. Özellikle analist beklentilerine baktığımız zaman. Ama hali hazırda bunların da ciddi bir primlenmesi oldu mu? Yani bugün Pegasus tarafı hala 170 liranın altında fiyatlanmaya devam ediyor. O da ekstra bir tartışılır. Dolayısıyla bilançoların ardından buna ne tepki vereceği hisseleri açısından yakından takip edilmesi gerekiyor. Şimdi Türk Hava Yolları'ndaki geri çekilmeden bahsettin. İşte Şekerbank gibi, Garanti Bankası gibi, Yapı Kredi gibi bankalarla birlikte ayrışmanın bir miktar daha keskin olduğu bir gün bankacılık özelinde. Niye diyorum? İşte 43 hissenin geri çekildiği bir gün, 54 hissenin yükseldiği ama 54 hissenin yükseldiği derken endekste ağırlığı yüksek olan hisseler yükselirse Didem, biz evet, de kendimizi binde 8 civarında primli bir şekilde bulabiliyoruz.
0: Şimdi, bakınız Tüpraş. Bakınız 58 puanlık pozitif katkı.
1: Evet, ikisi zaten Tüpraş en yüksek 3. ağırlığa sahip. Yani Didem 290-280 tüm zamanların zirvesini geçti derken, 300 lira derken bugün %7'ye yaklaşan primleriyle çok ciddi bir rally var orada. Onu söylemek lazım.
0: %6.66.
1: Evet, yani 310 liraya gelen bir fiyatlama sadece Temmuz başından itibaren %35'lik muazzam bir rally izliyoruz Tüpraş çerçevesinde. Dolayısıyla orası biraz daha taşıyor. BİM Birleşik Mağazalar derken BİM'in işte ikinci çeyrek bilançolarında görece güçlü ya da görece dayanıklı yapısı diyelim, BİM'i bir miktar daha alım tahtasına koyuyor en azından şimdilik. %4'e yakın o tarafta primler var. Astor derken, Eyeli derken ki onun da Temmuz ayında fena performans sergilemediğini görüyoruz. Aselsan %1 civarında primle 13 puanda yakından, işte 13 puan civarında katkı sunuyor. Ama Aselsan'da dikkat edilmesi gereken bu 340-345 attı. Çok yakın vadede bu fiyatın altına doğru gelinmediği, bu bölgelere yaklaşıldıkça satışların, alımların bir miktarda gerçekleştiği bölgeydi. Dolayısıyla Aselsan tarafı yine o tarafta bir miktar daha tutunmaya çalışıyor. Bir de Didem, aşağılarda Petkim. Bugün Petkim tavana yakın, yani %8.4 civarında çok ciddi bir hareketten bahsediyoruz. Orası 22 lira 70 kuruşa geldi. Dolayısıyla şu an biraz daha petrokimya sektörü diyelim, bu sektörün biraz daha önden gittiği bir ortam. Tabii bu ay içerisinde bunun yanına koyabileceğimiz, yani şu an katkılar kısmında görmüyorum ama Aygaz hissesinde bunun içine koyabiliriz. Aygaz'dan da Temmuz ayı başta olmak üzere çok ciddi bir hareket gördük. Tıpatıp çok benzeyen Tüpraş hareketini andırır cinsten Aygaz'da da yukarı doğru bir hareket var. Dolayısıyla bu tarafın en azından enerji maliyetlerinin yüksek kalabileceği ortam ya da Brent'in en azından 90 dolarlara yakın fiyatlaması bu sektörü hala ciddi anlamda diri tutuyor diyebilirim Didem.
0: Şimdi yeni İngiltere lideri Başbakan Burnham'la ilgili gelen açıklamalar, Burnham'dan gelen açıklamalar, en yüksek vergi oranını artırmayı değerlendirmek için henüz erken diyor. Tabii Andy Burnham daha önce yaptığı açıklamalar, bugün yine paylaştık son dakika olarak bunları, yeni bir ekonomi inşa edeceğiz demişti. Kamu alımı sayesinde İngiliz ekonomisi güçlenecek, 10 yıllık bir plan açıklayacağım diyordu ama henüz en yüksek vergi oranını arttırmayı değerlendirmek için de erken mesajı geliyor Burnham'dan. Devam edelim. Şimdi bilançolarla ilgili beklentiler var mı paylaşmak istediğin, yani HSBC'den Türk hisseleri analizine geçmeden önce?
1: HSBC tarafını bir miktar daha en azından şöyle bir toplu değerlendirme yapmışlar Didem. Tamam. Hani yatırımcının açısı biraz daha hani aklının en azından biraz daha hani bilançolar açısından şöyle bir değerlendirmek mantıklı olabilir. Şöyle ben başlayayım istersen. Tabii. HSBC tarafında. Şimdi ikinci çeyrek beklentilerine baktığınız zaman toplam işte kapsamında olan işte coverage listelerindeki hisselerden bahsediyorlar. Şimdi banka dışı banka dışındaki hisselerin net karının reel bazda yıllık %3 civarında, bankaların karının ise yıllık bazda %7 civarında o tarafta büyümesi bekleniyor karlılık anlamında. Şimdi bazı hisselerin bir miktar daha altı çizilmiş. Yıllık bazda reel pozitif büyüme açısından değerlendirildiği zaman ise banka dışındaki isimlerde Aselsan ikinci çeyrekte, Astor, BİM, Enerjisa, Ereğli Demir Çelik ve Tofaş gibi hisselerin dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Yukarı yönlü en azından bir miktar daha ivmelenme açısından. Şimdi özellikle son tarihin 10 Ağustos olduğunu söylemişler ki bu tarafta konsolide olmayan şirketler için. Konsolide sonuçlar için ise biz Didem 19 Ağustos tarihinde ikinci çeyrek bilanço dönemini sonlandıracağız. Şimdi bu tarafta baktığımız zaman banka dışı şirketler için net karın reel bazda %3 büyüme en azından tahminlerinden bahsetmiştim ama çeyreklik bazda da o tarafta %20'lik bir artış göstermesini bekliyorlar. Burada ikinci çeyrek ve geçtiğimiz yıl ikinci çeyrekten bahsediyorum. Bu yıl ikinci çeyrek arasında yıllık enflasyonun %32 civarında gerçekleştiğini söylerler. En azından biraz daha reel getirileri değerlendirmek açısından ya da reel büyümeleri ilk çeyrekle, yani 2026 ilk çeyrekle ikinci çeyreklik arasındaki çeyreklik enflasyonu ise yaklaşık %7 civarında gerçekleşmiş. Dolayısıyla her ikisinin de işte TL'nin dolar ve euro karşısında değer kazandığı bir ortamı o tarafta söylemişler. Şimdi özellikle fonksiyonel para biriminde dolar ve euro kullanan şirketler açısından özellikle net karın hava yollarında beklenen daha zayıf performanstan etkilenerek %52 civarında gerilemesini bekliyorlar o tarafta. Hava yolları hariç bu sektöre baktığımızda ise bu özellikle segmente net karların yıllık bazda %14 civarında artmasını o tarafta öngörüyorlar. Şimdi banka dışında baktığımız zaman orta ve büyük ölçekli özellikle kendi coverage listelerinde biraz önce söylediğim gibi Aselsan gibi, Astor gibi, işte BİM gibi hisselerin bir miktarda net karlar tarafında reel büyüme sergilediğini o tarafta tahmin etmişler. Otomotiv tarafından Didem, Tofaş hariç telekomünikasyondan ve gayrimenkul tarafından da daha zayıf performanslar o tarafta göstermesini bekliyorlar. Şimdi tüketici şirketleri arasında da Coca-Cola içecek, Tap Gıda, BİM ve Şok'tan da daha güçlü büyüme beklediklerini o tarafta söyleyebiliriz. Gıda perakendecilerinin gelir büyümelerinin de daha sağlam gıda enflasyonu tarafından desteklenmesini bekliyorlar. Zaten Didem yaklaşık 2-3 hafta önce HSBC'nin sadece gıda perakendelerine ilişkin raporunda da buna benzer ifadeleri o tarafta görmüştük. Buna ek olarak marj eğilimlerine baktığımız zaman, yani karlılık marjlarına, şimdi burada promosyonların yoğunluğuna, yani işte ikinci çeyrekte yaşanan promosyonların yoğunluğuna, gıda dışındaki ürünlerin buradaki fiyat artışlarına ve baz etkilerine bağlı olarak bu isimlerin özellikle marjları biraz daha karışık seyredebilir derler. İçeceklerde özellikle Coca-Cola içecek tarafında uluslararası hacim büyümesinin de kilit sürü özellikle dinamik bir özellikle öne çıkan bir kısım olarak gerçekleşeceğini o tarafta düşünüyorlar. Tap Gıda'da ise bir miktar daha özellikle ağ genişlemesi ve sayesinde büyümeden bir miktar daha yararlanmasını o tarafta bekliyorlar. Şimdi Didem, en merak edilenlerden birisi Türk bankalarına baktığımız zaman o bankacılık endeks tarafında şimdi jeopolitik gerginliklerin daha şahin bir makro plana katkıda bulunmasıyla birlikte makro sıkılığa daha yüksek fonlama maliyetlerinden etkilenerek net faiz gelir büyümesinin de ikinci çeyrekte yavaşlamasının muhtemel olduğunun altını çizmişler. Ücret gelirleri, komisyon gelirleri tarafında ise daha uzun süre yüksek faiz bir ortamla birlikte İlk çeyreğe kıyasla güçlenmesini o tarafta beklenirken bankalar genelinde de ticaret gelirlerinin önemli ölçüde bu tarafta bir miktar daha gerilemesinin sürpriz olmayacağından bahsederler.
0: Çok çok teşekkür ediyorum Mehmet. Paylaştığım bu notlar için HSBC Yatırım'a da teşekkür ediyoruz. Değerlendirmelerini bizlerle paylaştığı için ben gidiyorum borsayı kapatmaya. Görüşmek üzere. Mehmet, buyurunuz.

0: BIST 100'de birazdan gongu duyacağız hep birlikte. Şunu söyleyeyim, 186 milyarlık bir işlem hacmi eşliğinde BIST 100'ün kapanışı %0.64'lük yükselişle 14.071 puan seviyesinden gerçekleşiyor. Burada özellikle bankacılık endeksi bir miktar gerilerken %1.5 civarında, sanayi tarafındaki %2'yi aşan %2.16'lık yükseliş yine biraz daha seçici alımların devrede olduğu bir günü yaşadığımızı bize anlatıyor. Ama detaylar için Philip Capital'a gidiyoruz. Araştırma müdürüm Banu Dirim bizlerle birlikte, araştırma direktörü. Banu, hoş geldin. İyi haftalar diliyorum öncelikle. Yani karışık haber akışı eşliğinde yine de pozitif ayrışan bir piyasamız var içeride. Senin özellikle dikkatini çeken, öne çıkarmak istediğin detaylar neler oldu?
1: Merhabalar, iyi yayınlar. Gerçekten hani bahsedecek, anlatacak çok fazla da konu var. Biraz bir kısmı tekrar gibi olacak ama şöyle kısaca özetlemeye çalışalım. Bir taraf ana gündemimiz hala jeopolitik gelişmeler. Geçen haftanın başından beri diyelim, çatışma haberleri, biraz petrol üzerindeki baskı hafif bir endişe kaynağı oluşturmuştu. Bugüne geldiğimizde çatışmaların devam ettiğine dair haber akışı bir yandan sürerken bir yandan yeniden böyle İran tarafından tekrar masaya dönüş sinyalleri alır gibiyiz ama çok net değil, bir belirsizlik hala söz konusu. Petrol fiyatlarındaki son günlerdeki yukarı yönlü baskıdan sonra bugün bir miktar geri çekinme gördük. Biraz piyasa sanki olumlu tarafı fiyatlama çabasında, eğiliminde gibi gözüküyor. O cephe genel itibariyle öyle, gelişmelere bağlı olarak biraz hani kısa vadede volatilite yine görülebilir. Ve benim gördüğüm hani algı, dediğim gibi, biraz masaya dönüş, petrol fiyatlarındaki gevşeme yönünde bir iyimserlik bir miktar söz konusu. Yurt içinde bugünkü önemli bir ayrışma var. O biraz dikkat çekiyor. Geçen hafta aslında Perşembe Cuma'dan beri biraz yurt dışı teknoloji sektörüne yoğunlaşan satış baskısının bize kısmi yansımalarını görmüştük. Biraz yurt içi haber akışının da tabii etkisi oldu diye tahmin ediyoruz. Tahvil faizlerinin hem küresel bazda hem Türkiye'de yukarı yönlü baskı altında kalması, biraz faiz indirim beklentilerinin ötelenmesi bankalar üzerinde baskı yaratıyor gibi gözüküyor. Bu belli bir ayrışmaya sebep olmakta. Burada biraz hani likit olmasından dolayı da hızlı hareketler olduğunu da altını çizmek lazım. Bankalarla ilgili, evet, hani ikinci çeyrekte çok aşırı iyimser beklentiler belki yok ama bu denli olumsuz beklentiler de olduğunu ben düşünmüyorum. Sadece biraz faiz indirim beklentilerinin ötelendiği bir dünyadayız. Evet, bu gerçek. Onun dışında petrol fiyatlarındaki yükselişle beraber tekrar enflasyon endişelerinin olması da belki tekrar bu banka satışını kısmen açıklıyor olabilir ama hani bugünkü haber akışı da aslında petrol fiyatlarının tekrar gevşeme eğiliminde olabileceğini, bu da enflasyon üzerindeki baskının daha kısa süreli olabileceğine de işaret ediyor. Bunu da çok göz ardı etmemek lazım. Biraz orta vadeli resme de bakmak lazım diye düşünüyorum. Temmuz'da, Ağustos'ta eğer zayıf olmayan, çok olumsuz olmayan enflasyon verileri görürsek önümüzdeki dönemde tekrardan çok güçlü olmasa da ılımlı bir belki faiz indirimi için tekrar beklentiler oluşabilir yurt içi tarafta. Bu da belki bankaları tekrardan destekleyebilir ama bununla ilgili herhalde sinyalleri görmek istiyor piyasa. O yüzden şimdilik biraz görece zayıf kalıyor bankalar. O dikkat çekiyor. Sanayiler tarafında da yine gelişmelere bağlı özel ayrışmalar var. İşte bugün mesela Aselsan ve Tüpraş'ın olumlu ayrışması dikkat çekiyor. Biraz sanki savaş haberlerini daha çok fiyatlama gibi gözüküyor. Petrol fiyatlarındaki son birkaç gündeki yükselişi fiyatlıyor gibi gözüküyor. Şimdi diyebilirsiniz ki petrol fiyatları bugün geri çekildi, Tüpraş nasıl koruyor getirilerini? Sanıyorum ki burada marjlarla ilgili olumlu görünümün petrol fiyatları biraz geri çekilse bile korunabileceğine yönelik beklentiler veya ikinci çeyrekte olumlu sonuçlar elde edeceğine yönelik beklentilerinde, evet, bir süre daha destek vermesi olası gibi gözüküyor Tüpraş tarafında.
0: Banu, çok teşekkür ediyorum. Hepinize kolaylıklar ve güzel bir hafta diliyorum. Philip Capital'da seans notlarını noktalayalım. Biz burada bir reklam arasına gideyim müsaadenizle. Dönüşte günden kalanlarda yine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
0: Kripto. Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız. Metal Expo 16-18

0: reklam. Garanti
1: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma

0: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: %0.30'luk geri çekilmeyle 88 doların da altına geldi. 87 dolar 90 sentteyiz ve ABD tipi ham petroldeki geri çekilme de %0.18 düzeyinde 82 dolar 34 sentten geçiyor fiyatlar. Rakamları böylelikle özetlemiş olalım bu saat dilimi itibariyle ve şimdi piyasalara ilişkin görüş, yorum ve beklentilerini almak üzere Colendi Menkul Değerlere gidelim. Araştırma analisti İbrahim Şişman telefon hattımızda. İbrahim, hoş geldin. İyi haftalar diliyorum öncelikle.
2: İyi haftalar, çok teşekkürler.
1: Şimdi tabii yani hani araştırma bacağıyla da baktığımız zaman bu sohbete bilançolar da gelmeye başlayacak. Hani oradaki beklentilere ilişkinde notlarını almak keyifli olur. Ama ötesinde tabii hem piyasaların genel stratejisi, içeride neler yaşanıyor, neden yaşanıyor ve bundan sonrasına ilişkin beklentiler, bu hafta malum Merkez Bankası'nın da içeride faiz kararını izliyor olacağız. Şöyle bütüncül bir yorum paylaşabilirsen sevinirim.
2: Evet, yani tabii piyasalara baktığımızda özellikle son dönemde artan aslında jeopolitik gerginliklere bağlı olarak da dizel krizi diyebileceğimiz noktada aslında burada petrol fiyatlarından da bağımsız olarak ürün marjlarındaki yüksek artış tabii şirketlerin hem ikinci çeyrekte zaten burada bir savaş dönemi fiyatlaması vardı. Bunun bilançolardaki yansımasını görecektik. Petrokimyanın burada bir miktar daha ön plana çıktığını görüyoruz. Tabii Brent petrolde çok iyi bir normalleşme görmüştük. Ancak şu anda bunun yükselmesi ve bu dizel krizinin devam edeceğine yönelik de aslında endişeler. Tabii burada başta Tüpraş gibi önemli şirketleri bir adım daha ön plana çıkarttığını görüyoruz. Bütün bunlarla beraber tabii diğer bacağına baktığımızda bu haftanın en önemli konusu Merkez Bankası'nın elbette ki politika faizi olacak ve burada aslında bir faizde normalleşme beklentilerinin de kısmen törpülendiği de bir dönemden geçiyoruz ki bu bizim aslında piyasa olarak, borsa olarak yükselişimizi de elbette kısıtlıyor. Çünkü burada başta bankacılık endeksi olmak üzere finansman erişimi anlamında şirketler içinde daha zorlu koşulların devam edeceğini gösteriyor. Piyasa katılımcı anketine baktığımızda tabii yıl sonuna ilişkin beklentilerde çok önemli bir değişim görülmedi. Burada 29 mertebesinde bir piyasa katılımcı anketi olduğunu görüyoruz. Tabii piyasadaki özellikle ticari kredilerde nispeten 10 Temmuz haftasında bir yumuşama görsek de aslında Merkez Bankası'nın burada alacağı karar borsanın geneli için bir yön belirleyici olacak. Ancak sektörel olarak baktığımızda biz özellikle yüksek sezona girdiğimiz 3. çeyrekte havacılık tarafından beklediğimiz olumlu katkının bir miktar daha ertelendiğini görüyoruz ki tabii ki burada enerji maliyetleri ön planda kalmaya devam ediyor. Enflasyondaki yavaş düşüş aslında burada enflasyondan beslenen ve buradan pozitif katkılanan perakende şirketlerini bir miktar daha ön planda tutmaya devam ediyor ve enerji ve aslında enerji ve savunma sanayisi tarafındaki güçlü beklentileri de korumaya çalışılıyor. Tabii hafta başlangıcı itibariyle Merkez Bankası'nın aslında sıkı durmaya devam edeceği görüşlerine paralel olarak da bankacılık endeksinde %1,5'luk bir baskı gördük. Sanayi tarafında toparlanma görüyoruz. Özellikle demir çelik tarafına baktığımızda artan ham madde fiyatlarını görmüştük. Burada ton başına fabriklerin artabileceği beklentileri de demir çelik şirketlerine aslında ilgiyi bir miktar daha arttırdı diyebiliriz. Tabii hacimsel olarak baktığımızda 200 milyar TL'nin bir miktar altında işlem görüyoruz. Geçen hafta Fitch'ten bir değerlendirme almıştık. Bu hafta da Moody's'ten bir değerlendirme alacağız. Ancak piyasadaki koşullar gereğinde çok da önemli bir değişim, buradaki görünümden bir değişim beklemiyoruz. Endekste tabii bu kadar sıkışık gündemin arasında bir miktar daha aslında dar bir bantta kaldı diyebiliriz. Gerek dolar bazında 300 dolar mertebesinde, gerekse TL bazında 14.000-14.200 arasında bir süre daha yatay seyretmeye de aday. Tabii buradaki kırılım noktası elbette ki hem jeopolitik gerginlikler, buradaki değişimler hem de Merkez Bankası'nın biraz piyasaya rahatlatıcı bir mesaj vermesi bizim burada en önemli parametrelerimizden biri olacak. Tabii ki bilançolar hem ikinci çeyrekte bir savaş etkilerine bakarak aslında bir bilançoları karşılayacağız. Ancak piyasaların daha da iyimser olabilmesi için üçüncü çeyrekte de bunu sürdürmeye yönelik aslında beklentilerin güçlenmesi olacaktır. Bu da enflasyonun yüksek, faizin yüksek olduğu senaryoda biraz daha bilançolarda baskılar da beraberinde getirebilir.
1: İbrahim Şişman, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu kapsamlı değerlendirme için İbrahim'i uğurladık. Colendi Menkul Değerler Araştırma Analisti. Şimdi normal şartlarda biliyorsunuz Londra'ya gideriz, Ceren'e. Yine aslında öyle yapacağız, yapmayacak değiliz ama ICIS Gaz Analitiği Başkanı Andreas Schroeder'le görüştü Ceren Dilekçi Köseoğlu ve sorular yöneltti kendisine. Son derece önemli mesajlar da edindik bu röportajdan. Röportajımızı izleyelim, sonra günden kalan kaldığı yerden devam edecek.
3: Körfez'de artan gerilim küresel LNG arzına ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşırken Avrupa'da doğalgaz fiyatlarında yükseliş hızlandı. Burada olası riskleri ve fiyatlarda beklenen seviyeleri konuşacağız. Konuğumuz ICIS Gaz Analitiği Başkanı Andreas Schroeder.
4: Andreas, mevcut durumla başlamak istiyorum. Körfez'den LNG akışındaki kesinti ne kadar ciddi ve bu durum bölgeden yapılan normal ihracat seviyeleriyle karşılaştırıldığında nasıl bir tablo ortaya koyuyor?
5: Bu küresel LNG piyasaları için ciddi bir kesinti. Şu anda Katar ve Emirliklerden gelen arzın kesintiye uğraması nedeniyle küresel arzın yaklaşık %19'u etkilenmiş durumda. Bu da piyasada gerçekten LNG'nin eksik olduğu anlamına geliyor. Neyse ki başka yerlerde ek arzlar geliyor. Bu da bazı ek arzların eksik Katar arzını telafi etmesi sayesinde LNG arzındaki azalışın yıllık bazda yalnızca yaklaşık %7 olduğu anlamına geliyor. Ama yine de bu durum piyasada çok fazla LNG'nin bulunamaması anlamına geliyor. Bu ciddi bir aksama.
4: Ve ileriye baktığımızda eğer bu kesinti devam ederse Katar ve Emirlikler çevrim dışı kaldığı her ek ay için ne kadar LNG arzı kaybedilebilir?
5: Katar ve Emirlikler çevrim dışı kaldığı her ayda yaklaşık 5 ila 6 milyon ton LNG üretimini kaybediyoruz. Bu yıl için tahmin edilen yıllık yaklaşık 440 ya da 430 milyon tonluk üretimle karşılaştırıldığında dünya LNG arzının oldukça önemli bir bölümünü oluşturuyor.
4: Ve modellemeniz Avrupa'nın Kasım sonuna kadar depolama hedeflerine ulaşabileceğini gösteriyor. Peki bunun maliyeti ne olacak?
5: Evet, yani depolama hedefleri Avrupa'da zorunlu. Bu da bir miktar enjeksiyon yapılması gerektiği, yani bunun hızlanması gerektiği anlamına geliyor. Enjeksiyonların yazın geri kalanında bu yazın başına göre daha hızlı olması gerekiyor. Ve bu da depolama hedeflerine ulaşmanın bir maliyeti olacağı anlamına geliyor. Beklentimiz Avrupa'nın önde gelen gösterge fiyatı olan TTF gaz fiyat endeksinin önceki seviyelere kıyasla oldukça yüksek yukarıda seyretmesi yönünde. Şu anda megawatt başı 55 ila 60 euro aralığındayız ve bu savaş öncesi seviyelerle karşılaştırıldığında oldukça pahalı.
4: Ve Almanya ile Hollanda gibi ülkeler depolama enjeksiyonlarında geride kaldıkları göz önüne alındığında ne kadar savunmasızlar?
5: Hem Almanya hem de Hollanda açıkça geride kalıyor. Yani geçen yılın %10'dan fazla altında ve tarihi aralığın da en alt seviyelerinde yer alıyorlar. Bu da demek oluyor ki bu ülkelerin gaz depolarına enjeksiyon yapmak için çabalarını hızlandırmaları gerekiyor. Hollanda devlet destekli bir yaklaşım benimsedi ve yaklaşık 80 terawatt saatlik bir dolumu devletin sahip olduğu bir kuruluşun yardımıyla gerçekleştirdi. Almanya ise hala geri planda kalıyor ve piyasayı kendi haline bırakıyor. Gelecek yıldan itibaren stratejik bir rezerv oluşturmayı tercih edecekler. Bu da Hollanda ve Almanya'daki piyasaların şu anda piyasa koşullarına oldukça fazla maruz kaldığı anlamına geliyor. Bu ülkelerdeki depolama seviyeleri tarihsel standartlarla karşılaştırıldığında hala nispeten düşük kalıyor. Doğu Avrupa'daki diğer ülkeler, Avusturya, İtalya ve Güney Avrupa ise biraz daha iyi durumda. Bu yüzden onların depolama seviyeleri zaten oldukça yüksek.
4: Ve son olarak eğer Avrupa kışa soğuk bir başlangıç yaparsa o zaman ne olur? Doğalgaz fiyatları tekrar kriz seviyelerine dönebilir mi?
5: Evet, bu piyasanın karşı karşıya olduğu bir sorun ve bu da kış için neden bir risk primi olacağını açıklıyor. Yani kış sezonuna önceki yıllara göre muhtemelen daha düşük depolama stoklarıyla girerken bu da kış kontratlarında bir risk primi olacağı anlamına geliyor. Kışa soğuk bir başlangıç yapılırsa bu fiyatların hemen yükselmesi anlamına gelir.
1: Bloomberg HT Avrupa Piyasaları Analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu'na bu röportaj için teşekkür ederek stüdyoya dönüyoruz. Her pazartesi olduğu üzere ekonomist Vedat Özdan'la birlikteyiz. Vedat Bey hoş geldiniz.
6: Hoş
1: İyi haftalar.
6: Bulduk. İyi haftalar.
1: Yine bir süredir bir hafta sonu geçmiyor ki Hürmüz Boğazı ekseninde, civarında, bölgede bir problem yaşanmasın. Bu hafta sonu da yine tansiyonun bir hayli yükseldiği anlar oldu. Ve oradan gelen haberleri de tabii piyasalar tedirginlikle takip etti. Bir isterseniz oradan değerlendirme alarak başlayalım. Nasıl okumak lazım? Yani iki ileri bir geri demek istiyorum ama o bile ne kadar doğru ondan emin değilim. Yani sürekli patinaj çektiğimiz bir durum var gibi hissediyor yatırımcı. Haklı mı yoksa aslında bir şeyler oluyor da süreç mi böyle kabul edilmeli?
7: Vallahi manşete duyarlılık var. Duyarlılık da benim gördüğüm kadarıyla artık ABD'nin daha el yükseltmesine karşı daha duyarlılık seviyesi. İran'ın moment şeyi düşürme, tırmanmayı düşürücü düzeyde açıklamalarına kıyasla daha şey zayıf. Yani şunu demek istiyorum. Trump bir şey söylüyor, yani sanki daha fazlasını yapamayacakmış diye düşünüp piyasa petrol fiyatlarındaki yükselişi sınırlı tutuyor. Ama mesela bugün gündüz Dışişleri Bakanlığı sözcüsü müzakerelere tekrar sürdürülebilir falan gibi bir açıklama yapıyor. Hemen %4'lük aşağı iniş görüyoruz. Yani aslında taraflar birbirlerine çok fena saldırdı bu arada.
1: Tabii.
7: Yani saldırıyla çok ilgilenmez oldu bana göre şey petrol fiyatları. Daha çok Hürmüz'le alakalı. Hürmüz'deki durum da yani petrol kıtlığından kaynaklı bir artış değil de daha çok sigorta işi çok yükseldi. Yani bu hafta sonu Hürmüz'ün kapanmasının hiçbir gemi geçmemesinin temel sebeplerinden birisi bir defa somut tehdit var. İkincisi sigorta şeyleri yani tankerin gövde fiyatının %0.25'i iken şimdi normal ülkelere %2.5'una çıkmış. ABD ve İsrail %5 yani çok yüksek. Kapanıyor doğal olarak geçiş olmayınca.
1: Ama zaten güvenli de değil anladığımız kadarıyla. Yani kuzey-güney hattı dediğimiz hatlarda mayına denk gelenler var.
7: Evet.
1: Bile bile ateş açılan da var. Dolayısıyla hepsi bir bütün olarak tabii riski arttırdığı için sigorta priminde yükselmesi bu anlamda olağan karşılanmalı herhalde de. Ne kadar süreceği konusu eninde sonunda işte biraz önce yani doğalgaz fiyatları da

0: Malzemeler. Yağ tarafı da, mazot da, petrol de hepsini bir şekilde etkiliyor ama biz bunları geride bırakmak üzere ya bardağın dolu tarafından bakan piyasalara alışmıştık. Yine de öyle devam ediyor gibi sanki.
1: Yani şeyi ABD yani son açıklamalar şöyle. Rubio Dışişleri Bakanı diyor ki İran uluslararası bir suyu tamamen kontrol etme şeyinden vazgeçmesi karşılık vermek durumundayız. Hı hı. Yani bu buranın kontrolü bende. Bunu ABD kabul edecek mi etmeyecek mi? Kabul edecekse nasıl kabul edecek? Ne şartla kabul edecek? Onlara bakmak lazım. Hafta sonu Ürdün'de New York Times bugün yeni gördüm haberi. Yani oradaki hasarı gizliyor olabilir ABD diye. Daha fazla insan ölmüş ve yaralanmış olabilir. Ve çok daha fazla askeri mühimmat kaybı olabilir.
0: Bir de kritik bazı yerler de vuruldu değil mi? Yani mesela su arıtma tesisleri tehdit ediliyordu zaten en başında. Böyle haberler gördük. Yani o sahada zaten bölgede ne tür bir zarar oluştuğunu daha henüz tam olarak bilemezken bu süreçte bu çatışmaların devam ediyor olması da soru işaretlerine yenilerini eklemiyor mu?
1: Ya işte bu ABD'li askerin tekrar işte 3. askerin de öldüğünün teyit edilmesi ona karşı mesela el yükseltme hafta sonunda hani bugün tekrar el yükseltirler diye bekliyordum. Hiç öyle bir şey gelmedi. Hı hı. O iki askerin ölümüne yönelik verilen tepki de sınırlı kaldı. Hatta yani onların anısına yaptık bunu falan diye çok kötü vurduk falan diye İran'ı. Fakat sanırım Wall Street Journal ya da The Telegraph mı bir yabancı şeyde yani sanki bu tepkinin şiddetinin düşük olmasını şeye yoruyor. Yani ABD'nin uzun menzilli füze stokunun ve engelleyicilerinin engelleyici stoğunun azaldığına dolayısıyla önünde seçenekler olarak şunların kaldığını söylüyor. Birincisi kısa menzilli füzelerle F-35'leri yığdılar ya, hı hı. Onlarla vuracak. O da içeriye girdiği zaman düşürülme riski taşıyor. O da çok tehlikeli. İkincisi şeyler işte su arıtma tesislerini falan filan vurmak. O da çevre ülkelerinkini vururum diye tehdit ediyordu. Çevre ülkeler çok rahatsız olur bundan. Üçüncüsü 7-24 müzakere. Yani Dışişleri Bakanlığı sözcüsü gene çıkmadan önce Twitter'da gördüm şeyini. Hem Katar'dan hem de Pakistan üzerinden böyle bir ateşkes şeyi 10 gün süreyle önümüzü açalım ateşkes olsun, evet, falan önerileri geliyor. Onları reddetmişlerdi. Şimdi düşünüyoruz türü bir açıklama yapmışlar. Trump da aracılar üzerinden hani ateşkes olmasa saldırı artar gibi bir tehdit yapıyor ama tehditlerine çok piyasanın reaksiyon göstermediğini görüyoruz. Hakikaten geri adım atar mı, atmak zorunda kalır mı öyle görünüyor. Yani geri adım atmadan sorun çözülmeyecek gibi çok dişli çıktı şey. Kuveyt'teki askeri üsleri yani karadan girer ele geçiririz gibi tehdit yaptılar yani bu da olabilir esir alırız
0: ki
1: diye.
0: Hava hareketi diyeceğim harekatı demeyeceğim ama Kuveyt özelinde de bölgeden gelen haberler bayağı hareketli saatler yaşandığı şeklinde, evet. İran'ın saldırıları olduğu yönünde bölgede
1: bu şeyin de Kızıldeniz'i kapatma tehdidi, Suudi Arabistan'a öbür taraftan sevkiyat yapıyorsun oraya blokaj yaparız diye Husilerin Yemen bu kadar şey altındayken. Onlar da tabii bugün piyasayı çok geldi. Yani %4'lük iniş çıkışlar böyle 10 dakika 15 dakika içerisinde acayip keskin. Bu arada bizim bu şeyde gördüğümüz spot fiyat değil petrol, Eylül fiyatı onlar vadeli fiyatlar. Onu da söyleyeyim. Benim tahminim yani piyasa iyimser gözle fiyatlamaya daha çok hazır gibi. Yani büyük risk fiyatlamasını çok istemiyor gibi.
0: Sizin hissiyatınız, beklentiniz ne?
1: Vallahi ben de yani bir şekilde bu Tom Barak da şey diyor. İki yıl içerisinde Hürmüz'ün stratejik önemini azaltacağız. İşte bu şeyden Kuzey Irak'tan. Hmm. Bir Suriye üzerinden Banyas şeyi vardı. Eski doğal petrol boru hattı, onu tekrar imar edeceğiz. Bilmem ne, bir sürü şevron mevron falan onlara. Kerkük yumurtalık belki tekrar şey olabilir. Biraz o böyle alternatif güzergahlar, ama onlar tabii vakit alacak. Şu anda acil olan ABD'nin dış şeyi, toplam borcu 39,5 trilyona çıktı. Şeyin de galon fiyatı 4 doları aştı. Yani enflasyonla ilgili tamam veriler iyi geldi, ama yani orayı çabuk çözmek istiyor. Yani bu Hürmüz açılsın, ama çok da geri adım attı falan, ama geri adım bu sefer askeri kayıpla geri adım olacak. Bir tercih yapmak zorunda kalacaklar bence.
0: Bu hafta bütçeye evet oyu kullanın çağrısı yapmış zaten Trump. Onun haberini de biraz önce paylaştı editörüm. Şimdi şunu da sormak istiyorum elbette. Biraz piyasalar tarafına daha detaylı girecek olursak eğer. Mesela Euro dolar paritesi 1.14'ü 3 aşağı 5 yukarı koruyor. Dolar endeksi 101 oldu tekrar. Bugün yani ben yayına girdiğimde 101'in altındaydık. Tekrar 101'e geldi. Burada yön ne diye okumak lazım? Nasıl beklemek lazım? Tabii bunu belki konuşurken biraz doların değeri üzerinden de beklentileri yine konuşmamız lazım. Böyle şöyle bir bütüncül bir bakışla neler söylenebilir?
1: Yani hep altın da, yani Türkiye'de çok ciddi bir yatırımcı kitlemiz var altın konusunda. O manşetlerden etkileniyor. Yani faiz artışı, Brent yükseldiği zaman enflasyon beklentileri bozuluyor. Faizler uzunca bir süre yüksek kalacak diye altın fiyatları baskılanıyor, düşük kalıyor. Dolayısıyla yatırımcı da ondan da çok memnun olmuyor işin doğrusu. Ama euro dolar da bizim sanayici açısından önemli. Yani düşmesi iyi olmuyor işte. İhracatçı şeylerin hisselerine de olumlu yansımıyor. Şeyin, paritenin düşmesi o açıdan önemli, hakikaten söylediğiniz gibi. Haziran ayında şey bekleniyordu. Yani böyle aşağılara bir 14'ün altını da gördük bir ara. Hani daha devam eder falan diye beklenti vardı. Fakat hani satışlar, short pozisyonlar o kadar devam etmedi. Fakat şey, yani ABD Euro bölgesinden daha hızlı büyüyor. Enflasyona karşı daha az duyarlı, enerji konusunda dışa bağımlılığı, Hürmüz duyarlılığı daha az. Dolayısıyla ECB biraz daha vulnerable, yani oraya karşı daha kırılgan. Hı hı. Öte yandan bu şey, Ukrayna şeydeki, Rusya'daki motorin rafinerilerini %50'sini vurmuş. Yani motorin fiyatları, Morgan Stanley bugün rapor yayınlamış. Tabii. Hem Avrupa'da stoklar düşük, hem rafineri marjları rekor düzeyde yüksek. O da problem. Yani
0: o da farklı bir tansiyon.
1: Tabii yani
0: biz buraya çok odaklanıyoruz ama hani orada da bitti bitecek diye beklerken hareketin devam ettiğini görmek
1: şey de öyle
0: üzücü.
1: Mesela Rusya dünya buğday ihracatının %25'ini yapıyor. O Kerç Boğazı'ndan, Azak Denizi'nden geçiyor. Oralarda da gemileri vuruyor, Rus gemilerini vuruyor. Yani buğday fiyatları çok yükseldi. Geçen hafta Temmuz ayında sadece %28 diye yanlış hatırlamıyorsam yükselmiş. Yani gıda fiyatlarını da olumsuz etkileyecek bir gelişme.
0: Bir de üstüne El Niño var.
1: El Niño, Dünya Meteoroloji Örgütü de Temmuz-Eylül'de yüksek bir şey, yüksek hani süper değil de hani güçlü bir El Niño bekliyor. Süper en yükseği, o çok kötü olurdu. Yani o orada da mesela buğday gibi, buğday da öyle, mısır, kakao, şey, kahve, bunlar sıcak havaya çok duyarlı. Geçen hafta sadece bunlar %8 geçen hafta yükseldi. Yani fiyatları. Yani bu şey de hani El Niño bir gene emtialar farklı etkileyecek.
0: Tabii.
1: Yorumlar falan yapılıyor. Mesela kış sıcak olacaksa doğal gaz fiyatları çok yükselmeyebilir. Fakat pirinç, şeker, şey, bu söylediğim 4 tane tarımsal emtia yükselir. Gıda enflasyonuna olumsuz yansır falan filan. Şeyde aşağıda İrfan'la karşılaştık, tarım editörümüz. Dedim El Niño biraz belki sorarsa konuşuruz, yayın öncesinde bir yazışmıştık diye. Evet abi dedi, şeyde Ağustos Eylül'de bizi de etkileyecek ama çok fazla değil, ama kuraklık şeklinde, yağış şeklinde değil. Yani biliyorsun kuraklık peşi sıra ani yağışlar, şiddetli yağışlar, bunlar olumsuz etkiliyor şeyleri. Bu geçen hafta, evvelki hafta falan ABD tüfesi üfesi biraz düşük geldi malum. Hemen Goldman Sachs şeydi, Fed'in faiz artışına ihtiyaç yok dedi. Ama ECB'den şey, şahin mesajlar devam etmeye başladı. Dolayısıyla kim daha çok faiz artıracak? Faiz farkına bağlı olarak parite çıkar iner. Şeye, reel faize bağlı olarak, ama 1.14'ün aşağısına inecek diyenler fazla. Bunu söyleyenler de Fed'in faiz artırmayacağını
0: bekleyenler. Siz?
1: Valla geçen Warsh'ın kongrede ki sunumuna bakarsanız piyasa onu biraz faiz şey okudu, şahin okudu. Enflasyonla mücadele edin, taviz vermeyeceğiz dedi. Halen yüksek.
0: Fakat... Bu arada ABD tahvillerindeki satışlar hızlandı. Bakın 4.60'a gelecek neredeyse. 4.59.37'de 10 yıllık.
1: Evet.
0: Oralar... 5 yıllık 4.32.66, 2 yıllık tahvilde 4.21'e tekrar ulaşmıştı. 4.22.11 oldu.
1: Valla orası biraz bana göre Japonya kaynaklı. Biraz da tabii şey, Brent yükseliyor, hı hı, ondan yükseliyor. İkisi de şey. Geçen hafta biraz şeyi, ortalığı Asya'yı karıştıran şeylerden birisi borçtan gelen açıklamalardı. Yani artık kendi sigorta şirketlerine, emeklilik fonlarına, yurt dışı yatırımları bırakın, biraz Japon devlet tahvili alın gibi açıklamalar yaptı. Biraz nedeni o.
0: Türkiye sigortanın da bu arada ikinci çeyrek karı açıklandı. 7 milyar lira net kar. Böylelikle biz de bilanço sezonunu, ikinci çeyrek bilanço sezonunu Türkiye Sigorta ile açmış olduk. Türkiye Sigorta 7 milyar lira net kar açıkladı ilk çeyrekte. Efendim bunu da son dakika olarak paylaştık. Devam edelim, buyurun.
1: Yani şeyde 1.14'ün aşağısına inebilir diyen de var. Fakat şeyle ilgili söylediğim gibi, mesela bankaların, yatırım bankalarının Fed ile ilgili beklentilerinde farklılıklar da var. Mesela BofA, Bank of America 75 bas puan bu yıl faiz artışı bekleniyor. Piyasa sanki şeyin, Warsh'ın bu görev güçleri kurmasını faiz artışını engellemenin bir bahanesi olarak yorumladı, ama kurtuluş yok falan diye. Bir de bu savaş devam eder büyük ihtimalle perspektifi var. Değişik Japonya'dan, Danimarka'dan değişik yatırım bankaların farklı görüşleri var. Ama bana göre euro dolarda çok yüksek yükselme potansiyeli yok. 1.15-1.15.5'larda falan satın diyenleri daha çok görüyorum. 1.14'ün altına iner, 1.11'lere iner diyenleri de görmedim değil.
0: Pekala. Şimdi euro dolar paritesini konuştuk. Aslında şunu da tabii ben sormak istiyordum. Bir altınla da ilgili çok hızlı bir değerlendirme alayım. Orada da yani 4000 dolar mertebesi sadece rakam olarak o kadar belki mühim değil mesele. Daha mühimi hangi gerekçelerle ne yönde hareket edecek? Yani yıl sonu için 6000 dolarlar mertebesinde beklentiler vardı. Herhalde onlar artık rafa kalktı mı?
1: Ya halen şeyler mevcut fiyata göre primli şeyler var. Yani onlar 4.900'lere falan indi, yani 5.000 doların altına falan indi Goldman Sachs'lar falan. Hı hı. O da tabii enflasyon ve Körfez Hürmüz meselesinin çözülmemesiyle bağlantılı. Şimdi ABD tahvil faizleri yükseldikçe 39,5 trilyon dolar borç. Japonya Merkez Bankası biraz Japon devlet tahvilini alın falan açıklaması burada işi zorlaştırıyor biraz. O da şey, faizsiz getiri, hani altın burada, hı hı, bir getiri varsa zaten altın fiyatları şöyle bir şey, reel faizle bağlantılı. Yani nominal faizler sabitken enflasyon yükseldiği zaman altın fiyatları yükseliyor. Nominal faizler düşükken enflasyon gerilediği zaman yükseliyor. Fakat burada şimdi güvenli liman meselesi bağlantısı koptuğu için hani jeopolitik riskten daha önemlisi buradaki tabi faiz getirisinin yükseliyor olması. O sabitken burada önümüzde problem olsa hani tabii, güvenli tabii. liman olur, tabii. fiyat yükselir deniyordu. Ama bana göre altın ve gümüşte potansiyel var tabii. Evet. Yani gümüş biraz daha agresif, betası yüksek. Orada şey var.
0: %2 oldu. Hatta aştı oradaki prim şu anda. 57 doların üstüne geldik spot.
1: Yani bu biraz da tabii bu teknoloji hisselerine satışlar geliyor. Bu çip, hafıza çipleri falan.
0: O iki ay tabii. Kospi'yi konuşacağız. Konuşmaz olur muyuz? Şöyle yani o tarafta yine %5'lik bir geri çekilme ama yani birike zaten hani ne oluyor? Yani bu tema allak bullak mı oldu yoksa zaten o olması gereken normalleşmenin bir parçası mıdır? Hem AI tarafıyla ilgili hem teknoloji tarafıyla ilgili bir değerlendirme alalım. Kospi'de
1: yani şey dedi yani bu çok fazla geçen hafta satış oldu. Hatta biraz Trump'ın Çin'i seçimlere müdahale etti falan diye açıklamasının arkasında da o tehdit vardı. O korku vardı daha doğrusu yani Wall Street'te güme giderse şey olur diye. Malum Çin kökenli Moonshot Kim K3 diye bir şey çıkardı. DeepSeek gibi bir geçen senenin şeyi yapay zeka platformu çıkardı ve çok ucuz. Yani sen dünya kadar yatırım yapıyorsun. 2030'a kadar 5,5 trilyon dolarlık CAPEX öngörülüyor şeyde. Bu yapay zeka çip teknolojisiyle ilgili. Sen bu parayı nasıl kazanacaksın? Ne kadar sürede kazanacaksın? Adam şu açık kaynak şey platform herkes orayı kullanırsa sen OpenAI'ni kim alsın para ödeyip alsın? Evet. Nereden para kazanacaksın? Dolayısıyla oradan satışlar çok geliyor. Bir de Kospi %4.46 baktım yayına girmeden önce. Gün içerisinde %5'i görmüştü hakikaten dediğiniz gibi. Yani sadece Temmuz ayında Kospi %23 düştü ama yılbaşından bu yana %55 artı da hala. Evet. Orada da şey Hynix, SK Hynix, Samsung Electronics mikro falan. Bu tek daha önce de konuşmuştuk. Tek hisseye yatırım yapan ETF'ler yasakladılar. Evet. Onlarda çok büyük problem vardı. Citi şeyi Kospi'nin ağırlığını düşürdü, nötre düşürdü. Biraz oradan da satış
0: tabii,
1: bugün oldu.
0: Tabii buradan gelen etkiler var.
1: Ama teknoloji hisselerinde şey bitmedi daha. Çin'i ağırlığını arttırmış, Tayvan'ı sabit tutmuş. Dolayısıyla yapay zeka teknolojisiyle ilgili şey bitti diyemeyiz. Bir düzeltme hareketi, sağlıklı bir düzeltme hareketi olarak düşünebiliriz.
0: Çok teşekkür ediyorum Vedat Bey katılımınız için. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Günden kalanları noktalıyoruz efendim. Benden sonra cemaat sizlerle birlikte olmayacak tahmin ediyorum. Sabah çünkü buradaydı ama ben yarın müsaadenizi isteyeceğim. Çarşamba günü 17'de görüşmek üzere. Hoşçakalınız.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
2: Reklam. Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Türkiye ekranlarından herkese merhabalar efendim. Haftanın ilk işlem gününde Ece Maat ben. Bakalım günün öne çıkan gündem başlıklarında neler var? Bloomberg HT'nin faiz anketine göre piyasa katılımcıları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan Temmuz toplantısını pas geçmesini bekliyor. Anket katılımcılarının faiz indirimi beklentisinde en erken tarih Eylül ayı oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketine göre katılımcıların yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %29,14 iken bu anket döneminde %29,21 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi de %23,95 olarak kaydedildi. HSBC yatırım tarafından hazırlanan rapora göre enflasyon muhasebesine tabi olan banka dışı şirketlerin toplam net karının reel bazda yıllık %3, çeyreklik bazda ise %20 artış göstermesi bekleniyor. Raporda ayrıca gıda perakendecilerinin de ciro büyümesinin gıda enflasyonuyla desteklendiği ancak marjların promosyon yoğunluğu ve baz etkilerine göre değişkenlik gösterebileceği belirtiliyor. İSO Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasını açıkladı. Listenin zirvesinde Texan Jeneratör yer aldı. Üretimden satışlar 2025'te %25,7 artışla 1,75 trilyon liraya yükseldi. Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu Mayıs ayı itibariyle -391,7 milyar dolar oldu. Aynı dönemde yurt dışı varlıklar bir önceki aya göre %0,5 azalışla 403,7 milyar dolar. Yükümlülükler ise %2,4 azalışla 795,4 milyar dolar oldu.

0: ve İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tarık Oğuz'u bizimle birlikte. Tarık Hocam hoş geldiniz.
1: İyi akşamlar, hoş bulduk Ece Hanım. Yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii ki savaş gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Geldiğimiz noktada geçen haftadan bu yana çok ciddi bir şekilde özellikle petrol fiyatlarında da yukarı yönlü hareketler olduğunu gördük. Bugün bir miktar hani oradan gevşeme de gördük ama onun sebebi işte Reuters'a bir 10 günlük ateşkes olabileceğine dair bir haber akışı vardı. Ama genel anlamda baktığımızda zaten bu ateşkes haberlerini çokça konuşuyoruz ama bunun barışa ne zaman evrilip soru işareti olarak kalmaya devam ediyor ki 150 güne doğru yaklaşıyoruz gitgide. Dolayısıyla Kasım ayına da yaklaşıyoruz. Sizin öngörüleriniz doğru mu çıkacak acaba? Yani seçimlere gidene kadar burada barış anlaşması sağlanmayacak mı? Düşüncelerinizde, görüşlerinizde bir değişiklik oldu mu?
1: Açıkçası pek bir değişiklik olmadı. Olmasını çok istiyorum. İnşallah hemen yarın kalıcı bir barış anlaşması imzalanır ve bütün dünya büyük bir nefes alır ama o noktada değiliz. Düşünsenize 17 Haziran'da imzalanmıştı bu Memorandum of Understanding. Hatta şimdi bununla dalga geçiyor bazı uluslararası yayın organları. Memorandum of Misunderstanding diyorlar. Yani yanlış anlaşılma belgesi mutabakatı diye. Çünkü bu kadar muğlak bir ifade, bu kadar muğlak bir metin daha önce hiç gündeme bile gelmemişti bir uluslararası ilişkilerde. Demek ki Amerika ile İran'ın kafasında ideal çözümden anladıkları şeyler hala birbirinden çok farklı. Amerika hala bir sonucu empoze edebileceğini, bir sonucu dikte edebileceğini İran'a. Askeri ve ekonomik enstrümanları üzerinden buna gücü olduğuna düşünüyor. Buna inanıyor Trump. Trump sadece şuna karar veremiyor. Yani arttırırsam diyor şiddetin dozunu, vitesi 6'ya 7'ye artık kaça gidebiliyorsa arttırabilirsem kesin yapacağım. Ama o vites arttırma işini yapma konusunda kafası karışık. Çünkü orada da işte elini ayağını tutan bazı nedenler var. İşte en basiti de Amerika'daki seçimler. Hepimiz artık bunu ezberledik. Yani işte ciddi bir muhalefet var. Ama diğer tarafta da İran'da da şöyle bir kanaat var. Yani eyvallah dersem, orta noktaya geldiğimi hissettirirsem Amerika'ya, Amerika benden daha da fazlasını isteyecek. Çünkü geçmişte hep öyle yaşandı. Nerede bir taviz verdim, Amerika bununla yetinip bana ondan istediğimi vermek yerine benden kendisine daha fazla vermemi istedi diye düşünüyor ve isteyecek diye düşünüyor. O da böyle durmuyor yani durmaksızın savaşı devam ettirme ve elindeki kozu da kullanmaya devam etmek istiyor. Yani Hürmüz Boğazı'nın trafiğini kontrol etmesi, bir de Hutiler üzerinden belki Kızıldeniz'e geçişi kontrol etmesi İran için çok yaşamsal şeyler. Bu iki boğaz üzerindeki, daha doğrusu Hürmüz Boğazı üzerindeki hakimiyetini ondan alabilecek bir anlaşmaya kesinlikle eyvallah diyeceğini zannetmiyorum. Dolayısıyla çok ümit var değilim.
0: Peki yani hep bu seçim muhabbetini konuşuyoruz, işte oraya yaklaşınca ne olacak, oradan sonra el mi arttıracak? Peki şu anki konjonktürde yani yine petrol fiyatları 90'a doğru giderken, burada kayıpları konuşurken ABD tarafından ne olur seçimin sonucu?
1: Valla açıkçası yanlışsam lütfen düzeltin Ece Hanım, 120'leri 130'ları bulmuştu değil
0: doğru
1: mi?
0: Doğru doğru buldum.
1: Dolayısıyla 130 o noktada değil de çıktı. Ha 120'ler çıktı geldi, azıcık daha indi, azıcık daha çıktı. Artık dünya bunu da satın aldı. Yani bunu da artık herkes anlıyor. Çok ürkmüyor. Hatta şöyle analizler okuyorum. 1970'li yıllardaki OPEC krizinin ortaya çıkardığı sonuçlarla Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın ortaya çıkardığı sonuçlarla karşılaştırıldığında şu anki sonuçlar daha az tehlikeli. Bu dünya bunlarla baş etmeyi öğrendi. Yeni yatırım yolları, yeni ulaşım yolları keşfediliyor, yeni enerji kaynakları, işte arz çeşitliliğini arttırma. Birçok devlet olası bir Hürmüz senaryosu tekrardan yaşamamak adına şu anda ciddi bir çaba sarf ediyor. Dünya buna öğrenerek tepki veriyor. Bence Trump da bunun farkında. Ama şunu söyleyeyim tabii, yani şimdi ekonomist değilim, yanlış bir şey de söylemeyeyim ama yani 110 doları geçerse bir varil petrol, 110 doları geçerse bu kırmızı çizgidir. Yani o kırmızı çizgi nedir ben de bilmiyorum yani. Kaç doları geçerse ve orada kalmaya devam ederse Trump bunu seçimlerde kendi aleyhine bir unsur olarak değerlendirecektir. Yani bunu bir ekonomistin cevaplaması gerekir açıkçası ama Trump'ın o noktaya geleceğini, o noktaya geliyor olsa bile yine bir hamle yapacak, şapkadan bir tavşan çıkaracak, yine onu düşürecek. O da öğrendi idare etmeyi, dünyanın nabzını almayı, yoklamayı da öğrendi. Hafif tırmandıkça Kamuoyunda ciddi bir muhalefet görünür hale geldikçe hemen böyle vitesi düşürüyor. Ama orada da vereceği zararı vermiş oluyor ve de burnundan kıl aldırmamış oluyor. Ne demek burnundan kıl aldırmamak? Yani İran gibi kendisinden çok çok güçsüz bir ülkeyle masanın başına geçip altında kalıcı barış anlaşmasını gerçekleştirecek bir imza atmak. Bunu taviz olarak görüyor hala Amerika bence. Yani bu içine sinerek yaptığı bir şey değil bu. Bunu biraz taviz olarak görüyor ve hoşuna gitmiyor. O yüzden de zaten verdiği hiçbir sözü tutmuyor Trump. Çünkü söz vermenin bir anlamı yok onun gözünde. Yani bugün alabiliyorsam alırım. Baktım birkaç zorluk yaşıyorum. Biraz bekledim, zamanı kollarım ama 3-4 gün sonra, bir hafta sonra yeniden denerim. Daha şiddetli denerim. Böyle düşünen bir kişilikten bahsediyoruz. Dolayısıyla bir anlaşma imzalanma ihtimali çok olası gelmiyor bana.
0: Peki bir de şeyi soracağım ya, biz hep Amerika seçimlerinden bahsediyoruz bunu konuşurken, onun öncesinde bir İsrail seçimi var aslında. Yani o tarafa dair bu konjonktürde beklentileriniz nelerdir? Onun bu aslında savaş ortamına dair bir etkisi olur mu Ekim ayında o da?
1: Bence bu gidişatın devam etmesi, anlaşmasız bir çatışma ortamının sürdürülebiliyor olması, sürmesi, Amerika'nın İsrail olmasa bile tek başına İran'ı vurmaya devam etmesi bence Netanyahu'nun görmek istediği şey zaten. Netanyahu'nun işine yarar. Bugünkü durumun devam etmesi Netanyahu'nun işine yarar. Yani bir anlaşma yapıp İran bu anlaşmadan bir kazanç elde edecek varsayımı bile delirtti yani İsrail'i. Ya dolayısıyla şu anda yaşadığımız çıkmasın bir nedeni de herhalde Netanyahu ve ekibinin 17 Haziran mutabakatına koydukları engeller. Dolayısıyla savaş devam etsin, ateş devam etsin. Hatta bir fırsatını bulursam yine ben de aradan kaynarım. Yine birkaç tesisi de ben vururum, birkaç kişiyi de ben öldürürüm tarzında bir şey var. Bir de zaten biliyoruz ki Ece Hanım, bu Lübnan konusu, Hizbullah konusu. Lübnan ve Hizbullah'la ilgili mücadelesinin Amerika-İran anlaşmasının bir parçası olmasını, o müzakerelerin bir unsuru olmasını zaten istemiyordu Netanyahu. Dolayısıyla 17 Haziran mutabakatının sona ermesi İsrail için iyi bir şey. Çünkü İran o konuda bastırıyordu. Lübnan'da ateşkesin ilan edilmesi de benim için bir şarttı. Amerika sen bunu kabul edeceksin, İsrail'e kabul ettireceksin diyordu. Şimdi o da konuşulmuyor. Netanyahu için bence iyi bir şey şu anki durumun devam etmesi.
0: Peki buradan geçelim Avrupa tarafına doğru birazcık. İngiltere tarafında da yeni başbakan belli oldu. Andy Burnham oldu. Şimdi açıklamaları şu yönde. Bundan sonrasında bir dönüm noktası olacak ve çok fazla değişiklik yapacağız diyor. Yeterince iyi yapamadık diyor. Yeniden aslında İngiltere'nin bir istikrar kazanacağını göstermemiz lazım dünyaya diyor. Bundan sonrasında gerçekten neler olur noktasında dünya üzerindeki etkinliğinin nereye taşınacağını düşünüyorsunuz İngiltere'de?
1: Ya açıkçası bir başbakan değişikliğiyle çok büyük radikal değişiklikler ortaya çıkacağını iddia etmek yanlış olur. Çünkü 2024'te zaten Kirchsteiger çok ezici bir çoğunlukla, yani İşçi Partisi'nin tarihinde elde etmediği bir zaferle başbakan oldu. 2 sene içinde istifa etmek zorunda kaldı. Şimdi Andy Burnham bu istifadan sonra durumu kurtarsın, vaziyeti idare etsin ve son yerel seçimlerde daha da erozyona uğrayan İşçi Partisi'ni ayakları üzerine diriltsin beklentisiyle bir can simidi gibi adeta bu konuma getirildi. Dolayısıyla çok büyük bir meşruiyet temeli var, işte çok başarılı olma potansiyeli var gibi yorumlarda bulunmak belki doğru olmayabilir. Çünkü karşısında da devasa zorluklar var Recep Hanım, biliyorsunuz yani 2016 referandumundan bu yana geride bıraktığımız 10 sene içinde bu 7. başbakan. Akıl alacak gibi değil. Yani İngiltere'de demokratik istikrarsızlık herhalde bundan daha iyi anlaşılamazdı. Bu istikrarsızlık devam edecek. Çünkü halkın Brexit noktasında yaşadıkları hala ciddi anlamda sıkıntılar var. O ayrılalım diyenlerin umduğu olumlu sonuçlar bir şekilde gerçekleşmedi. Ekonomi küçüldü ve Avrupa Birliği içindeki rakipleriyle karşılaştırıldığında İngiltere mevzi kaybetti. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı

0: var. Yani ama şeye de giremez. Avrupa Birliği'ne de tekrar işte katılmayı öngören bir referanduma gitmek de kimsenin düşündüğü bir şey değil. Ama bir yandan Avrupa Birliği ile iyi ilişkiler içerisinde olmak ve resmi olmasa bile gayri resmi olarak o mekanizmanın parçası olmak. Diğer taraftan da ayrılıkçı, hani ayrılalım, Brexit'ten çıkalım diyenlerin o milliyetçiliğe yaptıkları vurgu, işte ulusal kimliğe yaptıkları vurgu, kültüre yaptıkları vurgu, onlara da sahip çıkmak, böyle İki farklı dinamiği aynı anda idare etmek zorunda büyük bir zorluk. Bir de Trump var. Yani Amerikan Başkanı Trump'la nasıl bir ilişkisi olacak? Yani biliyorsunuz Brexit'ten sonra İngiltere Amerika'ya daha da fazla yaklaştı ama Amerika'nın gözündeki itibarı azaldı. İşte Kirchner'e nasıl muamele ettiğini hepimiz görüyoruz. Yani gördük daha doğrusu Trump'ı. Pek ciddiye aldığını söyleyemeyiz. Yani Kirchner onu alttan almak, egosunu poflamak üzerinden İngiltere'ye yakın tutmak istedi Amerika'yı. Ama bunu bir zayıflık olarak hemen anında okudu Trump ve abandıkça abandı. Hatta İran konusunda da ciddi anlamda eleştirmişti biliyorsunuz. Niye bizim yanımızda yer almadınız diye. Bu da bir sıkıntı Kirchner açısından. Yani bilmiyorum ama şöyle bir şey de var. Hani Manchester gibi önemli bir şehrin uzun yıllar belediye başkanlığını yapmış, orada yerel yönetim kavramını ortaya atmış ve ciddi başarılar elde etmiş. Yani hem teknoloji, inovasyon, yapay zeka var ama aynı zamanda işte toplumsal adalet, sosyal demokrasi, kendisiyle barışık bir İngiliz halkı. Yani iki farklı dinamiği sanki aynı anda bir arada yaşatabilir bir performans göstermiş Manchester'da uzun yıllardan beri. Şimdi ülkenin genelinde böyle bir icraat yapabilme ihtimali var mıdır? Olabilir. Yani ama bunu deneyecek. Zaten anladığım kadarıyla Manchester bazlı bir yönetim tarzı da geliştirecek. Yani Londra'da çok kalmaktan ziyade Manchester'da herhalde kalmaya devam. Öyle okuyoruz çünkü. Öyle yorumlar var. Bilmiyorum ama ciddi bir kamuoyu desteği var. En azından kendi partisi içinde. Bu onun için büyük bir avantaj hiç şüphesiz.
1: İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tarık Oğuz'u çok teşekkür ediyorum hocam.
0: Ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim.
1: Ve biliyorsunuz enerji fiyatları, jet yakıtı fiyatları deyince oradaki sıkıntıları konuşmaya devam ettiğimiz bir süreçten geçiyoruz. Jet yakıtı tedarikine ilişkin beklentileri değerlendirdi Neil Sorahan. Bloomberg televizyonuna konuşan uzman yakıt sıkıntısı yok diyerek İrlandalı hava yolu şirketinin herkesten daha iyi korunmuş olduğunu ekliyor. Ayrıca kapasite ve sektördeki konsolidasyon konularına da değinmiş. Son bir durum değerlendirmesini izleyelim. Ardından başarıya doğru sizinle birlikte olacak.
2: Piyasa beklentilerine göre performansınızı nasıl değerlendirirsiniz?
3: Şirket konsensüsüne göre piyasa beklentisi 579 milyon euroydu. Biz ise 538 açıkladık. Orta Doğu'daki çatışmalarla birlikte tüm bu değişkenler varken insanlar %20'lik korunmasız kısmın yakıt maliyetini öngörmekte zorlandılar. Ancak işletme içindeki maliyet tarafında güçlü bir performans sergiledik. Biliyorsunuz jet yakıtımızın %80'ini varil başına 67 dolardan bu mali yılın sonuna yani Mart sonuna kadar sabitledik. Yakıt hariç birim maliyetlerde çok güçlü bir performans sergilendi. Yan gelirler, tüm çay ve kahveler, koltuk rezervasyonları, öncelikli biniş, yolcu başına 24 avro ile sabit kaldı. Yani Orta Doğu'daki çatışma tüketici tarafında bir miktar tereddüt gördüğümüz rakamların yıllık bazdaki temel belirleyicisiydi. Bu da son dakika rezervasyonlarına ve daha düşük bilet fiyatlarına yol açtı.
2: Tamam, bu konuya birazdan geleceğiz. Sadece petrol fiyatı meselesine odaklanırsak dediğiniz gibi %80 korumalı. Ancak petrol fiyatları yılın ilk döneminde birçok havayolu şirketinin olduğu gibi ilk çeyrekte sizi de vurmuş gibi görünüyor. Peki şu an ödediğiniz fiyatlar ve tedarik açısından jet yakıtı durumu nedir? Bunu bizim için nasıl özetlersiniz?
3: Tedarik konusunda bir yakıt sıkıntısı yok. yok. Herhangi bir yakıt sıkıntısı da yaşanmadı. Sanırım yılın başlarında bu konuda bazı endişeler vardı. O cephede hiçbir zorluk yaşanmıyor. Dediğim gibi varil başına 67 dolardan çok iyi korunduk. Yakıtımızın %80'i sabitlendi ama daha önemlisi dolar ihtiyacımızın %90'ını yıl sonuna kadar bir 15'ten sabitledik. Korumasız olan %20'lik kısmın nereye gideceğini bilmiyoruz. Mutabakat zaptı imzalandıktan sonra bir düşüş olmuştu. Çatışma tırmandığından beri zaten 2028 mali yılı için sabitleme yapıyorduk. Geçtiğimiz birkaç hafta içinde fiyatlar tekrar fırladı. Brent petrol 90.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam.
2: Paketiniz var.
3: Ha, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: Çocuklara BES başlatarak ya da mevcut katkı payınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
6: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara Vakıf Katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf Katılım.
7: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
8: Reklam. Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
9: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
8: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
7: Reklam.
10: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
3: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
4: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
5: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.

0: reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Mutlu akşamlar. 20. yılında eğitimin merkezine Başarıya Doğru hoş geldiniz. Evet, konuğum Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği Başkanı Sayın İbrahim Taşel. Sayın Taşel, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Sait Hocam.
0: Sizler TÖDER olaraktan son zamanlarda büyük bir çalışmanın içerisine girdiniz. Bunu basında da yer aldı. Geleceğin eğitim modellerine odaklanıyorsunuz. TÖDER'in, yani kurumun, derneğinizin yeni dönemin rotasını nasıl çiziyor?
1: Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği, yani kısa adıyla TÖDER, daha çok sektörel işbirliği ve sektörle Milli Eğitim Bakanlığı arasında bir köprü oluşturmak üzere kurulmuş bir dernek. Bu anlamda da bizim özellikle üyemiz olan kurumlara, hatta genel anlamda da Türkiye'deki bütün eğitim sektörüne katkıda bulunacak bazı projeler yapıyoruz. Bunu yıllardır yapıyoruz. Bu özellikle yapay zekanın eğitimin içerisine büyük ölçüde girmiş olduğu bu dönemde de özellikle okullarımızın yeniden yapılandırılması, aynı zamanda Türkiye Yüzyılı Marif Modeli ile birlikte müfredatlarda meydana gelen değişmelerin eğitime ve sınavlara yansıması konusunda geniş kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. TÖDER'in bu özellikle derslerle ilgili yaptığı çalışmaların yanı sıra iyi insan yetiştirme modeliyle ilgili de çok önemli çalışmaları var. Çünkü bugün eğitimin bir eğitim yanı, bir öğretim yanı var. Yani öğretim yanı dünyanın her yerinde kendi modelleriyle ülkelerin hallettiği bir şey. Aynı şekilde eğitim yanı da böyle bir durum, ama biz Türkiye'de özellikle son yıllarda eğitim yanında önemli eksiklikler bıraktığımızı düşünüyorum. Yani iyi insan yetiştirme konusunda da genel anlamda eksikliklerimiz var. Hem özel okullarımızda hem resmi okullarımızda bu anlamda atılan adımları destekleyen, onlara yeni yön çizen çalışmalar da yapıyoruz. Yani amacımız hem bilen hem de kendini bilen insan yetiştirmek. Bu önemli bir hedef. Çünkü bir insan kendini bilmedikten sonra öğrendiklerinde hiçbir anlamı olmuyor. Onun için TÖDER olarak hem sektörün sorunlarını çözmek adına çalışıyoruz, hem de iyi insan yetiştirme ve geleceğin insanını, geleceğin mesleklerini yetiştirme konusunda önemli adımlar atıyoruz.
0: Sevgili hocam, ben söylediğiniz cümlelerden birkaç tanesini cımbızla çekeyim. Yapay zeka eğitimi dönüştürüyorsunuz. Bununla birlikte sınav başarısının ötesinde eğitimi ağırlıkla getiriyorsunuz. Ve bununla birlikte de iyi bir insan yetiştirmede yüz binlerce öğrencinin gelişimini izliyorsunuz. Ama yanlış söylüyorsam lütfen düzeltin. Siz TÖDER olarak bir de eğitimde fırsat eşitliğini getiriyorsunuz. Size bağlı olan kurumlar çeşitli departmanlarda veya oranlarda burslar veriyorlar öğrencilere. Benim açımdan bu da çok önemli geliyor.
1: Tabii TÖDER'in, yani Türkiye'de eğitimi kolaylaştırma, yaygınlaştırma ve insanlara yardımcı olma bakımından önemli çalışmaları var. Bir defa öğrencilerimizin sınav hazırlık döneminde yıl boyunca onlara destek oluyoruz. Gerek LGS'ye giren, gerekse YKS'ye giren öğrenciler için yıl boyunca deneme sınavları yapıyoruz. Bunları büyük organizasyonlarla
0: Türkiye
1: yapıyoruz.
0: Türkiye genelinde çok büyük.
1: Ve bu öğrencilerin şu an bulundukları noktayı ölçüyoruz reel biçimde. Bunları geri bildirimlerle çocuklara bildiriyoruz. Böyle bir geniş bir çalışmamız var. Bu dönemde de yarından itibaren inşallah başlamak üzere çocuklarımıza daha iyi üniversite seçme, daha iyi meslek seçme, tercihlerini doğru düzgün yapma konusunda Türkiye'nin dört bir yanında TÖDER'e bağlı olan kurumlar açık olacak. Ve sadece kendi öğrencilerine değil, dışarıdan gelen öğrencilere de hizmet verecek. Yani belki bir özel öğretim kurumuna gidememiştir çocuk, ama doğrudur, tercihi döneminde gelip çok bizden önemli yardım alabilir. Onun için rehber öğretmenlerimiz kendi öğrencilerimize hizmet verdiği gibi dışarıdan gelen öğrencilere de, yani kurum dışından gelen öğrencilere de aynı şekilde hizmet verecek. Amacımız Türkiye genelinde bütün gençlerimize, çocuklarımıza yardımcı olmaktır. Çünkü eğitim bir millet işidir ve topyekün bir iştir. Yani sadece bir kesimini ülkenin iyi eğitmekle iyi bir noktaya gelemezsiniz. bütün çocuklarımızı iyi eğitmemiz lazım. Bu anlamda Türkiye genelinde bu tür hizmetler veriyoruz. Tabii TÖDER'in bir diğer işlevi de özellikle sektörel sorunları tespit ederek, yani özel okulların, özel kursların sorunlarını tespit ederek bunları Milli Eğitim Bakanlığımıza, Maliye Bakanlığımıza, Çalışma Bakanlığımıza iletmek. Bu anlamda da hem öğretmenlerimizin hakkını, hukukunu koruyacak, hem de daha iyi bir eğitim kurumu haline, kurumlarımızı daha iyi bir eğitim kurumu haline getirecek bazı çalışmaların öncülüğünü yapıyoruz genel anlamda.
0: Evet sevgili gençler, lütfen Sayın Taşer'in dediklerini çok iyi dinleyiniz. Bir kez de ben tekrar ediyorum. LGS ve YKS de tercihler yapılırken TÖDER ve ona TÖDER'in bağlı olan kurumlarını doğru tercih konusunda onlara yardımcı olacaklar. Ancak kendi öğrencilerini değil, dışarıdan da tüm Türkiye'deki gençlere yardımcı olmak için gerekli çalışmaları yaptılar. Uzmanlardan yardım almanıza bence yarar var.
1: Bu çalışmaların hepsi ücretsizdir. Yani
0: onu söyleyeyim.
1: Tabii.
0: Hepsi ücretsiz.
1: Ücretsiz. Yani biz sadece çocuklarımıza destek olmak üzere
0: bir sosyal sorumluluk projesi bu.
1: Kesinlikle.
0: Peki. Sayın hocam hemen buradan şuraya geçelim. Tabii sizin geleceğinizi biz rehber öğretmenlerle, okul yöneticileriyle konuştuk. Bu özel okulların ücretleriyle ilgili Sayın Taşel'in görüşü nedir dedi.
1: Evet, şimdi kamuoyunda çok enteresan bir şekilde özel okulların çok pahalı olduğu, erişilmez olduğu, ulaşılmaz olduğu ya da Avrupa standartlarının filan üzerine çıktığı şeklinde yorumlar var.
0: Hocam burada sizin kesebilir miyim? Bu yorumları ben de okuyorum. Katılıp katılmadığını sormak istiyorum. Belki bir 10 tane okulda bu olabilir ama bunu Türkiye genelindeki bütün özel okullara yaymamak gerekiyor.
1: Ben de tam onu söyleyecektim. Heh, tamam. Türkiye'de 13 bin özel okul var. Bunun içerisinde 70-80 tanesi bu bahsedilen fiyatların üzerine çıkmış durumda. Ama onun dışında Türkiye genelinde özel okulların yemek dahil ortalamaları 300 bin lirayla 450 bin lira arasında değişiyor. Yani yaygın Kahir ekseriyeti %90'ı bu durumda. Dolayısıyla bunun içerisinde yıl boyunca verilen bütün hizmetler de yer alıyor. Onun için bu tür haksız yorumların yanlış olduğunu belirtmek istiyorum. Ben buradan velilerimize özellikle ifade etmek istiyorum. Mutlaka okullara gidip bu konuyu görüşsünler. Yani öyle bekledikleri gibi çok yüksek rakamlar yok. Ve bu son dönemde gerçekten özel okulları yıpratmaya yönelik bir kampanya biçimine dönüştü maalesef. Bu son derece yanlıştır. Çünkü özel okullar Türkiye'de öğrencinin %8'ini 9'unu kapsayan bir çalışma yapıyor. 1,5 milyon öğrenciye evet. hizmet veriyor. Aynı zamanda Milli eğitimin temel dinamiği olan birçok unsurda da öncülük yapıyor. Aynı zamanda 200 bin civarında da bir öğretmen istihdam ediyor. Yani toplamda tüm çalışanlar düşünüldüğünde 350 bin civarında insana aynı zamanda istihdam kapısı oluşturuyor. O nedenle özel okullara yönelik yapılan bu haksız eleştirileri ben özellikle kınıyorum yani. Aynı zamanda çok ilginç bir şey daha var Türkiye'de son zamanlarda. Belki sizin de dikkatinizi çekmiştir. Çocuklarımızı okumadan, yüksek öğrenim görmeden soğutan propagandalar da var. Evet. Ya okusan ne olacak ki?
0: Diplomaya ne gerek var?
1: Diplomaya ne gerek var ki? Zaten işsiz kalacaksın filan gibi son derece yanlış propagandalar yapılıyor. Türkiye'de yüksek öğretim mezunlarının %78'i doğrudan 1-2 yıl içerisinde istihdam ediliyor.
0: Evet.
1: Geri kalanın bir bölümü de kendi işini yaptığı için kendisi başvurmuyor. Öyle değil yani. Okumuş insanı itibarsızlaştırmak, yüksek öğrenimi itibarsızlaştırmak bu ülkeye çok ciddi zararlar verir. Onun için resmi okullarımızda da, devlet okullarımızda da, özel okullarımızda da hiçbir gencimizin bu eğitimi itibarsızlaştıran insanlara izin vermemesi lazım.
0: Ben de şuna da katılmıyorum. Hocam sizi ekranlarda görmüşler. LGS tercihleriyle ilgili okul seçimi gibi soru gelecek ama ben de şunu söylüyorum. Ben de katılmıyorum. Diploma gerekli de tamam onun yanında çok kaliteli sertifikalar alın. Kendinizi donanımlı hale getirin.
1: Kesinlikle yani günümüzde bilgi çağındayız ve bilgiden uzak kalmış ülkelerin düştükleri durumu görüyoruz. Tabii. Onun için bunu söyleyen insanlar bence bu işin zahmetine girmek istemeyen insanlar. Onların da hoşuna gidiyor. Efendim hiç okumasak daha iyi olur diye. Ve böyle eğitim öğretimi itibarsızlaştırmaya çalışanlara karşı da TÖDER olarak ciddi bir kampanya yapıyoruz yani.
0: Peki sevgili hocam, günümüzün olayına gelin. Bir LGS var. Sizce LGS seçimlerine neler dikkat etmeliyiz? Geniş şekilde anlatabilirsiniz.
1: Şimdi tabii özellikle bir insanın okuyacağı lise önemlidir. Çünkü lise arkasından da iyi bir üniversiteyi getiriyor. Onun için çok iyi akademik hazırlık yapılan, aynı zamanda eğitimin diğer unsurları, demin ifade ettiğimiz gibi iyi insan yetiştirme hedefiyle donanmış okullarda bulunmak oldukça önemlidir. Onun için de LGS'nin önemi buradan geliyor. Evet. Ancak hemen şunu söylemek istiyorum. Bir insan hangi okulda okursa okusun, kendini yetiştirmeye karar vermişse o okul onun için çok daha başarılı bir okul haline dönüşebiliyor. Evet. Yani bulunduğu yeri kendisinin istifade edebileceği bir hale getirmek çok önemli. Lise seçiminde de özellikle hedeflere göre seçimler yapmak lazım. Yani mesela iyi bir üniversiteye girme hedefi varsa gittikleri lisenin iyi bir üniversite hazırlığı yapıp yapmadığına bakmalar lazım. Ya da spora yönelik çalışma yapacaksa spor liselerimiz var. Yine aynı şekilde mesleğe çok kısa sürede atılmak istiyorsa çok kaliteli meslek liselerimiz var. Yani bir şekilde çocuğun gelecekte ne yapacağını aileyle istişare içerisinde belirlemesi ve buna göre okul seçmesi lazım. Ben işin özel okullar yanına biraz değinmek istiyorum. Yani çok sayıda özel okul var. İyi bir özel okul seçerken nelere dikkat etmek lazım? Bunun üzerinde biraz durmak istiyorum. Birincisi, okulun temeli öğretmendir. Eğer iyi bir öğretmen kadrosu yoksa o okulun binaları, fiziki ortamları vesaire hiçbir şey ifade etmez. Onun için akademik kadroya çok dikkat etmek lazım. Okulun iyi bir öğretmen kadrosu olmasına ve öğretmenlerinin mutlu olmasına çok dikkat etmek lazım. İkincisi, okulun özellikle çocuklarımıza temel değerleri kazandırıp kazandırmadığına dikkat etmek lazım. Yani çok başarılı bir çocuk mezun edersiniz ama ne ülkeye, ne kendisine, ne de dünyaya bir hayrı olmaz. O zaman bu da çok önemli. Yani çocuğun değerler eğitiminden geçeceği bir ortam olması lazım. Üçüncüsü, emanet ettiğimiz lisenin ona kişisel gelişimde de katkıda bulunması lazım. Özgüven gelişimi, efendim toplum karşısında kendini ifade edebilme becerisi, bilimsel merak ve geleceğe yönelik yeniliklere açık bir insan olma gibi bir takım temel değerlerini kazandırması lazım. Dördüncüsü, fiziki ortamın o çocuğun spor yapmasına, sanatla uğraşmasına, müzikle uğraşmasına imkan sağlayan bir ortam olması
0: hocam,
1: lazım.
0: Son bir dakikaya giriyormuşuz. Evet. Toparlayalım.
1: Bunun dışında çocuğun gerek beslenmesine, gerekse herhangi bir tehlikeye karşı korunaklı olmasına, güvenliğine çok önem veriyoruz. Bütün bu özellikleri taşıyan okulu seçmek önemli. Yani sadece efendim okulun dış görünüşüne bakmadan okulun bütün yönleriyle öğrenciyi geleceğe hazırlayacak bir çizgide olmasına dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Yani lise seçerken buna göre seçmek lazım.
0: Peki. Evet değerli dostlar, bu bölümün sonuna geldik. Konuğum Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği Başkanı İbrahim Taşer, bir kez daha size teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Şimdi Başarıya Doğru'nun rehberlik bölümüne bağlanıyoruz.
2: Hepimiz çocuklarımız için en iyi liseyi arıyor, onların da kendileri gibi büyük hedeflere sahip olan akranlarıyla aynı sıralarda oturmalarını istiyoruz. Ancak kimi zaman lise müfredatının yoğunluğu, yüksek puanlı liselerdeki rekabetler, öğrencilerin okula adaptasyonunu zorlaştırabiliyor. Motivasyon sorunları derslerle aralarına mesafe girmesine sebep olabiliyor. Bu yüzden yolculuğunun LGS tercihleriyle bitmediğini, aksine yeni başladığını unutmamalıyız. Öğrencimizin kazandığı lisede de adım adım ilerleyerek gelecekte bizi bekleyen üniversiteye geçiş sürecini sağlıklı bir şekilde atlatabiliriz. Koçlarımızla beraber birebir olarak öğrencilerimizin akademik sürecini takip ediyor ve süreç içerisinde velilerimizi bilgilendiriyoruz. Öğrencilerimizin gelişimlerini adım adım analiz ediyor, yükünüzü hafifletiyor ve onları büyük hedefleri için hazırlıyoruz.
0: Başarıya doğru devam ediyor. Konuğum Doğuş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Erkut Altında. Hoş geldiniz Sayın Altında.
3: Efendim hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Evet, şimdi biliyorsunuz yarın büyük bir ihtimal ayın 22'si deniliyor. 22'sinde Temmuz'un sonuçlar açıklanacak. Tabii ondan sonra bir tercih dönemi başlayacak. Tabii gençlerin ya da eğitimcilerin bütün isteği yarın açıklanması, ama YÖK bunu nasıl uygun görür? Hepimiz ona birlikte uyacağız. Tabii buradan yola çıkarken şimdi artık üniversite tercih seçimleri olacak. İsterseniz sizinle onlara bu yolculukta yardımcı olmaya çalışalım. Üniversitenizin, ki diğer değerli üniversitelerinde bir vizyonları var. Yeni bir vizyonunuz var, bahseder misiniz?
3: Memnuniyetle, ancak onun öncesinde Doğuş ailesi olarak sizin yayıncılıktaki 20. yılınızı kutlamak isteriz.
0: Çok teşekkür ederim.
3: Lütfen tebriklerimizi kabul edin.
0: Sağ olun.
3: Efendim 2 sene önce Doğuş Üniversitesi Sayın Profesör Doktor Ahmet Alkan Çelik de beraber yeni bir vizyon belirledi.
0: Evet.
3: Bu vizyonun içerisinde bir hem dijital dönüşüm, hem öğrencilerin bazı rekabetçi yeteneklerin artırılması ve aynı zamanda uluslararası anlamda tüm öğrencilerimizin tüm dünyaya erişebilir, herhangi bir ülkede gittikleri zaman kendi yeteneklerini sergileyebilecekleri bir vizyon belirleme kararı aldık. Hı hı. Bu yüzden de son 2 seneden bu yana efendim bu yönde bazı atılımlar yaptık. İşte bunların arasında sanırım birazdan konuşacağız. Kuantum bilgisayarlarımız var, yeni teknolojiler var, robotik çalışmalarımız var. Birazdan size detaylı olarak anlatacağım.
0: Peki öğrencilerinize geleceğe meslekleri nasıl hazırlıyorsunuz?
3: Şimdi geleceğe meslek...
0: Nasıl bir yol haritası?
3: Yol haritamızdan tabii ki memnuniyetle. Yol haritamız aslında çok temelde basit bir üzergahta ilerliyor. O da şu. En yeni teknolojilerle dünyanın şu an ihtiyaç duyduğu en temel becerileri birleştirmeye çalışıyoruz. Çok basit bir örnek vererek başlamak Lütfen. İsterim. Biliyorsunuz son dönemde kuantum teknolojileri çok ön planda. Hı hı. Biz Doğuş Üniversitesi olarak şu anda bir kuantum bilgisayar laboratuvarımız var. Türkiye'nin ilk ve tek operasyonel kuantum bilgisayarı, 3 kubitlik bir bilgisayarımız var. Ve bizim öğrencilerimiz, özellikle mühendislik fakültemiz ve meslek yüksekokulu öğrencilerimiz kuantum derslerini, kuantum hı hı. mekanikleri gibi dersleri gerçek bir kuantum bilgisayar üzerinde tecrübe edebiliyorlar. Hı hı. Bu da onların kendi vizyonlarına inanılmaz bir bakış açısı sağlıyor efendim.
0: Peki burada şimdi sizin bakıyoruz sanayi ile işbirliği olan bir üniversitesiniz, ama bize rehber öğretmenlerden gelen bir soru şöyle oldu. Evet, tamam, Doğuş Üniversitesi sanayi ile işbirliği yapan direkt sanayinin içerisinde olan bir üniversite. Bu kabul. Ancak müfredatlarını günün şartlarına göre sanayiden de aldıkları bilgilerle de yeniliyorlar mı? Önce avantajı ne? Sonra müfredatınızda neler yapıyorsunuz?
3: Bu soru için teşekkür ederim. Dudullu Organ Sanayi Bölgesi'nin kalbindeyiz. Hı hı. Çok yakın çevremizde 1300'e yakın imalat firması var. Ve bu firmalarda oluşan çok güçlü danışma kurullarımız var. Her dönemin başında müfredatımız bu danışma kurullarıyla birlikte olan çeşitli toplantılarla, çeşitli fikir alışverişleriyle şekilleniyor. Örneğin bizim mezunlarımızın çalışacağı şirketlerde neye ihtiyaç var? Hangi yetenekler ön planda? Hı hı. Hangi eğitimleri alması gerekiyor? Ki biliyorsunuz son dönemde Yükseköğretim Kurumu mikro krediler adı verilen yeni bir dönem açıyor. Çok önemli bir radikal bir karar aldı. Artık öğrencilerimizin dışarıda aldığı bazı eğitimler de üniversitede ders olarak sayılabilecek. Tüm bunları özellikle de OSB içerisindeki şirketlerin yöneticileriyle beraber karar veriyoruz efendim.
0: Bakın bir soru var. Şöyle, orada ortak dersler o şekilde karar veriliyor şirket yöneticiyle birlikte diyorsunuz. Evet. Öğrencileriniz burada uzun devreli staj yapma şansına sahip olabiliyorlar mı? Hayata profesyonel hazırlanabiliyorlar mı diye soruluyor.
3: Evet, şimdi stajla ilgili bizim yıllardan beri en büyük yaşadığımız engel staj sürelerinin çok kısa olması.
0: Şimdi uzatıldı değil mi?
3: Uzatıldı ve biz hemen bunu müfredatımıza geçirdik, iyi. Aktardık. Artık örneğin fakültelerde 3 sene ders döneminden sonra son 1 senenin tamamını staj olarak planlıyoruz. Hı hı. Gene benzer şekilde meslek yüksekokullarında stajı 1 seneyi uzatma gibi planımız var. Hı hı. Buradaki amaç şu. Bir öğrencimiz staja başladığı zaman 1,5-2 ay içerisinde bazı beceriler kazanıyordu ama tam faydalı olabilecekken şirkete. Şirket de onun açısından tam ideal yer olurken oradan ayrılıyordu. Evet. İki tarafta bir mutsuzluk içerisinde kalıyordu. Fakat şimdi öğrencilerimiz daha uzun süreli şirketler devam edecekler. Ve aynı zamanda bu şöyle bir kapı açacak. Öğrenciler eğer iki tarafta memnun kalırsa orada çalışmaya devam edebilecekler efendim.
0: Valla sevgili hocam, ben şimdi uzun yıllardır sizin Doğuş Üniversitesi'ni takip ediyorum ama son 2 yıl içerisindeki performansınıza bir çıkma. Yıl içerisinde de birçok hem İstanbul'da hem de Türkiye'nin birçok tarafında seminerlere gidiyorum üniversite adaylarına. Bana üniversiteniz soruluyor. Ancak şimdi sizinle ifadenize baktıktan sonra son 2 yıldır özellikle ya da 2,5 yıldır 360 derece bir yeniliğe doğru bir hareket var. Bu da çağın şartlarına çok iyi uyum sağladığınızı gösteriyor. Sevgili gençler, üniversite sınavlarını üniversiteleri seçerken, tercih yaparken bu tip olayları lütfen tek tek araştırın ve üniversitelere gidin, dokunun. Öğretim üyeleriyle konuşun, oradaki öğrencilerle konuşun. Memnunsa niye memnun, memnun değilse niye memnun değil. Öğretim üyelerine sorun bakalım, benden bu olur mu olmaz mı? Bir de altyapıları gezin. Yoksa lütfen yalnızca kampüslere bakaraktan hareket etmeyin. Mümkünse dokunaraktan bakmanızda bence yarar var diyorum. Tabi bunu yıllardır, yani 51 yıldır rehberlik yapan bir dostunuz olarak söylemeye çalışıyorum. Şimdi efendim, kuantum bilgisayar, yapay zeka ve ileri hesaplama teknolojilerini üniversitenizin hangi bölümlerinde kullanıyorsunuz? Niye? Bazı yerlerde yalnızca bunlar mühendisliklerde kullanılıyor. Bazıları yalnızca tıpta kullanılıyor. Sizde böyle mi yoksa komplike mi gidiyorsunuz? Hangi bölümler?
3: Efendim biz burada öğrencilerimizin her derse ulaşabilir olmasını sağlamaya çalışıyoruz. O yüzden biz kuantum mekaniklerindeki bazı dersleri kuantum derslerine seçmeli hale getirdik. Tabii ki işin doğası gereği sayısal ağırlıklı bir ders olduğu için.
0: Pardon hocam, diyor ki yine bir soru var. Bakın bu tabii, gelmeye tabii. Başladı. Bize örnekler versinler diyorlar.
3: Tabii ki.
0: Anlatıyor. Mesela atıyorum, yani örnek işletmeden şu gibi.
3: Tabii ki, memnuniyetle. Şimdi bazı ağır sayısal dersleri diğer bölümlerden çok almak isteyen öğrenciler olmayabiliyor. Biz tamam. Bunu da bir çözümünü getirdik. O da şu. Hem meslek yüksekokulunda hem de tüm fakültelerde ilgili bölümün içeriğine uygun olarak biz yapay zeka okuryazarlığı dersi koyduk. Birinci sınıfa zorunlu olarak. Hı hı. Yani her öğrencimiz yapay zeka eğitimiyle alakalı neler öğrenmesi gerektiğini, kodlamalar, temel bilgiler, İlk sınıfta bu dersi aldıktan sonra bu dersle kendi karar verip seçebiliyor.
0: Tamam, en doğrusu.
3: Bir de bir örnek daha vermek isterim izninizle. Aslında demin sorduğunuz soru çok kritik bir soru. Bunun temelinde vizyon değişikliği yatıyor. Şu anda üniversitemizin bahçesine geldiği zaman misafir öğrencilerimiz okulu gezmek istedikleri zaman şöyle bir şeyle karşılaşıyor. Şöyle bir tablo olacak karşılarında. Robot köpeklerimiz şu anda tamamen kendi öğrencilerimizi kodladığı okulun bahçesine dolaşıyorlar ve öğrencilerimizle sohbet ediyorlar, konuşabiliyorlar. İçeri girdiğiniz nesilde bir humanoid robotumuz karşılıyor. Humanoid robot da istediği kadar sohbet edebiliyorlar. Bir kat yukarı çıktıkları zaman kuantum bilgisayar laboratuvarımız var. Kuantum bilgisayara dokunup onun çalışma mekaniklerini anlamaya çalışabiliyorlar. Aslında bizde öğrenci olmak bir yaşam tarzı. Büyük bir keyif. O yüzden lütfen misafir olsunlar, üniversitemizi dolaşsınlar ve kendileri tecrübe etsinler efendim.
0: Zaten başta onu söyleyeyim. Tanıtım günlerinde sizin üniversitede birlikte bütün üniversitelere gitsinler, dokunsunlar.
3: Evet.
0: Sonra mütevazi akşam yemininden sonra masaya yatırsınlar, kıyaslasınlar. Verecekleri karar onların en doğru kararıdır. Bunu da kendilerine söyleyelim. Şimdi buradan şuraya geçiyoruz. Bir eğitim sistemindeki bir değişikliğe girmek istiyorum. Robotik teknolojiler ve yapay zeka destekli sistemler. Üniversitenizin eğitim sistemine ne gibi değişiklikler getirdi?
3: Efendim bu sorunuzu iki alt başlıkla açıklamak isterim. Birincisi yapay zeka artık günümüzün günümüzü şekillendiren en önemli parametrelerden bir tanesi. Artık yapay zeka olmadan bir iş sahibi olmak ya da yapay zeka kullanmadan ilerlemek pek mümkün değil. Bu yüzden bu konudaki temel becerilerini öğrencilerimizin arttırdıktan sonra onların yeteneklerine uygun dersleri seçmelerini sağlıyoruz. Yine bir örnek vererek devam etmek isterim.
0: Lütfen.
3: Robot köpeklerimiz aynı zamanda açık kaynak kodlanabilir yazılıma sahipler. Bu şu anlama geliyor. Hem meslek yüksekokulunda hem de mühendislik fakültesinde ilgili derslerde öğrenciler kodlama yaptıkları zaman kodlamayı teorik olarak kontrol etmiyorlar. Pratikte o robot köpeği dolaştırabiliyor, zıplatabiliyor, koşturabiliyor. İstedikleri her türlü hareketi yaptırıp gerçek anlamda pratikte neye dönüştüğünü izleyebiliyorlar. Bu bile bambaşka bir tecrübe.
0: Evet, şimdi buradan şuraya girelim. Tabi bu da çok önemli bir üniversite için, tüm üniversiteler için söylüyorum. Akademik yayın, araştırma kapasitesi, uluslararası görünürlük açısından bir yükselişiniz var. Bu sonucu nasıl elde ettiniz?
3: Bunun da temelinde vizyon değişimi ve altyapının kuvvetlendirilmesi var. Hocalarımız
0: doğru şekilde... Ben doğru görüyorum değil mi? Son 2,5 yılı iyi
3: evet.
0: görmüşüm.
3: Teşekkür ederim. Tamam. Belirgin bir şekilde yükselmeye çalışıyoruz ve devam edeceğiz. Çünkü bu bir süreç. Yani bir son değil, nihai bir son değil. Bu süreçte aslında hocalarımız ne kadar yetenekli, ne kadar başarılı ve doğru şekilde motive edildiklerinde ne kadar üretken olduklarını gördük ki aynı şekilde öğrencilerimiz de. Bu sene 60'a yakın TÜBİTAK projemiz kabul aldı ve hocalarıyla beraber süreçlere başladılar. Aslında çok büyük potansiyele sahibiz. Önemli olan onu kullanmayı başarmak.
0: Efendim, üniversite seçerken öğretim üyelerinin altyapılarını ve yayınlarını da son derece yakından takip etmenize yarar var. Çünkü bir üniversitenin temel direği öğretim üyesi, öğretim üyesi, öğretim üyesidir. Lütfen bunu atlamamanızı sizden rica ediyorum. Şimdi geldik önemli bir konuya. Üniversite yalnızca diploma veren bir kurum mudur? Oraya gelelim. Bana göre inovasyona merkezlerine dönüşüyor. Üniversitenizin bu anlayışa yaklaşımı ne?
3: Şimdi elbette diploma işin bir çıktısı. Ancak sadece bir çıktısı.
0: Ama biz, lütfen yanlış anlamayın. Ben şuna inanmayan bir adamım. Diplomaya gerek yok. Diploma olacak ama yanında diğer olaylarla donanımlı hale gelecek.
3: Kesinlikle efendim. Ben de bu fikrinizi destekleyecek bir bilgi paylaşmak isterim. Biz olaya şöyle bakıyoruz Doğuş Üniversitesi olarak. Biz üniversitemizde tabii ki en kritik dersleri, uzmanlık derslerini anlatmaya, öğretmeye çalışıyoruz ama üniversitede her şeyin anlatıldığı ve öğretildiği yerler değil. O kadar geniş bir zamanımız yok. Ancak mezun olan öğrencilerimiz neye nasıl adapte olabileceklerini, neyi nasıl öğreneceklerini keşfederek mezun oluyorlar. Ve bu yeteneğe kavuşuyorlar. Bu yetenek bile onları yoğun rekabetçi iş hayatında ayakta tutmaya yetiyor.
0: Doğru. Peki burada bir soru daha var. Onu da size getirmekte yarar görüyorum. Uluslararası ilişkiler nasıl üniversitenin diye soruyorlar.
3: En önemli kriterlerden birisi biliyorsunuz takdir edersiniz son dönemde yüksek öğretim kurumumuz da uluslararasılaşma faaliyetlerine çok büyük önem verdi ve...
0: Ben basın bültenlerine hep okuyorum onları.
3: Biliyorum efendim tahmin ediyorum.
0: Geniş ilişki ediyorum.
3: Ve şu anda YÖK'ün istediği en önemli şey nitelikli uluslararası öğrencilerin üniversitede kazandırılması, Türkiye'ye kazandırılması. Evet. Tabii bunun için de uluslararası işbirlikleri yapmak durumundayız. Avrupa Birliği projeleri yapmak durumundayız ve yine Doğuş Üniversitesi olarak şu anda yaklaşık 2 seneden bu yana her birinde çok büyük adımlar atıldı. Önemli faaliyetler gerçekleştirildi efendim.
0: Kariyer merkezini soruyorlar. Bakın yağmur gibi soru geliyor hocam.
3: Kariyer merkezimizin şöyle bir avantajı var. Öğrencilerimiz daha mezun olmadan onlara bir iş teklifi getirmek açısından gayet iyi çalışan bir kariyer merkezimiz var efendim.
0: İlgi, istek, yetenekleri doğrultusunda yönlendiriyor. Okuldaki tabii durumlarına göre.
3: Performanslarına göre evet. Tabii ki.
0: Peki hocam şimdi önümüzdeki dönemler. Üniversiteniz hangi yeniliklere, hangi projelere, hangisi stratejik hedeflere koşacak? Yani belki önümüzdeki yıllar yine program yaparken neler konuşacağız?
3: Bu soru için de çok teşekkür ederim. Çok büyük bir dönüşümden geçtiğimizin farkındayız. Ülke olarak da geçiyoruz, dünya olarak da geçiyoruz. Yapay zeka tüm süreçleri derinden değiştirdi. O yüzden bizim amacımız şu anda mevcut yaptığımız işleri yine en iyi şekilde yapmak ama daha da niteliğini artırarak yapmak. Daha nitelikli bir eğitim kadrosuyla, daha nitelikli öğrenciler yetiştirme hedefiyle, daha büyük uluslararası işbirlikleri ve Avrupa Birliği projeleri gerçekleştirerek ve yeni teknolojileri Türkiye'ye getirerek. Ve bakın bir hayalimiz var, onu da açıkça söyleyeyim. Önemli bir yatırım anlamında söylüyorum. Çip üretmek, işlemci üretmek. Aynen. Bu bizim hayalimiz.
0: Çalışmalar var mı?
3: Var efendim, altyapı çalışmaları var ve bizim hayalimiz ileride belki bir 10 sene içerisinde OSB'deki organize sanayi bölgesi firmaları da güç olarak alarak onların desteğiyle ülkemizi bir çip üretim merkezi haline getirmek. Çünkü bunu yaptığımız anda ligimiz değişecek. Çok farklı bilgiler çıkacağız.
0: Hocam OSB'den bahsettiğiniz zaman yine bir soru geldi arkadan.
3: Tabii, tabii.
0: Deniliyor ki yalnızca staj ve istihdam mı yapılıyor burada yoksa ARGE proje ve girişimcilik boyunda gelişmeler mümkün mü?
3: Mümkün. Öğrencilerimizin daha ilk sene itibariyle başvurabilecekleri 9 farklı bilimsel araştırma projesi türü var. Bunlar 50 bin liradan başlıyor bütçe türleri. 2 milyona kadar çıkabiliyor. Öğrencilerimizin okula kayıt oldukları ilk gün itibariyle başvuruya açık.
0: Bir soru daha. Öğrenciler ve akademisyenler bu ekosistemde nasıl yararlanıyorlar?
3: Bir defa akademisyenler öğrenciler arasındaki ilişkileri biz en üst düzeyde tutmaya çalışıyoruz. Aralarındaki iletişim ağını, ortak projeleri, birlikte zaman geçirecek çalışma alanlarını üretmeye ve yaratmaya çalışıyoruz. Bunun içinde üniversitemiz iki yerleşkesinde Dudullu'da, Çengelköy'de çok aktif olarak kullanıyoruz efendim.
0: Hocam çok kısa ama tabii. Üniversite adayları bir üniversite seçerken hangi başlıklara bakmalı? Yani üniversitenizin ana başlıkları.
3: Birincisi üniversitede dolaştıktan sonra karar vermeden önce.
0: Bir dakikalık bir süre var.
3: Tabii evet. Ki memnuniyetle efendim. Çok iyi bir araştırma yapmalılar aileleriyle birlikte. Çünkü bu kararı aileyle beraber Hı-hı. almaları gerekiyor Hı-hı. benim kişisel fikrim. Üniversitenin sunduğu imkanlar çok önemli. Ama çok önemli bir şey daha var. Demin çok güzel bir şey söylediniz efendim. Akşam eve geldikleri zaman o yemekten sonra karar verirken içlerine en çok sinen üniversiteye kayıt olmalılar.
0: Peki. Evet, programın sonuna geldik. Çok değerli konuğum Doğuş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Erkut Altındağ'a bir kez daha teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Değerli dostlar, yarın 19.20'de buluşmak dileğiyle tüm güzellikler sizin olsun.

0: Bloomberg HT Radyo. Reklam.
1: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engi Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipwalt.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipwalt.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
3: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi Ana Salonlar'da. Detaylar için metalexpo.com.tr.
4: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
5: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
0: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

우유추니 우유추니 Bloomberg GT Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo.

0: kamu spotu.
1: Adım Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: Bu gece uyumadan önce elimi tutar mısınız?
1: LÖSEV
2: Bloomberg ET Radyo

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: İyi akşamlar, herkese merhaba. Ekonomik görünüme hoş geldiniz. Kısa bir tatil molasından sonra yeniden birlikteyiz, çok şükür diyelim. Özlemişim stüdyoyu da, arkadaşlarımı da, siz sevgili izleyicilerimizi de. Efendim bu akşam çok kıymetli Ziya Akkurt burada benimle stüdyoda ve Abdurrahman Yıldırım da uzaklardan bağlanıyor. Karadeniz semalarından bize sesleniyor diye biliyorum. Doğru mu Abdurrahman Beyciğim? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasıl orada havalar? Burası çok sıcak.
2: Burası da hafif sıcak ama şehirdeyim daha.
1: Daha yukarı çıkmadınız.
2: Çıkmadım, çıkacağım ama.
1: Orada bir soba yakarsınız gibi geliyor bana o yaylaların serinliğinde.
2: Yani yaylalara çıkıyorum ama daha çok köylerinde kalıyorum ben.
1: Olsun, oralar da iyidir, serindir.
2: Yani serin hakikaten, öyle deniz aratmıyor. Dolayısıyla sizin gibi de esmerleşmiyorum.
1: Evet. Vallahi güneş çok fena.
2: Ziya Bey'e de iyi akşamlar diliyorum.
3: İyi akşamlar. Nasılsınız Abdurrahman Bey?
2: Sağ olun. Bir araya gelemedik.
3: Evet, yani bu fırsat olacaktı. Kısmet böyleymiş.
1: Olsun, bir dahaki sefere. Şimdi yayına bağlanmadan Dünya Kupası'nı konuşuyorduk Ziya Bey'le de. Arjantin, herkes bir İspanyolları tuttu. Arjantin konuşuluyor falan diye. 78'den beri gıcığım ben Arjantin'e diyor Ziya Bey. Birçok badireler varmış. Ben
2: niye 78?
3: Efendim?
2: Niye 78?
3: O zamanki FIFA Başkanı Brezilyalı Jorge Havelange'ydi. Hiç yapılmaması gerektiği halde o zaman Arjantin'de faşist junta vardı. General Vidal veya Vidala. Organizasyonları ona verdiler. Onlara verdiler ve finalde general soyunma odalarını dolaşıp kibarca Hollandalıları uyardı. Ve maçı Hollanda finalde 2-1 kaybetti. Yıllar sonra Krol, Hollandalı futbolcu, açıklama yapmıştı. Eğer biz o gün o maçı kazansaydık sağ çıkamayacaktık stattan diye. Böyle tuhaf şeyler oldu maalesef. 2022'yi unutmuyoruz, neler yaptılar evet. Messi alsın diye. Bu senede hak görüyorlardı ki herhalde törede maçın protesto sonunda ettiler.
2: Yok, maçın sonunda bir olaylar oldu ya evet. Biraz. Futbolcuları şey ettiler.
3: O kadar itip kalkmaya, yani bu kadar İngilizlerin deyimiyle dirty game olamaz yani. Böyle bir şey sporcu ruhuna kesinlikle yakışmıyor.
1: Ama İspanyollar güzel oynadılar, hak ettiler ve kazandılar. Tebrik ediyoruz gerçekten Dünya Kupası. Biz de Türkiye olarak çok bir İspanyollarla zaten kucaklaşıyorduk öncesinde de. Bu galibiyet de pek hoşumuza gitti doğrusu Türk milleti olarak. Yani bir Maradona, bir Messi'nin hatırına bile Arjantinlere puan vermiyoruz o zaman yani. Onu anlıyorum ben burada. Keyifliydi yani son maçları ben bile izledim ki hiç o kadar futboldan anlamam yani. Şimdi Selçuk'ta diyor spor programına dönelim isterseniz diye. Ama çok önemli bir gündem yani. Bunun ekonomik şeyi de var, yansımaları da var yani. Çok çok büyük bir organizasyon.
2: En güzel maç herhalde Fransa-İngiltere maçıydı. Gollü hakikaten. Çok açık oynanan bir futbol. İki takımı da tebrik etmek lazım. Bence final maçı oydu. Yani dünkü de hakikaten tek taraflı oynanan bir maçtı. Dolayısıyla yani final mi? Yani bence yarı final asıl final maçıydı.
1: İngiltere şeyini, benim de bulunduğum evet. Yerde geçen hafta İngilizler vardı ve onlar bayağı fanatikler anladığım kadarıyla. Hani tatili, eğlenceyi, yemeği, içmeyi bırakmışlar, dizilmişler, maç izliyorlardı. Bayağı bir üzüldüler. Önce ilk golle çok sevindiler ama sonra Arjantin bastırınca bayağı bir üzüldüler. Güzeldi. Böylelikle bir Dünya Kupası daha sona ermiş oldu. Evet. Trump pek şov yapamadı galiba.
3: Yapmaya çalıştı, yaptığı kadar. Ama olmadı kadardı. Galiba. Ama yani hakikaten bu şey 2022'deki olaylar pek hissedilmedi yeteri kadar. Herkes Messi alsın diye evet. Göz yumdu ama bu sene yapılanlar tamamıyla siyasi olarak da skandaldı. Amerikalı oyuncunun kartının iptal edilmesi, Trump'ın podyuma çıkıp bir türlü inmek istemeyişi, Kral Felipe'yi yanına almayıp elini sıkmayışı, evet, daha söylenecek çok şey var.
1: Evet, gerçekten öyle. Şimdi Trump, Başkan Trump podyumdan hiç inmiyor. Podyumları çok seviyor. Yine podyumlarda ve piyasalar açısından da pek iyi, hoş olmuyor onun podyumda olması. Malumunuz yeniden bir ABD-İran arasındaki gerilim tırmanınca petrol fiyatları yeniden yukarı attı. Bugün 90 doların üzerinde bir yerlerde seyrediyor. Ve son noktada Trump Amerikan askerleri öldü biliyorsunuz geçen hafta. Her bir Amerikan askeri vefat eden her bir Amerikan askeri için İran bunun bedelini ödeyecek diye bu akşam saatlerinde bir açıklama yapmış. Şimdi önce bu gerilimi konuşarak başlayalım. Yani biz ateşkesle birlikte aslında bu hikayenin sönümlendiğini düşünmüştük. Tabii ki yer yer bu gerilimlerin olacağını öngörüyorduk ama özellikle petrol fiyatları tarafına baktığımızda çok hızlı hareketler oldu. Önce çok hızlı bir geri çekilme, şimdi yeniden 90 dolarların üzeri. Nasıl yorumluyorsunuz geldiğimiz noktayı? Oradan başlayalım. Ziya Bey siz de başlayın. Buyurun.
3: Şimdi cin şişeden çıktı. Eskiden Hürmüz Boğazı vardı, kimse dikkat etmezdi. Şimdi İran bunu silah olarak kullanmaya başladığından beri bundan sonra demek ki arkası da gelecek. O yüzden alternatif yollar ve kanallar aranacak. Burada Türkiye'ye gün doğdu yine.
1: Öyle mi diyorsunuz?
3: Yani Türkiye üzerinden petrol akışı, gaz akışı, Türkiye limanları tekrar bana göre hayata geçecek ve Avrupa Birliği için Türkiye'nin en büyük kozu, ki ben bunu 2002'den beri iddia ediyorum, bu enerji geçiş koridoru olacaktır. O açıdan biraz fazla da kıyamet de koparılıyor. Dünya petrolün %20'si oradan geçiyor. Şimdi talep de azalırsa ne olacak diye. Sanki bir görünmez el ikide bir ortalığı karıştırıp petrol fiyatlarını yukarı tutuyor. Çünkü bıraksalar bu İran'ın da işine gelmiyor. Tahmin ediyorum Amerika'nın da işine gelmiyor. Petrol 60 dolarla inecek ki iki tarafta bu işten pek mutlu olmayacak. Rusya da mutlu olmayacak. Şu anda Rusya da yüksek fiyattan satıyor. Böyle bir enteresan durum söz konusu. Tabii işin bir de siyasi tarafları var. Ben her ne kadar Amerika, İsrail işte savaşı devam ettirmek istiyor falan diyorlarsa bence İran rejimi de devam ettirmek istiyor. Çünkü mevcudiyeti bu savaşa bağlı. Bu sayede birliği koruyabildi ülke içerisinde. O yüzden de savaşın bitip kendi iç hesaplaşmalarına dönmek isteyeceklerini ben pek zannetmiyorum. O yüzden hep böyle bir ileri iki geri alevlene devam edecek bir konu var. Biz de bu dalgalanmalara artık alışacağız herhalde bir müddet.
1: Türkiye üzerinde ayrıca geliriz ama Abdurrahman Beyciğim sizin de değerlendirmenizi almak isterim. Siz nasıl görüyorsunuz geldiğimiz noktayı ve bundan sonrasını?
2: Kırılgan bir ateşkes vardı. Bir mutabakat yaptılar. Mutabakat da kırılgandı. Tek taraflıydı. Yani daha çok İran'ın zaferiyle bitmiş gibi görülüyordu mutabakata bakınca. Ama bu sürdürülemedi. Ve işte Trump Türkiye'deyken, Ankara'dayken NATO toplantısında ayın 8'inde bu mutabakat bitti. Yeniden savaş şeyine dönüldü. Şimdiye kadar olan savaşın kontrollü bir savaş olduğunu ve kontrolden çıkmadığını söylemek gerekiyor. Ama tırmanıyor. Kontrolden çıkarsa piyasalar daha sert tepki verecektir. Farklı tepki verecektir. Sadece petrol, enerji ile değil daha farklı varlık fiyatlarıyla da tepki verecektir bence. Ama şimdiye kadar kontrollü geldi. Yani inşallah kontrolden de çıkmaz. Hani devam edecek gibi de görünüyor, doğru. O açıdan katılıyorum. Çünkü arkada baktığımız zaman bu ateşkes süresinde ve görüşmeler sırasında İran Dışişleri Bakanı hem Çin'e gitti hem Rusya'ya gitti, görüştü, döndü. Herhalde tam destek aldı ki. Yani bunu tahminen tabii söylüyorum. Şimdi daha sağlam duruyor Amerika'nın karşısında ve hedefleri tam vurabiliyor. Dolayısıyla Ziya Bey'in de belirttiği gibi bu savaş İran'ın rejimin konsolide olmasına yol açtı. 40 milyon insan öldürülen liderin arkasında durdu. Bir araya geldi, cenaze törenine katıldı. Kısaca 1980'li yıllarda İran rejimi kurulurken o zamanki Irak'la olan savaşı çok yardım etmişti o rejimin kurulmasına. Şimdi belki dağılmakta olan ya da zayıflamakta olan bir rejimi tekrar Amerika'nın saldırısı, İsrail'in saldırısı karşısında hakikaten ülkelerini savunmak amacıyla bir araya gelmiş bir İran görüyoruz ve İran rejimi güçleniyor. Güçlendi zaten. Dolayısıyla savaş şeyde güçlü yeteneği. Bu açıdan dünya için olumsuz bir gelişme tabii. Yani çünkü tarafların kolay kolay anlaşacağı benzemiyor. Yani sanki anlaşacaklar gibi duruyor ama anlaşmazlık da sürüyor. Niye anlaşsınlar diye bakıyorsun. Yani burada tek bir şey var Amerika tarafında. Ya petrol fiyatları çok yükselir ise bu ara seçimler öncesinde Trump'ın aleyhine çalışır. Dolayısıyla Trump barıştan yanadır, anlaşmaktan yanadır diye değerlendiriyoruz. Ama ona rağmen bu mutabakat bozuldu. Dolayısıyla seçimler de geride kalırsa o zaman daha kötüsünü bekleyebiliriz. Çatışmaların şiddetlenmesini bekleyebiliriz. Burada tabii Türkiye'ye bir rol düşer mi onu ayrıca konuşuruz. Ama yani bölgemizde savaşın olması ben genelde Türkiye ekonomisini olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Nasıl ki Rusya-Ukrayna savaşı işte Türkiye'ye belli ölçüde zarar verdi ve 5 yıldır devam ediyor, bitmedi. Bu savaş da inşallah ona benzemez. Kısa sürede biter ama devam ederse yine Türkiye'nin buradan alabileceği bir yara var. Dolayısıyla o yarayı tamir edecek yeni politikalar, yeni açılımlar ve yeni adımların atılması gerekiyor.
1: Türkiye özelinde aslında savaşın başladığı günden bu yana birçok senaryolar yazdık. Ve bunların önemli bir bölümü de aslında pozitif senaryolardı baktığınız zaman. Hem ticaret açısından öyleydi hem de Türkiye'nin bölgedeki rolü açısından öyleydi. Şimdi yine yeniden Türkiye için önemli bir fırsattan bahsediyoruz. Biraz önce siz de söylediniz. Ne gibi bir fırsat bu? Ne koşullarda değerlendirilebilir?
3: Şimdi tabii bu yapılan yorumların çoğu, bazıları fazla iyimser, fazla abartılmış. Bazıları da işte belki yeteri kadar resmi ortaya net koymuyor görünebilir ama burada şöyle bir durum var. Yıllardır Türkiye bu bölgede bir denge unsuru olarak duruyor ve bunu da her fırsatta dile getiriyoruz. Bölgedeki işte NATO üyesi olan, aynı zamanda Müslüman ülke olan tek ülke. Diğer taraftan birileri savaştığı zaman her iki tarafla da konuşabilen, diyalog kurabilen bir ülke. Burada da hakeza öyle. Bu 2023'teki Hamas-İsrail savaşında yine burada konuşmuştuk. Ben Orta Doğu yeniden dizayn ediliyor diye bir söylemde bulunmuştum. İşte bu dizayn devam ediyor. Burada bu dengeleri bozan 1979'daki devrimden beri Orta Doğu'da huzursuzluğun neredeyse ana sebebi olarak biz İran'ı görebiliriz ilk etapta. Tabii bunun karşılığında da bunu kullanan bir İsrail var. İki tarafta çarpışıyor gibi görünse de bence bir şeyleri paylaşıyorlar sonuçta. Ve bu yeni dizaynda Amerika sulh içerisinde sınırları belirlenmiş, düzenlenmiş bir Orta Doğu istiyor ki Pasifik bölgesiyle daha fazla ilgilenebilsin. Yine burada denge unsuru olarak, dengeleyici faktör olarak Türkiye'yi görüyoruz. Bir de tabii 2010 yılından beri Amerika'nın gündeminde olmayan ama Avrupa'nın gündeminde olan enerji arzının güvenliği konusu. Bu Avrupa için çok büyük bir sorun. Bu Ukrayna Savaşı'yla iyice belirlendi. Aslında o tehlike orada duruyordu. Avrupalılar görmek istemiyorlardı. Şimdi ortaya çıktı. Böyle bir durumda geçişler ve bunları dengeleyecek yer, ülke diye baktığınızda Türkiye ortaya çıkıyor. İşte Orta Doğu petrolü, Orta Doğu'nun gazı, bir de Türkiye Cumhuriyetlerinden, Orta Asya'dan gelecek olan yine petrol ve gaz boru hatlarının kesişmesi ve Avrupa'ya iletilmesi hususunda en önemli noktalardan, geçiş noktalarından bir tanesi. Ben hala iddia ediyorum, işte Mısır'ın gazı Avrupa'ya ulaşmadığı müddetçe hiçbir değeri yok. Hı hı. Onu da Türkiye üzerinden götürecekler. Irak'tan hiçbir doğal gaz hattı yok, o bağlanacak. Ben hayal ediyorum, çok zor bir şey ama Katar'ınkini bile bu hatta ileride monte edebilir. Yani Hürmüz'ün artık dedim ya cin şişeden çıktı. Hı hı hı. İkide bir silah olarak kullanılmasının önüne geçmek için alternatif rotalar olacak. Türkiye de burada kendisini çok iyi konumlandıracak. Burada hem siyaseten hem ekonomik olarak önemli bir noktaya gelecek. Yeter ki biz her zamanki gibi kendi ayağımıza basmayalım. Bazen altı boş gurur ve heveslere kapılıyoruz. İnşallah onlara düşmeyiz. Mantıklı bir şekilde götürürsek çok iyi bir konuma gelebilir Türkiye bu açıdan.
1: Abdurrahman Bey, siz de aynı fikirde misiniz? Nasıl düşünüyorsunuz? Bu imkan var mı? Hangi koşullarda var sizce? Yani Türkiye'den birçok kereler aslında enerji hatları geçti ama biz mesela bundan çok ne kadar istifade ettik sorusu var, değil mi? Yani enerji maliyetlerimiz açısından da, enerji çeşitliliği açısından da. Ne diyorsunuz, siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu savaşla birlikte önümüzün alternatifleri açısından Türkiye'nin rolünü?
2: Ya bir kere savaş Hürmüz'ün önemini azaltacak, azalttı zaten. Yani petrol geçişi olmayan ya da mal akışı olmayan, ticaret akışı olmayan gemilerin girip çıkamadığı, serbestçe girip çıkamadığı, izne tabi olduğu, hatta füzelerle vurulduğu bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla Hürmüz'ün savaş öncesi dönemine bir daha dönmesi bence zor. Çünkü stabilize olması için Hürmüz'ün, istikrara kavuşması için ve normal geçişlerin olabilmesi için ya İran'ın tamamen mağlup olup Hürmüz iddiasından vazgeçmesi

0: ücret alınacağını zaten açıkladı Trump. Dolayısıyla Hürmüz bundan sonra ya çok riskli geçişlere sahne olacak ya da paralı geçişlere. Bu da alternatif yolları hakikaten zorlayacak. Dolayısıyla burada Türkiye'nin şimdiye kadarki siyaseti gayet tutarlı. Türkiye'yi ön plana çıkartan, Orta Doğu'da bölgesel liderliğe soyunduran bir şey. Bu tutum sürdürülür ise önümüzdeki yıllarda bu jeopolitik bağlantıların sonuçlarını görebiliriz. Ama bu kısa vadede Türkiye için hemen bir yarar sağlamayabilir. Çünkü dediğimiz gibi petrol boru hattıdır, enerji hattıdır vesaire. Bunlar hakikaten uluslararası anlaşmalar. Yani önce anlaşacaksınız, sonra araştırıp yolunu, yordamını bulacaksınız, teknik raporunu ortaya koyacaksınız, finansmanını alacaksınız, nihayetinde fiziksel bir iş yapacaksınız ve ondan sonra da iş başlayacak. Yani bu hakikaten 3-5 yılı alabilecek bir süreç. Ama Türkiye'nin jeopolitik olarak önemini artırdığı kesin. Ve Türkiye bu jeopolitik rolden kaynaklanan kozunu iyi kullanabilirse elbette bunu siyasi, ekonomik bir faydaya dönüştürebilir pekala. Ben de böyle görüyorum.
1: Peki şimdi büyük resimden, senaryolardan, biraz umutlardan bugünün gerçeklerine dönelim. Bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Enflasyon hala bir numaralı sorunumuz. Ama bugün aynı zamanda daha önce İSO, İstanbul Sanayi Odası 500 büyük şirketi açıklamıştı. Bu sefer de ikinci 500'ü açıkladı ve tablo orada da aynı aslına baktığımızda. Şirketlerimiz epeyce bir zorlu dönemden geçiyorlar. Şimdi hem bir reklam arasına gideceğim müsaadenizle. Oraya giderken de ISO 2.500'ün sonuçlarını haber yapmış arkadaşlarım. Ona bir bakalım. Belki dönüşte Türk şirketleri açısından yeni konjonktür ne getirebilir, ne değiştirebilir, neyi zorlaştırabilir? Bunları konuşuruz. Buyurun.
2: İstanbul Sanayi Odası Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasını açıkladı. 2025 yılı ISO 2.500 sıralamasına göre Teksan Jeneratör 5 milyar 317 milyon lira üretimden satışlarla ilk sırayı aldı. Onu 5 milyar 308 milyon lirayla Norm Salih Livida ve Civata takip ederken Biska Tekstil 5 milyar 306 milyon lirayla üçüncü oldu. İkinci 500 büyüğün satış karlılığı %3.4'e, aktif karlılığı %2.9'a ve öz kaynak karlılığı %6'ya geriledi. İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayicinin yüksek finansman maliyetleri, zayıf küresel talep ve sıkı finansman koşullarına rağmen üretim ve yatırım kararlılığını sürdürdüğünü söyledi. Sanayicinin en büyük sorununun finansman maliyetleri olduğuna dikkat çeken Bahçıvan, finansman giderlerinin faaliyet karına oranının %87'ye yükseldiğini, sanayicinin elde ettiği kazancın önemli bölümünü finansman giderlerine ayırmak zorunda kaldığını ifade etti. Bahçıvan, ISO 500'de güçlü ihracat performansı görülmesine karşın ISO 2.500'de ihracatın %0.3 gerilemesinin toplam satışları sınırladığına dikkat çekti.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Nerede başladı bu hikayede? Ben böyle delirdim.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Evet, ekonomik görünüm devam ediyor. Çok kıymetli Abdurrahman Yıldırım ve Ziya Akkurt'la beraberiz. ISO 2500 açıklandı demiştim. İlkinden farklı bir tablo yok. Gerçekten de baktığımız zaman maliyetlerin, yüksek finansman maliyetlerinin dikkat çektiğini, işte Sayın ISO Başkanı Erdal Bahçıvan'ın ifade ettiği gibi zayıf küresel talep ve sıkı finansman koşullarının etkili olduğunu, ama yine de sanayide, tabii sanayicinin eli cebinden çıkmaz derler ya, onlarda öyle bir sürekli yatırım olması gerekiyor ki işler devam etsin. Üretim ve yatırım kararlılığı hala sürüyor diyor, ama nereye kadar? Ve bu tabloda geldiğimiz noktada böyle büyük bir sanki kısır döngüden de bahsediyoruz. Abdurrahman Beyciğim, önce sizinle başlayalım. Nasıl değerlendiriyorsunuz ISO 2500'de çıkan tabloyu?
2: Yani 1500 büyüğün devamı niteliğinde geçen seneki sonuçlarda, aslında yani 2024 sonuçları, 2500 büyük sanayi kuruluşunun birinciye göre biraz daha iyi bir sonuç elde ettiği, biraz daha karlı çalıştığı şeklindeydi. Ama görülüyor ki 2025 yılında hem birinci 500 büyük hem ikinci 500 büyük gün karlılık yönünden durumu aynı. Aynı zamanda cepten yemişler, yani kasadan harcamışlar, çünkü öz kaynaklar azalmış, öyle görünüyor. Finansman maliyetlerinin işte birinci 500'de %86 olması, yani elde edilen gelirlere, faaliyet gelirlerine oranı finansman maliyetlerinin %86, geriye kalıyor 14. Yani 14'te ne yapacaksın yani? Dolayısıyla ya kar çok az ya da finansman gideri çok yüksek. Burada şunu kabul etmek gerekiyor. Evet, yüksek bir faiz dönemi yaşadık. Bunun getirmiş olduğu faizler üzerinde bir yük var, kredi faizleri üzerinde. Ama geçmişte çok düşük faizle alınan krediler de var. Dolayısıyla paçal düşünmek lazım. Ama sonuçta bir yüksek faiz var. Artı bir de bence karsızlık denen bir olgu var sanayi kesiminde. Bu da iki şeyden kaynaklanıyor. Bir, yurt içinde talebi daraltıcı politikalar izliyoruz. Dezenflasyon programı çerçevesinde. Hem faiz yüksek, hem işte talebi kısıcı, gelirleri dengeleyici

0: izlenen politikalar buna yol açıyor. Dolayısıyla yurt içine satışlar nispeten işte yerinde sayıyor, yatay seyrediyor ya da azalıyor. Yurt dışına ihracat ise baktığımız zaman orada da karşımıza Çin ve Uzak Doğu ülkelerinin yıkıcı rekabeti çıkıyor. Yani bu rekabet her sektörde olmasa bile işte bu ülkelerin önde oldukları, güçlü oldukları sektörlerde hakikaten Türkiye'nin ihracatının önünde önemli bir sorun. Tekstil, konfeksiyon, deri, işte elektronik vesaire, yani bütün bunlarda ihracatta zorlanıyoruz. Rekabet gücümüzü kaybetmekte ise yurt içi fiyatların artması, yani enflasyonun yüksek olması büyük rol oynuyor. Enflasyon yükselince doğal olarak Türkiye'deki malların maliyeti ya da fiyatı yükseliyor. Yurt dışına da ucuza satamıyorsunuz. Bu sefer ihracattan da kar edemiyor sanayiciler. Dolayısıyla tam bir sıkışmışlık var. Hem yurt içinde yüksek enflasyon ve yüksek faizler ve daraltılan talep sonucu sıkışan bir sanayi, hem de yurt dışında Uzak Doğu ve asıl Çin'in rekabetinin getirmiş olduğu bir şey var, sıkışmışlık var. En zor durumunda diyebiliriz. Ama bu tabloyu, yani özellikle de birinci 500 büyük sanayi kuruluşunun finansal sonuçlar açıklandıktan sonra ve de İstanbul Sanayi Odası'nda işte çok açık ve net, oksijensiz kaldık, oksijene ihtiyacımız var, bizim oksijenimiz finanstır söylemi ile beraber hükümette kısmen finansmanın önünü açmaya başladı. İşte bu YİTAK kredisi, ondan sonra 250 milyar liralık özel paket. İşte toplamı 1 trilyona çıkıyor ama yatırım yapmak şartı da aranıyor YİTAK kredilerinde. Dolayısıyla böyle enflasyonu da çok azdırmayacak ama sanayiye de kısmen nefes olabilecek bir şey ortaya kondu, paket kondu. Bu elbette yetmeyecektir ama yavaş yavaş da bence bu finansman kısıtları ortadan kaldırılacaktır diye ben tahmin ederim. Çünkü sanayi zorlanmaya devam edecek gibi görünüyor. Yani yurt dışında bir anda bizim rekabet gücümüz artmayacak. Çin malları bir anda çok çok pahalı olmayacak. Ondan sonra yurt dışında pazarlar bir anda büyümeyecek. O zaman yurt içine dönüyoruz. Öyle bir anda yurt içi talep patlamayacak. Yavaş yavaş canlanacak. Dolayısıyla böyle düşündüğümüz zaman sanayi sektörü hakikaten çok bir sırat köprüsü diyeceğim. Böyle bir dar boğazdan geçmek durumunda. Elenenler olacaktır. Sağlam ayakta kalanlar olacaktır. Ama en çok da belki yeniden yapılanarak yeni bir stratejiyle yola koyulanlar da olacaktır. Dolayısıyla reel sektörün yeniden yapılanmasına yol açacak bir süreçteyiz. Seçim nedeniyle yurt içinde talebin artırılmasına yönelik politikalar izlenirse bu sadece erteleme anlamına gelir bir süre. Ama şeyi ortadan kaldırmaz. Reel sektörde yeniden yapılanma gereğini ortadan kaldırmaz. Dünyadaki gelişmelere göre reel sektöründe bir yeniden yapılanma gereği çok açık ve net. Ama kamu sektörü de bir şey yapıp şu yüksek enflasyonu düşürmek zorunda.
1: Şimdi Abdurrahman Bey'in de altını çizdiği gibi deniliyor ki hani Türk sanayisinin içinde bulunduğu durumdan birçok sorumlu var. İşte başta artan maliyetler, finansmana erişim zorluğu, işte kur, mevcut kur politikası, ihracat pazarlarındaki daralma gibi gibi unsurlar ve rekabetçiliğimizin. Ama bütün bunlarda hani belli bir iyileşmeler sağlasak bile işte kurda veya enflasyonda hala Türk sanayinin rekabetçiliğini özellikle yurt dışı pazarlarda kazanabilmesi için yeniden yapılanması lazım. Ama bu nasıl mümkün? Bugünkü sorunlara çare nerede? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Ziya Beyciğim?
2: Şimdi 2008'den beri dünyada bir değişim aslında yaşanıyor. Bizim firmalar o değişime hala tam ayak uyduramadılar. O sırada biz içeride dışarıdaki krizi tabii ki içeriye de yansıdı. Nasıl çözdük? Abdurrahman Bey'in bahsedip altını çizdiği iç piyasayı biz tabiri caizse gıdıklayarak bir anda ekonominin önünü açtık. O zaman için iyi bir şeydi. Ama bu işte sorunların üstünü örttü. Geciktirdi. Yapılması gerekenler geciktirdi. Şimdi firmaların finansman yönetimi nasıl? Firmaların yönetim tarzları nasıl? Firmaların Ar-Ge'leri nasıl? Firmaların verimlilikleri nasıl? Bunlar hep düzeltilmesi gereken ve firmalara, kendisine, girişimcilere düşen görevler. Şimdi genelde kredi alıp o krediyi işte bir şekilde kullanan, o günü kurtaran bir çoğunluğu, hepsi değil tabii ki, tenzih ederim işini düzgün yapanlara, işlerini yönetmeye çalıştılar. Ama işte böyle zaman zaman belli dönemlerde kırılmalar yaşıyoruz maalesef. Çünkü bu devam ettirilebilecek bir yapı değil. Sonuçta da özellikle son pandemiden sonra dünyadaki şartlar o kadar çok değişti ki bizim de gerek devletin ilgili organlarının gerekse reel sektörün, kamu ve özel sektör dahil olmak üzere yapılarını, çalışma şartlarını düzeltmeleri, bu yeni dünyaya adapte olmaları lazım. Hatırlayın, bu 2010'lardan evvel şirketlerin yönetim kurulları göstermelikti. İşte birileri var orada falan, işte yapılıyor ediliyor. Aslında işi, her şeyi patron yapıyor diyor. Onlar sadece şeklen toplanıp bir adeti yerine getiriyorlar. Şimdi bugün mesela onların fonksiyonları değişmeye başladı. Daha fazla katılım, daha fazla tepeden yönetim, daha fazla işte etik kuralları olsun, şirketin daha düzgün yönelik, risk yönetimine yönelik çalışmalar isteniyor ve bu konuda mesela SPK çok zorluyor. İşte çeşitli önlemler alıyor. Bunları, bu kültürü bizim oluşturmamız lazım. Ha biz kötüyüz, ne bileyim, Amerika veya Avrupa'dakiler çok mu iyi? Onlar da o kadar öyle değil. Ama biz eğer ayakta durmak istiyorsak bunun en iyisini yapabilmeliyiz. Bir de bizde şu var, üretim çok küçük ölçeklerde yapılıyor. Bu da tabii verimliliği kaybettiriyor. Aynı sorun tarımda var. Çok küçük arazi parçaları, bunlar verimli çalışmayı ve üretimi engellediği için son derece verimsiz ve pahalı bir tarım ortaya çıkıyor. Mesela geçenlerde bir haber okudum gazetede. İşte bilmem kaç tanesi birleşmişler, tek parça şeklinde yönetmişler o araziyi ve verimleri 10 kat mı 40 kat mı ne, öyle bir anormal bir rakamda artmış. Şimdi biz kültürel olarak bir araya gelip kolektif çalışmayı da beceremiyoruz. Maalesef işte bunun içinde cehalet var, kültür var. İşte ne derseniz deyin ama bence en temelinde cehalet var. Yani yüksek okul okumak cehaleti gidermiyor. Bunu da altını çizmekte fayda var. Bizim elimizdeki kısıtlı kaynakları verimli kullanmak birinci kuralımız olması lazım. O açıdan da eskiden buna yardımcı olan DPT vardı, yok. O zaman bu iş şirketlere düşüyor. Şirketlerin bu strateji, iş geliştirme, lafta işte öyle süs diye duran departmanlar değil, gerçekten fonksiyonların ve haklarının bence verilmesi lazım ki o şirketleri veya şirket gruplarını neyse bir tarafa yönlendirip rekabetini arttırsınlar. Şimdi biz hep böyle bir devletçi anlayışın, devletin arkasına saklanmayı isteyen, seven, devlet bize versin. Hep odur. Bir sürü işveren çıkar ortaya. İşte devlet bize bunu versin. Ya sen ne yapıyorsun? Amerika'ya baktığımız zaman şöyle bir durum var. Devletten bazı teşvikler isteniyor eyvallah, ama özellikle deniz aşırı ülkelerdeki yatırımlarıyla ilgili hükümetten aslında siyasi destek isteniyor. İstedikleri o, biz işimizi yapıyoruz diyorlar. Şimdi bu niye önemli? Ben Amerika'yı bu konuda çok beğenirim yaptığını. Amerika dış politikasını öyle bakmayın, arada bir işte oraya buraya füze sallıyor falan, onunla değil. Şirketleri vasıtasıyla yapıyor. Kültürünü yolluyor, alışkanlıklarını yolluyor, tüketim mallarını yolluyor ve o dünyayı, ülkeleri o şekilde dış politikasını aslında yönlendiriyor. Bunun bir tarafı da tabii ki finansman. Biz de bunu kendi çapımızda küçük bir ölçekte daha derli toplu uygulayabiliriz. Böyle bölük pörçük var bazı şeyler bizde de, ama mesela Afrika ülkelerinde var bir çalışmalarımız ama bunlar hep bölük pörçük. Bunları daha iyi koordine edecek hale getirmeyiz ama bu Afrika şu anda bunları kabul ediyor veya yapabiliyoruz. Yarın öbür gün başkasının gelip bizim yerimizi almayacağı ne malum. O zaman ona göre bizim organize olmamız lazım. Şirketlerin ona göre desteklenmesi lazım. O açıdan da bizim bu şirketleri bir kere göz bebeği olarak görmemiz lazım. Bunlar milli değerler, bunları koruyacağız ama o şirketleri yönetenler, sahipleri de bunun bilincinde olup ona göre hareket etmediler. Kısır, kişisel veya çok kısa vadeli hedefler veya çıkarlar için genelini yok etmesinler diyeceğim. Böyle hamasi bir laf ama bu da mümkün değil. Ama buna işte regülatör izin vermeyecek şekilde bence olmalı. O açıdan. Yoksa onun dışında diğer konular arızı. Yani bugün işte ekonomide sıkıntı var, şu var, bu var. Umarım bir yakın bir gelecekte bunlar son bulur. Biz zamanla çok krizler atlattık. İlk defa bu kadar uzun sürüyor ama eninde sonunda bu belli bir dengeye ulaşıp gidecektir. Ama biz ne yaptık bu arada da? İşte yanlış işlerden bir tanesi, sanayinin ekonomideki payını çok gerilere çektik. Bunun öne çıkması lazım, imalat olması lazım. Şu bilinçte olunması lazım. Amerika bunu fark etti, uygulayamadı, şimdi uygulamaya çalışıyor. İmalat sanayi, enerji gibi bir aslında milli güvenlik konusudur. Siz üretemezseniz, savaş sırasında size 1 liralık şeyi 15 liraya satarlar, keserler, damarlarınızı tıkarlar, teslim olursunuz. O yüzden imalat çok önemli. Mesela İkinci Dünya Savaşı'na baktığımız zaman Nazilerin hep böyle işte Yahudi soykırımıyla falan bir şeylerine bakıyoruz ama ekonomide yaptıklarını hiç unutmamak lazım. Mesela o zamanlar Almanya'da dizel var, dizel lokomotifler var. Bunların hepsini kaldırıyorlar. Petrol bulamayacaklarını biliyorlar. Hepsini kömürlü lokomotife çeviriyor çünkü Almanya'da kömür var. İşte uçak üretim kapasiteleri Rusya ve Amerika'nın çok çok ötesinde. Ne zaman ki bu ülkeler onun kapasitesine eriştiğinde Almanya yenilmeye başlıyor. O açıdan bizim bunları biraz da milli güvenlik konusu olarak düşünmemiz lazım. Tehlikenin nereden geleceği hiç belli değil. Rehavete kapılmamamız gerekiyor.
1: Abdurrahman Bey, siz çok güzel istatistik tutuyorsunuz tarihsel olarak. Bütün veriler koca koca defterlerinizde var. Süreçleri zaten evet, meslek nedeniyle yakından takip ediyorsunuz. Şunu sormak istiyorum. Ne zamandan beri bizde sanayinin payı azalıyor ve neden azalıyor? Bunun cevabını nasıl veriyorsunuz siz?
0: Yani bizde şöyle bir şey oldu. Bu pandemi ile beraber asıl gerçekleşmeye başladı. İç tüketim artı hizmetler. Yani işte yiyelim içelim. Paramız var, paramızı harcayalım. Vade kısa. Bak, hiç ummadığımız yerden bir tehlike, bir virüs geliyor. İnsanlar bırakın üretmeyi, tüketim bile yapamaz hale geliyorlar. O zaman yani günümüze gün edelim şeklinde, böyle sadece Türkiye'de değil, dünyada da böyle bir eğilim var. Yani pandeminin getirmiş olduğu bir yaşam değişikliği diyelim. Bu yaşam değişikliği Türkiye'de de tuttu hakikaten. İyi de tuttu. Hizmetler sektörü gayet canlı devam ediyor. İstihdam deposu haline geldi. Baktığımız zaman mesela sanayi sektörü 377 bin kişi istihdamını azaltmış geçen sene. Ama fazlasıyla karşılamış bunu hizmetler sektörü. Dolayısıyla hani hizmetler sektörü Türkiye'de kötü bir sektördür demiyorum. Yani özellikle turizm gibi döviz kazanıcı sektörler son derece önemli, stratejik. hakikaten şey, Türkiye'yi kalkındıracak sektörler, lokomotif olacak sektörler. Ama üretim, yani üretmeyen şeyin belki yine beraber konuştuk, bir değeri yok benim de gözümde. Üretim iki şekilde oluyor. Yani hizmet üretimi tabii ki o da bir üretim ama asıl tarım üretimi ve sanayi üretimi. Biz sanayi üretiyoruz. Yani sanayide çok çeşitli kollarda bayağı kapasitelerimiz var. Ama teknolojik değil ve de işte çok verimli değil, rekabetçi değil. Dolayısıyla teknolojik üretim, sermaye yoğun üretim şeklinde bunu gerçekleştirmemiz lazım. Belki orada hedef belirlememiz lazım ve o hedefe yönelmemiz lazım. Bu sanayinin HİT 30 programı ve YİTAK programları buna yönelik. Sanki bu iki programın tanıtımı çok fazla yapılamadı. Sanayici buna çok fazla ilgi göstermiyor. Ya da gösteriyor ama yeterli değil henüz. Dolayısıyla bu iki program aslında sanayiyi de yönlendiriyor ama bu yönlendirme çok ağır oluyor. Dolayısıyla daha hızlı olabilse belki de sanayideki bu fazla kapasiteler de var bence. Yani o fazla kapasiteleri de eriteceğiz ve daha verimli satışını yapabileceğimiz katma değerli ürünler üreteceğiz. Dolayısıyla bizim dönüşümümüz verimli artı geleceği olan sektörler olması lazım. Orada da baktığımızda hakikaten Ziya Bey'in dediği gibi bizim hep sanayide hem tarımda hem ticarette de öyle, yani hizmetlerde de öyle, çok küçük parçalı bir yapımız var. Büyük şirketler yok, çok az. Yani büyük üretim, büyük ölçekli üretimler yok. Dolayısıyla verimlilik yaratamıyorsunuz. En önemli sorunumuz bence tarımda. Çünkü orada yani 40 milyon gibi böyle bir parselimiz var. Yani tapumuz var. 40 milyon yani zaten toplam nüfusumuz 80 milyon. Dolayısıyla bu çok parçalı yapıdan verim çıkmıyor. Tapu sorununu çözemedik biz. Yani Osmanlı da çözemedi, Cumhuriyet de çözemedi. Şimdi arazi toplulaştırmasıyla bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ama yeni bir yöntem denememiz lazım. Yani bu tarımda mutlaka verimliliği yakalamamız lazım. Ama sanayide de aynı. Yani sanayide kapasitemiz fazla. Çeşitli sektörlerde çok fazla. Bazı sektörlerde de eksik. İthal ediyoruz. Dolayısıyla ithal etmeyeceğimiz yerli kaynaklara daha çok dayalı bir üretim yapısı oturtmamız lazım ki hem dış açığımız büyük olmasın, büyümesin, hem de rekabet gücümüz olsun. Ama bütün bunlardan önce şu enflasyonu da bir yenmemiz lazım.
1: Evet. Ne güzel anlattınız vallahi. Hikaye gibi dinledim her ikinizin de anlattıklarını. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ziya Bey, daha sık bekliyoruz sizi.
2: İnşallah efendim. Çağırırsanız geliriz.
1: Elbette, her zaman başımızın üstünde yeriniz var. Abdurrahman Beyciğim, keyfiniz olsun. Size de oralara da çok selamlar. Trabzon'a. Evet, böylelikle ekonomik görünümün sonuna geldik. Çok kıymetli konuklarım Ziya Akkurt ve Abdurrahman Yıldırım'la birlikteydik. Şimdi bitirirken ABD ve İran arasındaki çatışmalar 9. gününde de şiddetlenmişken Kontrol Risk Direktörü Niam McBurney'nin Bloomberg International'a verdiği bir röportaj var. Onu izleyelim hep birlikte. Başkan Trump'ın hala müzakerelere açık olduğunu söylüyor ve detayları da röportajın içerisinde. Sonra reklamlar, sonra küresel piyasalarda yeniden buluşacağız.
3: Bu çatışmanın geldiği noktada hava gerçekten kararmış gibi, ABD ve İran topyekun savaşa geri dönmüş gibi. Bu dönemi nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: İçinde olduğumuz dönemi ölçülü ve dengeli olarak adlandırıyorum. Her ne kadar Kuveyt ve Bahreyn'in geçen haftaki deneyimleri kesinlikle öyle hissettirmemiş olsa da, özellikle son 10 günün olaylarını bir önceki haftanın sonuna kadar giderek her iki tarafında diğerinin yerine getirmediğini düşündüğü mutabakat zaptı bileşenleri konusunda birbirlerine baskı yapma çabası olarak görmeli. etmeliyiz. Bu durum İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kontrol edebilmesi gerektiği algısına dayanıyor ve mutabakat zaptında buna izin veren maddeler var. Ve ayrıca Amerika'nın

0: kabul edilebilir İran eylemi olarak gördüğü şey ve de İran'ın mutabakat zaptını nasıl uyguladığına dair algısı. Yani bu kesinlikle topyekun bir savaş değil henüz ve gerçekten her iki tarafta son birkaç gündür faaliyetlerini kademeli olarak yoğunlaştırıyor olsalar da ve Kuveyt'teki su ve enerji santrallerine yapılan saldırılar bunu gerçekten doğruluyor. Tarafların ikisi de hala müzakere masasına geri dönmek için alan bırakıyorlar. Öyle hissettirmediğini biliyorum ama Mart ayının ilk birkaç gününde gördüğümüz türden bir düşmanlıktan hala biraz uzağız. Peki buna doğru ilerlememiz mümkün mü? Evet ve her iki ülkenin de bu tarz itiş kakışın artık sona erdiği, yani bittiği ve müzakerelerin ne zaman başlayacağı hala belirsiz. Bu yüzden birkaç gün daha beklemeye hazırız.
1: Peki Niyan, askerlerin öldürüldüğünü görmek ne kadar endişe verici? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın bu konuda yorumlar yaptığını görüyoruz. Bunun daha fazla gerilimi, potansiyel olarak kara birliklerine yönelik bir katalizör olma ihtimalini görmüyor musunuz?
0: Yani her iki taraftaki can kayıpları da inanılmaz derecede talihsiz. Bu savaşın bir sonucudur. Bu bence muhtemelen birçok Amerikalı için oldukça şok edici. Çünkü bu çatışma sırasında nispeten az sayıda Amerikan can kaybı oldu. Bu yüzden hayal kırıklığı yaratıyor ve endişe verici. Nihayetinde belirli sistemlerin başarısızlığını ve İran'ın saldırgan sistemlerinin etkinliğini de yansıtıyor. Ancak sadece ölümlerin olması bunun bir kara operasyonu için bir katalizör olduğu anlamına gelmez. Bu çatışmanın başlarında da can kayıpları gördük ve onlar da bunun için tetikleyici olmamıştı. Nihayetinde Başkan Trump ne türden olursa olsun bir kara operasyonuna girişmeye çok daha az meyilli. Seçebileceği birkaç farklı seçenek var. İster sadece adayı hedef almak olsun, isterse İran ana karısını. Ancak ekiplerimizin ve politika camiasındaki pek çok kişinin son birkaç ayda yaptığı analizler bunun son derece riskli bir girişim olacağını teyit etti. Ve biz Control Risks olarak hala nihayetinde Başkan Trump'ın bu aşamada bile bir tür kara operasyonu gibi önemli bir gerilime girmektense müzakere masasına dönmeye çok daha meyilli olduğunu düşünüyoruz. Hala mümkün mü? Evet. Masada bırakmamız gereken pek çok seçenek var. Ama şu anda gerilimi artırmak yerine müzakereye daha yakın olduğunu düşünüyoruz.
1: Ve Niyam, bu haftanın ilerleyen günlerinde Başkan Trump'ın Lübnan Cumhurbaşkanı Avni ile görüşmesini izleyeceğiz. Gerçekleşecek olan bu müzakereleri veya tartışmaları düşündüğünüzde, bu görüşmeden Lübnan'da gördüğümüz bazı çatışmalarda potansiyel gelişmeler görme ihtimalimiz var mı?
0: Başkanlar arasındaki bu görüşmenin amacı nihayetinde Lübnan'da çok daha az çatışma ve düşmanlık görmemizdir. Lübnan'ın siyasi çevresindeki herkes, Hizbullah'ın kendisi ve Hizbullah'a bağlı partiler de dahil olmak üzere, işlerin bu gidişatından pek memnun olmasa da, ancak genel olarak bu çaba, en azından Lübnan'ın bazı siyasi partilerinde güvenlik ortamını yönetmede biraz daha fazla söz sahibi olmak istediklerine dair önemli bir işarettir. Yine de burada şunu netleştirelim ki, bilirsiniz, bu Lübnan ve İsrail arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin hakemlik ettiği bir düzenlemedir. Ve de hükümetin nihayetinde burada manevra alanı oldukça kısıtlı. Başkanlar arasındaki görüşmenin nasıl geçeceğine ve İran'ın tepkisine bağlı olarak önümüzdeki birkaç gün içinde Hizbullah'tan bu gelişmelerden duydukları memnuniyetsizliği yansıtan bazı faaliyetler görmemiz mümkün. Ancak şimdilik Lübnan cephesi nispeten kontrol altında tutuldu ve biz hala bunun Başkan Trump'ın Lübnan'ı çok daha düşük bir tempoda tutmak istediği kanaatindeyiz. Çünkü o daha düşük seviyeli bir kinetik faaliyeti, bu çok daha barışçıl süreci devam ettirmek için mutlak bir gereklilik olarak görüyor, her ne kadar İsrail hükümeti ve Benjamin Netanyahu ne hissederse hissetsin, Washington ve Beyaz Saray'dan gelen bu baskı aslında çok olumlu. Önümüzdeki günlerde daha düşük bir faaliyet düzeyi görmek ve bu daha barışçıl sürecin ilerlemesi için tamamlayıcı nitelikte.

112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg TT'nin faiz anketine göre piyasa katılımcıları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan Temmuz toplantısını pas geçmesini bekliyor. Anket katılımcılarının faiz indirimi beklentisinde en erken tarih Eylül ayı oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketine göre katılımcıların yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %29,14 iken bu anket döneminde %29,21 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi de %23,95 olarak kaydedildi. HSBC Yatırım tarafından hazırlanan rapora göre enflasyon muhasebesine tabi olan banka dışı şirketlerin toplam net karının reel bazda yıllık %3, çeyreklik bazda ise %20 artış göstermesi bekleniyor. Raporda ayrıca gıda perakendecilerinde ciro büyümesinin gıda enflasyonuyla desteklendiği ancak marjların promosyon yoğunluğu ve baz etkilerine göre değişkenlik gösterebileceği belirtiliyor. İstanbul Sanayi Odası Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasını açıkladı. Listenin zirvesinde Texan Jeneratör yer aldı. Üretimden satışlar 2025 yılında %25,7 artışla 1,75 trilyon liraya yükseldi. Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu Mayıs ayı itibariyle -391,7 milyar dolar oldu. Aynı dönemde yurt dışı varlıklar bir önceki aya göre %0,5 azalışla 403,7 milyar dolar, yükümlülükler ise %2,4 azalışla 795,4 milyar dolar oldu.

0: Tekrar iyi akşamlar. Küresel piyasalara hoş geldiniz. Önce rakamlarla başlayacağız. Haftanın ilk işlem gününde piyasalarda fiyatlamalar nasıl şekilleniyor? Gelin birlikte bakalım. Borsa İstanbul'da bugün %0,64 kadar yukarı yönlü bir hareket vardı gün sonunda. BIST 100 endeksi günü 14.070 puandan tamamladı. Dolar TL'de yatay pozitif, Euro TL'de keza aynı şekilde yatay pozitif bir seyir var. Euro dolar çaprazında ise %0,20 kadar bir geri çekilmeyle an itibariyle 1.14.16 seviyesini görüyoruz. Avrupa borsaları tarafına baktığımızda FTSE ve İtalya FTSE MIB'de yön aşağıda, Paris ve Frankfurt DAX'ta yön yukarıda bir gün geçmiş. Londra FTSE 100'e baktığımızda gün sonunda %0,71'lik bir geri çekilme var. Paris Kakaran 40 yatay pozitif tamamlamış günü. DAX'ta %0,06 kadar yine yatay pozitif bir seyirle gün sonu görünüyor. Ve İtalya FTSE MIB tarafında da yatay negatif %0,04'lük bir geri çekilmeyle gün tamamlanmış durumda. ABD borsaları tarafına baktığımızda Nasdaq'ta yönün hafifçe yukarıya döndüğünü ama Dow Jones ve S&P 500'de hala satıcılı bir seyir olduğu görülmekte. Geçen hafta çip hisselerindeki sert satışlar nedeniyle tüm endekslerde hafta boyunca kayıplar vardı. Şimdi haftanın ilk işlem gününe baktığımızda Dow Jones'ta %0,57'lik bir geri çekilme var an itibariyle. S&P 500 tarafı daha yatay negatif bir tablo karşımıza çıkarıyor. Tahvil getirilerine bakalım, orada durum nasıl? Orada da yönün yukarıda olduğunu görüyoruz. 10 yıllıklarda %4,59 seviyesindeyiz. An itibariyle epey yukarı yönlü hareket karşımıza çıkıyor. ABD 5 yıllıklarda %4,32'lik bir getir seviyesi var. 2 yıllık tahvilin getirisi ise an itibariyle %4,21 düzeyinde. MTI'ye baktığımızda altında yön aşağıda, %0,29'luk geri çekilme var. 4000 dolar seviyesi orada kritik. 4005 dolar seviyesindeyiz an itibariyle. Gümüş tarafında yön yukarıda, %1'e yakın, %0,99'luk yukarı yönlü bir hareket var. 56 dolar 48 sent civarından geçiyor işlemler. Bitcoin'de %1 kadar yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. 65.144 orada da işlemlerin geçtiği seviye. Petrol tarafında 90 dolarların üzerindeydik. Bir miktar gevşeme olmuş ama hala yön yukarıda. Brent petrolde 89 dolar 38 sent seviyesini görüyoruz. %1,45 kadar yukarı yönlü bir hareket var. NYMEX tarafında da %1,54'lük yukarı yönlü bir hareketle 83 dolar 76 sent seviyesindeyiz. Evet, rakamlar böyle. Şimdi dönelim Londra'ya. Avrupa'nın notlarını her zaman olduğu gibi sevgili arkadaşım Ceren Dilekçi Köseoğlu'ndan alacağız.
1: Haftanın ilk işlem gününde Avrupa borsalarında hisse bazlı hareketlerin öne çıktığı bir gündü. Yatırımcılar ABD ile İran arasındaki gerilimi takip ederken petrol fiyatlarında yükseliş devam etti. Enerji sektörü öne çıkan sektör olmaya devam etti. Avrupa endekslerinde aynı zamanda bilanço etkisiyle Ryanair hisselerinde yaşanan sert düşüşle seyahat endeksi zayıf performans sergiledi. Ryanair hisseleri Orta Doğu'daki çatışmaların petrol fiyatlarını yükseltmesi ve aynı zamanda talebi zayıflatması nedeniyle ilk çeyrekte karının %34 oranında düştüğünü açıkladı. Bilançolar yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Avrupa şirketlerinin kar tahminlerini düşürenlerden ziyade yükselten analistlerin sayısı yaklaşık 5 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Şirketler tahminlerle büyük ölçüde uyumlu şekilde yaklaşık %12'lik bir kar büyümesi açıkladı şimdiye kadar. Hafta ilerledikçe burada yoğunluk artacak. Bu hafta özellikle biz banka bilançolarını takip edeceğiz Avrupa'da. Ve cuma gününe kadar Stoxx 600 endeksine yer alan 90'dan fazla şirket sonuçlarını açıklayacak. Aynı zamanda bu hafta perşembe günü gözler Avrupa Merkez Bankası kararında olacak. Avrupa Merkez Bankası'ndan bu toplantıda herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Fakat Eylül toplantısı için 25 bas puanlık faiz artışı beklentisi tam fiyatlanıyor. 10 yılı biraz aşkın sürede İngiltere'nin 7. Başbakanı olan Andy Burnham göreve başladı pazartesi günü itibariyle. Başbakan olarak yaptığı ilk konuşmada siyasi istikrarsızlığa son verme ve ülke için yeni bir ekonomik model oluşturma sözü verdi. Yeni başbakan hayat pahalılığına karşı ilk önlemleri salı gününden itibaren açıklayacaklarını söyledi. Bu adımların nasıl finanse edileceğini de kamuyla paylaşacağını ifade etmiş oldu. Ayrıca yılın ilerleyen dönemlerinde 10 yıllık kapsamlı bir plan açıklayacaklarını belirtti. Burnham, bu planla devletin yeniden yapılandırılması, yerel yönetimlere daha fazla yetki verilmesi ve bazı temel kamu hizmetlerinin daha güçlü kamu denetimi altına alınması hedefleniyor. Mali kurallara bağlı kalacağının sözünü verdi. Aynı zamanda İngiltere'nin savunma taahhütlerini yerine getireceği mesajını paylaştı. Böylece hem piyasalara hem de uluslararası müttefiklere güven vermeye çalıştı. Burnham pazartesi günü yaptığı açıklamalarla burada özellikle düşük gelirlilerin üzerindeki vergi yükünü hafifletebileceklerini sinyalini verdi. Yani buradan vergiden muaf gelir sınırının artırılması ihtimali değerlendirmekte ki yılın ilerleyen dönemlerinde vergi artışı da planlar arasında diyebiliriz. Diğer tarafta Burnham'ın önünde oldukça zorlu bir ekonomi gündemi bulunuyor. Hayat pahalılığı, düşük verimlilik, artan sosyal yardım harcamaları, konut sorunu ve göç yeni hükümetin çözüm arayacağı başlık konular arasında olacak. İngiltere'de piyasalara baktığımız zaman tahvil faizlerinde yükseliş hızlandı. 10 yıllık tahvil faizi yeniden %5 seviyesinin üzerine tırmandı. Piyasalarda İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz artırım beklentilerini güçlendiğini gördük. Swap piyasalarında bu yıl İngiltere Merkez Bankası'ndan toplamda 41 bas puanlık faiz artışı fiyatlanıyor.
0: Evet, İngiltere'de 10 yılda 7 başbakan, gerçekten çok hızlılar. Detayları konuşuruz program içerisinde. Ceren'e çok teşekkür ediyoruz ve vakit kaybetmeden araştırma masasına Bloomberg HT Araştırma Müdürü sevgili Çağlar Kuzukluoğlu'nun notlarına dönüyoruz.
2: Evet, Temmuz'un da sonuna yaklaşıyoruz ama ne yazık ki bu bizim kanalımızın temasındaki işimize dönük olan piyasalarda dünya sakinleri de garabet bir savaş ortamı, işin ahlaki ve insanlığa dönük kısımlarına girmiyorum bile, bu dönemden çıkamıyor gibi. Hoş, yani ateşkes vesaire imzalansa yine bu sorunlar tabii ki bitmiş diyemeyiz ama piyasalar Temmuz'u da böyle geride bırakmak üzere. Ama bu pazartesinin özel bir anlamı oldu. Neden diye soracak olursa, şu an terminalde solumda Brent 90 doların 1,5 dolar kadar altında, WTI'de 82 doların birazcık üzerinde. Ama yine 90 dolarları telaffuz ediyoruz. ABD 10 yıllıklarına baktığımda örneğin %4,56'nın üzerini görüyorum. VIX endişe endeksi belki hisse senedi piyasalarında daha çok ABD hisse senedi piyasalarının nabzını gösterir vaziyette ama belki spot piyasada bu hafta göreceğiz oradaki gerilimdeki bilançoları da takip ediyoruz. O 20'nin altında VIX endişe endeksi, lakin Asya'da çok sert satışlar gördük. Baktığımda Nikkei ve Kospi'de pazartesiye başlangıcımızın hafta anlamında %4'ün üzerinde düşüşlü olduğunu görüyoruz. İyi haber, içeride biz geçtiğimiz hafta çok büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Sınai %2,5'lara yakın, BIST 100 ve BIST 30 %1,5'lara yakın şu an itibariyle biz bu kaydı alırken yükselir vaziyette. Kapanışta da böyle olur ya da olmaz ama bizde en azından görünüm haftanın bu başlangıcındaki stresin aksine karşımızda yer alıyor. Bununla beraber özellikle birkaç rapora değinmek isterim. Saxo Markets baş yatırım stratejisti Chanana'nın Güney Kore piyasasındaki şu dalgalanmalarla ilgili yapay zeka ve yarı iletken hisseleriyle ilgili bu risk azaltma eğilimi bitmedi uyarısı var. Bununla beraber özellikle Lombard Odier kıdemli makro stratejisti Lee'nin notunu da iletelim. Özellikle Güney Kore'nin bellek çipi sektörüne dönük asıl rekabet baskısı Çin'den gelecek şeklinde ve büyük halka arzlar eğilimi güçlendirebilir diyor. Yani oyuncular dahil oluyor, havuz büyüyor ama bu sadece iyi haber fiyatlama yukarı diye düşünülmesin, başka öne dönebilir şeklinde uyarıları var. En nihayetinde yılın yarısını geride bıraktık. Temmuz'un yarısından fazlasını geride bırakıyoruz bugünler itibariyle. Bu hafta yine stresle başladı. Bakalım ortası ve sonu nelere vesile olacak? Umarız ki hayırlara vesile olur.
0: Çok teşekkür ediyoruz Çağlar'a. Haftaya bu akşam küresel piyasalarda çok sevgili arkadaşım Uraz Çay ve canım Tufancı Ömert'le başlıyoruz. Tufancı, iyi akşamlar. Hoş geldin. Uraz'cığım, hoş geldin. Tufan, özledin mi beni?
3: Özledim, özledim. Uraz'ı da çok uzun süredir görmüyordum. Ne haber Uraz? Ne yapıyorsun? İyi misin?
0: İyiyim abi. Ne oğlum? Nasılsın yani? Birazdan dalacağım.
3: Valla en son Londra'da görüşüyorduk. Evet, kahve evet, içtiydik. Evet, bayağı zaman oldu.
2: Oradan ekranlara.
0: İyi. Sizi de buluşturmuş olduk böylelikle. Pek güzel oldu. Teşekkür ediyorum Uraz'a geldiği için. Ne demek, Aysun Hanımcığım tatilde. Tufan da sanki küçük bir tatil yapmış gelmiş gibi bir his var bende. Azıcık bronzlaştık.
3: Yaptık. Halen de böyle bir tatil mekanındayız ama buradan ama çalışıyorum. Tatil bitti. Artık buradan çalışıyorum.
0: Ya ben öyle tatili sevmiyorum yani. Ya hep ya hiç yani. Tatilde çalışınca tatil gibi olmuyor. Öyle değil mi?
3: Yok, tatil değil işte. Tatil yerinde çalışıyorsun. Tatil yok.
0: O işte o zaman tatil değil o yani. Çalışıyorsun halen. Değil. Sadece lokasyonun değil. Farklı bence. O
3: daha yüzden daha sıcak daha böyle bir memlekette çalışıyorsun evet.
0: Olsun bence böyle şey olmalı yani. Hiçbir şeye bakmadığın olmalı ki kendini yenileyebilesin. Bak ben yepyeni oldum. Yepyeni bir insan oldum. Arkadaşlara diyorum ki benden bir isteğiniz, bir ricanız varsa, söylemek istediğiniz bir şey varsa önümüzdeki 3 gün içerisinde söyleyin. Çünkü 3 gün motivasyonum yerinde olacak. 4. gün tekrar eski haline geri döneceğim. Çünkü öyle oluyor tatil sonrasında. Neyse, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Vallahi geçen hafta bayağı bir gerilimli geçmiş ben yokken. Yine bu sevgili Çağlar'ın ifade ettiği üzere garabet, tırnak içinde savaş gerilimi, tansiyonu yükselmiş. ABD tarafında yine biraz önce Çağlar bahsediyordu, bu çip şirketlerine sert satışlar gelmiş. Bizde değişen bir şey yok. Hala enflasyonu konuşuyoruz. Bu hafta Merkez Bankası'nın kararı var. Geçen haftadan bu yana biraz Tufan, belki sen bize değerlendirirsin ama borsa da iyi değilmiş geçen hafta. Şimdi bu hafta geldiğimiz noktada Merkez Bankası'nın faiz kararı var bir kere bizde içeride. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edeceğiz. Haftaya çok önemlisi Fed var.

0: öncesindeki açıklamalara bu hafta bakıyor olacağız ve tabii ki petrol fiyatları başta olmak üzere piyasalardaki fiyatlamaları takip edeceğiz. Şimdi bütün bunları konuşacağız. Konuşmadan önce gerçi şu an sen şu an anladığım kadarıyla Tufan UK semalarında değilsin ama İngiltere ne yapıyor öyle ya? Bak biraz önce söyledim, 10 yılda 7 başbakan. Bunlar bu Brexit'ten sonra bir kendilerini toplayamadılar gibi geliyor bana. Ne diyorsun?
1: Vallahi enteresan. Şimdi Maliye Bakanı atamasını görmüşsünüzdür. Eski Savunma Bakanı, yeterli bütçe bana vermiyorsunuz diye küsüp ayrılan beyefendi. Bir böyle ters köşe. %92 piyasanın ihtimal verdiği hanımefendi yerine Healey'i Maliye Bakanı yaptı. Enteresan konu. Yani aslında şimdi olay farklı yerlere buradan gidebilir. Yani sonuç askeri harcamaların artması gerektiğini zaten hepimiz konuşuyoruz. İşte Uraz'a buradan güzel pas vereyim. Nihayetinde önümüzdeki dönemde böyle bir Maliye Bakanı da eski Savunma Bakanı'ndan olması böyle enteresan bence yerlere doğru götürüyor. İngiltere'nin tabii güzelliği şu, muazzam böyle bir devlet geleneği, oturmuş bürokrasi, devlet bürokrasi olduğu için siyasetçi değilse de devlet mekanizmasında o çarklarda hiçbir aksama olmuyor. Günlük hayatta hiçbir şey hissetmiyorsun. Sadece isimler değişiyor. Dolayısıyla işte gazeteciler için yeni haber yapma kaynakları çıkıyor ama normalde değişen bir şey yok. Bir tabii şu var. Bu Andy Burnham'ın bundan sonraki süreçte vergi konusunda nasıl bir yol izleyeceği önemli. Zira birçok konuda işte yenilenme, reformlar vesaire vaat ediyor da işte kaynak nerede? Hani araba nerede, para nerede gibi bir şeye dönüyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde zaten vergi yükünün çok ağır olduğu bir ülkedeyiz. Bir ülke İngiltere. Böyle bir süreçte yeniden vergilerin arttırılması, işte %50'lik yeni bir vergi dilimi getirilmesi falan konuşuluyor. Dolayısıyla biraz karışacak ortalık orada. O yüzden İngiliz tahvilleri hala sıkıntılı. Oralar çok toparlayacak gibi değil yakın tarafta.
0: Sterlin de bir hareketsiz duruyor. Aslında bilmiyorum bu Maliye Bakanı atamasından sonra herhangi bir hareketlilik var mı ama yani Sterlin tarafında ne öngörülüyor, konuşuluyor?
1: Yok, daha henüz o tarafta bir şey yok. Yani herkes şu anda bekleme modunda. Değil Dediğim mi? Gibi böyle bir takım planlar, programlar var ama bir gerçekte olay nereye gidecek, kaynak nereden bulunacak, bulunacak mı veya daha doğrusu bunlara bakılıyor. Ama şu anda Sterlin tarafında çok bir hareket var. 1.34-1.35'ler civarında sabit bir hareket var o tarafta.
0: Peki. Şimdi Uraz'cığım, bu çip satışları yayın öncesinde sevgili Mehmet Özdemir'le Bloomberg KT araştırma analistimiz konuşuyorduk. Bana anlatıyor işte geçen haftanın özetini, çipte satış oldu, ne oldu da oldu deyince Çin işaret edildi. Dedim ki tam dedim DeepSeek gibi olmuş. Orada da aynı olay olmuştu hatırlarsanız. Yine yani bu ChatGPT vesaire birdenbire yükselmişken Çinliler dedi ki durun kardeşim, ben bunu bedavaya yapıyorum. Hem de daha iyisini yapıyorum. O zaman ortalık karıştı. Şimdi de aynı şey yapay zeka çipleri tarafında olmuş. Bu oyunu karıştırmaya devam ediyor Çin. Ama biraz önce Çağlar'ın da ifade ettiği gibi raporlarda bu iş henüz bitmedi. Buradaki işte risk azaltma stratejisi devam edebilir minvalinde konuşmalar var. Biz seninle hep ne diyoruz? Daha doğrusu sen ne diyorsun? Altın çiziyorsun. Yapay zeka balon değil. Ama önümüzdeki dönem içerisinde yer değiştirmeler olacak. Bazı şirketler yerine başka şirketler, yani daha geniş bir alana yayılacağı için bu yapay zeka teması, biz farklı şirketlerin öne çıkıp farklıların bazılarının geride kaldığını göreceğiz. Türlü düzeltmelere aslında hazırlıklı olacağız ama uzun vadede trend değişmiyor. Hala aynı fikirde misin? Bu satışları, bu risk azaltma konusunu sen nasıl görüyorsun?
2: Ya tabii güzel bir nokta. Açıkçası ASML ve TSMC'nin finansallarını, detaylı finansallarını gördükten sonra ve sermaye yatırımlarını arttıracaklarını dinledikten sonra telekonferanslarda güvenim, bu açıklamaya güvenim daha çok arttı. Yani yapay zekanın bir balon olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Yani şöyle bir durum var. Bu arada konu tabii konudan bağımsız ama Tufan abi benim sektördeki ilk yöneticimdir.
0: Öyle mi?
2: Evet, evet. Dolayısıyla hani bu yayının benim için önemi de daha fazlalaştı. Açıkçası çok güzel oldu.
0: Maşallah, maşallah.
2: İlk böyle haberi aldığım zaman o süper falan olmuştum. Çok çok keyifli bir an oluyor benim
0: Tufan
2: için.
0: Tufan iyi bir yönetici miydi?
2: Çok iyi bir yöneticiydi. Yani çok iyi yani.
0: Aksini mi söyleyeceksiniz acaba burada?
2: Ya yok, Tufan gerçekten hazırlıyor. Yani bravo, burada olduğu için söylemiyorum ama.
1: Öğrenmişsin bu işi, bravo.
0: Lütfen yani, lütfen. Buralara kolay gelinmiyor Tufan Cömert, sen daha iyi bilirsin.
1: Ha, süper.
2: Vallahi çok çok keyifli. Çok teşekkürler abi. Seninle program yapmak çok çok güzel bir şey. Çok teşekkürler bu fırsat için.
0: Estağfurullah. Ne mutlu bize.
2: Şeye gelirsek, konuya gelirsek, TSMC ve ESM'nin bilançoları ve işte sermaye yatırımları haberleri sonrası benim güvenim daha çok arttı açıkçası. Yani yapay zeka temasının bir balon olmadığı noktasında. Ama niye bu satışları yiyoruz? Yani unutmamamız gereken bir şey var. İkinci çeyrekte çip sektörü

0: en yüksek kapanışından %20 daha aşağıda bir kapanış yaptı ve yani ayı piyasası terimini oluşturmuş oldu orada. Dolayısıyla hani risklerin hala kar satışlarının devam edebilme risklerinin bulunduğu bir gerçek. Ama bu trendi değiştirmeyecek. Burada bakılması gereken şey bence ABD'den büyük teknoloji şirketlerinin bilançoları olacak ve o bilançolarda onların sermaye yatırımlarına devam edip etmeyecekleri olacak. Ama değer zincirine bir bütün olarak baktığınız zaman ASML ve TSMC'nin sermaye yatırımlarını arttırıyor, kapasitelerini arttırıyor olması bu bütün zincirin pozitif etkileneceğini gösteriyor. Dolayısıyla bence piyasalar bir noktada dipten al stratejisine geri geçecektir. Bu nokta neresi olacak dersek, yani işte yarı iletkenler borsa yatırım fonunda ben 470-480 dolar bandını takip ediyorum. Oraya kadar bile düşmeyebilir şu an, işte 500'lerin başında şu anda. Dolayısıyla yani bence o noktalara yakınız ama o noktayı tam olarak tahmin edebilmek kolay değil. Hı hı. Bir de bu Çin olayına da kısa bir şey söyleyeyim. Ya bu Çinli şirketlerin öncelikle model ismi seçimleri yani çok enteresan bir DeepSeek, bir Kimi, bir enteresan yani. Yani bu Kimi K3 modeli sonrası piyasada bir korku oluştu, onu anlıyorum. Ve ona bağlı olarak bu sermaye yatırımları üzerinden soru işaretleri de çiziliyor yapay zeka süper döngüsünde. Ama modeli detaylı incelediğiniz zaman, ya bunu bu işi bilenlerin modeli yorumlarına baktığınız zaman çok klasik bir açık model demeniz zor. Yani hem kapasite, hesaplama kapasitesi ihtiyacı hem de gereken maliyetlere baktığınız zaman o kadar ucuza yapılan bir şey değil, bir alternatif değil. Yapay zeka süper döngüsünde de bir noktada çip sektörü o iyi performansını bırakacak o rotasyon kısmında ama o bence 2026'nın ikinci yarısı değil. Ya yani onu söyleyeyim. Bir noktada işte tüketici elektroniğine geçecek bu olay. İşte Apple belki onun bir örneği, yeni bir rekor kapanış yaptı çip sektörü mesela gerilerken. Bir noktada da yazılım sektörüne geçecek. Oraya, o noktaya geçtiğinde OpenAI, Anthropic halka arz edilmiş olacak zaten. Yapay zekanın bir balon olduğunu düşünmüyorum. S&P 500'ün burada bir balonu, bu noktalarda bir balon olduğunu düşünmüyorum ama balon oluşacak. Ama o oluştuğu zaman fiyatlamalar çok daha bence yukarıda olacak.
1: Peki, tabii şimdi hem geçen hafta bu çip hisselerindeki sert satışlar hem de petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketler, ABD tarafında tufan yine tahvil piyasasında yukarı yönlü hareketlere sahne oldu. Bugün yine yeni yüksek seviyeleri görüyoruz. Nasıl okumak lazım tahvil piyasası tarafındaki fiyatlamaları sence?
2: Aslında malum geçen hafta enflasyon verisi vardı. Beklentilerin de altında geldi. Şimdi ondan sonra aslında faiz arttırım beklentileri Fed'den yani fiyatlamaları baktığımızda bir çıt aşağı geldi ama şimdi %60-65 civarında bir olasılık hala faiz artışı fiyatlamaya devam ediyor piyasa. Şimdi dolayısıyla enflasyon düşük gelmesi, bilançolar, ekonomide hala soru işareti olması falan Kevin Warsh'un ayrıca söylemlerinin piyasa tarafından şahane algılaması vesaire derken şimdi orada görünüm karıştı. Hani İngiltere bambaşka sıkıntılardan bahsettik ama Amerika'ya dönüp baktığımızda da şimdi bir sürü şey arasında sıkışmış durumda. Bir tanesi jeopolitik konular. Hani malum orada ben biliyorsun çok haddimi aşmayı sevmiyorum. Ama yakın vadede çok hızlı bir çözüm olmayacak gibi görünüyor. Bir barış anlaşması imzalansa bile bunun sürdürülebilirliği her zaman kuşkulu. Dolayısıyla petrol ve enerji fiyatları üstündeki o risk verimi önümüzdeki süreçte devam edecek. Dolayısıyla bunun tüm dünyada, Amerika'da da ikincil ve gecikmeli etkileri de enflasyon üstüne baskı yapmaya devam edecek. Şimdi bunu ben görüyorsam Fed illaki görüyordur. Dolayısıyla bu şahin söylem, en azından temkinli söylem devam eder. Faiz indirimleri gene uzunca bir süre masada değil. Piyasada bu yeni gerçekti. Aslında uyum sağlamıştı. Fakat ara ara işte ateşkes geldi. Demek ki faiz artışı o kadar güçlü olmayacak. İki olmaz. Belki bir olur sonra durur gibi bir fiyatlama vardı. Gördüğüm kadarıyla yeniden işte hani gerçeklik zaman algısı ara ara kırılmadır oldu. Sonra bir başka gerçekliğe tekrar geçiyoruz. Böyle bir durumdan geçiyoruz. Böyle bakınca da önümüzdeki dönemde faizler daha fazla yukarı gider mi? Zannetmiyorum. Şu anlamda zannetmiyorum. Enerji fiyatlarının yukarı gitmesi her zaman

0: Tarihe baktığımızda her zaman bir ekonomide yavaşlamayı da beraberine getirir. Zira ekonomik aktivite maliyetten, yani maliyet enflasyonu yaratır ama ekonomik aktiviteyi aşağı çektiği için çok fazla bir kalıcı etki yaratmaz dünya ekonomisi üzerinde enflasyon anlamında. Dolayısıyla bunların zaman içerisinde devreden çıkmasıyla yeniden Fed'in bir süre sonra daha normal bir politika izlemesi mümkündür. Ama en azından tahvil faizlerinin buraya gelmesi için, laf biraz karıştı kusura bakmayın toparlayamadım ama dünyanın yeniden, piyasaların yeniden buraya gelmesi için önümüzde çok uzun bir zaman olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla çok yüksek bir faiz ortamı beklemiyorum tahvil piyasasında ama önemli bir gevşeme vesaire göreceğimizi de düşünmüyorum.
1: Peki. Yeni normalimiz buralar diyorsun. Öyle de görünüyor zaten baktığın zaman, en azından bugün buradan baktığımız yerden. Şimdi bilançolar önemli olacak dedim biraz önce. Bu hafta da ABD'de önemli bilançolar var. Tesla var, Intel var, Alphabet var, değil mi? Acaba bu bilançoları nasıl okumak lazım? Oradan çıkacak sonuçlar piyasalar üzerinde nasıl etki yaratabilir?
2: En önemli konu o sermaye yatırımlarının yani hız kesmeden devam edecek olması, yani bunu anlayabilecek olmamız, yani bence bu, yani bu sorunun, yani sermaye yatırımları nasıl devam edecek, bu sorunun cevabını almamız lazım. Çünkü o süper döngüde 2026'nın ikinci yarısında da işte arz talep dengesi hesaplama kapasitesi üzerinde hala talep çok daha üst bir noktada ve dengelenmenin 2027'ye doğru sarkacağı düşünülüyor. En önemli konu bu. Ama şirketler bazında birkaç tane önemli nokta var. O da mesela bir Alphabet Google'ın telekonferansında en son Gemini modelinin niye kendi beklentilerinin aşağısında kaldığı sorulacaktır. O da böyle ufak bir satış dalgası yaratmıştı. Bu beklentileri neydi, neye ulaşmaya çalışıyorlardı? Çünkü biliyorsunuz hani bu yapay zekanın günün sonunda ulaşmaya çalıştığı şey süper zeka. Yani dolayısıyla hani hedef nedir burada? Yani onu bir daha iyi anlamak gerekiyor. Meta tarafında Meta aslında kurduğu kapasiteyi kiralamak üzerine kurmuyor. Tamamen kendi operasyonlarında ve model gelişimlerinde kullanıyor. Burada niye Anthropic'e bir kiralama seçeneğini değerlendirdi? Bunu anlamamız lazım. Yani kısaca modellerin geliştirilmesi noktasında o eksponansiyel büyüme devam edecek mi? Ve bu büyümenin sermaye yatırımlarına etkisi de hız kesmeden devam edecek mi? Yani bu sorulara cevaplar arayacağız. Tabii en klasik düşüncede yani hisse başı kar, ciro büyümesi, kar marjı vesaire, bunlar tabii ki yani her finansal analistin bakacağı şey ama iyi bir strateji oluşturmak için, hani resmi iyi anlayabilmek için bu süper döngünün nasıl evrileceğini anlamamız gerekiyor. Ben daha olumlu taraftayım. Hani tek tek şirketler üzerinde farklı şeyler de tabii ki konuşulabilir. İşte Tesla'nın otonom araçlarından Intel'in CPU teslimatlarına vesaire birçok şey konuşulabilir. Ama genel yapıda ikinci çeyrek bilanço sezonu finansallarla beraber çok iyi başladı ABD'de. Genelde bankacılık sektörü iyi bir başlangıç yapıyorsa sezonun devamı da genel olarak iyi gidiyor. İşte yani bu sezonda da şu anda %24'lük bir yıllık bazda hisse başı kar beklentisi S&P 500'de var. Yani üstüne gelen rakamlarla beraber muhtemelen %30'lara yakın bir büyüme göreceğiz ki bu da bayağı iyi bir bilanço sezonundan çıkışa sebebiyet verecek. Ve o zaman ne diyeceğiz? Bütün diğer risk faktörlerine rağmen endekslerde veya işte örnek veriyorum yarı iletkenlerde veya yapay zekanın rotasyonda farklı alanlarında dipten alımlar geldi. Niye? Çünkü iyi bir bilanço sezonu geçirdik noktasında bir duruş olacak diye düşünüyorum.
1: Tufan, bu petrol fiyatlarında geldiğimiz seviyeler, yine 90 dolarlar seviyelerini konuşuyoruz. Kalıcı olur mu sence? Yoksa hani oradaki gerilim tırmanırsa yeniden yeni yüksekler görebilir miyiz? Çünkü sert bir geri çekilme görmüştük yakın zamana kadar. Ne öngörürsün petrol fiyatları tarafında?
0: Şimdi bence orada iki tane sorun var. Bir tanesi o petrol fiyatlarının $70'lara düşmesi, işte ateşkes sağlandı haberlerin akabinde. Çok anlamlı değildi. Zira petrol akışında savaş öncesine göre bir düzelme olmamıştı. Tankerler geçmeye başlamıştı ama hala dünya ihtiyacını karşılayacak veya eski düzene yaklaşacak bir akıştan bahsetmiyorduk. Dolayısıyla piyasa orada sorun tamamen bitti fiyatlamasına geçip çok önden bir fiyatlamaya başlamıştı. Dolayısıyla çok gerçekçi değildi. Şimdi geldiğimiz noktada 80'lerde, 90 dolarlardayız. Geldiğimiz noktada gene aynı sorun söz konusu. İşte Hürmüz Boğazı'na geçen tanker sayısının gene bir anda bıçak gibi kesildiği haberleri var. Buna mukabil ancak savaş süresince tartışılan konular önümüzdeki yıllarda hayata geçirecek. Yani bununla ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Hürmüz Boğazı'nı pas geçecek boru hatları, diğer nakil yolları, lojistik çalışmalar vesaire konusunda sürekli yeni projeler üretiliyor. Şimdi önümüzdeki yıllarda muhtemelen bunlar devreye alındığında Hürmüz'ün önemi azalacaktır. Ama Hürmüz her zaman Hürmüz olmaya devam edecek. Dolayısıyla oradaki tüm sorunlar petrol fiyatlarını illaki yukarı itmeye devam edecektir. Petrol daha yukarı gider mi? Elbette. Yani şimdi burada İran'ın önümüzdeki günlerde bölge ülkelerine saldırılarını hızlandırması, Amerika'nın başka hedeflerine saldırıda bulunması gibi gerginliği arttıracak, başka geri senaryoları gündeme getirecek her türlü olay ve gelişmede petrol fiyatının yeniden yukarı gitmesi beklenebilir. Dolayısıyla bu da biraz önce konuştuğumuz konuya geliyor. İşte dünyada enflasyon fiyatlaması bir süre daha yüksek kalacak. Enflasyonun kendisini görmesek bile bazı yerlerde korkusu da tahvil faizlerini yüksek tutmaya devam edecek.
1: Peki. O zaman müsaadenizle bir reklam arasına gidelim. Giderken de sevgili Ceren güzel bir röportaj yapmış. Oradan kısa bir bölümü paylaşmak isterim sizinle. ICIS Gaz Analitiği Başkanı Andreas Schroeder. Ceren'in sorularını yanıtlıyor. Yine bu jeopolitik gerilimle ilgili önemli değerlendirmeler var içinde. İzleyelim, reklamlarımızı da izleyelim. Sonra dönelim, gelelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Sizin de varsa sorularınız hem Tufan'a hem sevgili Uraz'a, Hande Demirel TV biliyorsunuz. X'de adresim, Instagram'da da aynı şekilde yazabilirsiniz.
3: Körfez'de artan gerilim küresel LNG arzına ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşırken Avrupa'da doğalgaz fiyatlarında yükseliş hızlandı. Burada olası riskleri ve fiyatlarda beklenen seviyeleri konuşacağız. Konuğumuz ICIS Gaz Analitiği Başkanı Andreas Schroeder.
4: Andreas mevcut durumla başlamak istiyorum. Körfez'den LNG akışındaki kesinti ne kadar ciddi ve bu durum bölgeden yapılan normal ihracat seviyeleriyle karşılaştırıldığında nasıl bir tablo ortaya koyuyor?
5: Bu küresel LNG piyasaları için ciddi bir kesinti. Şu anda Katar ve Emirliklerden gelen arzın kesintiye uğraması nedeniyle küresel arzın yaklaşık %19'u etkilenmiş durumda. Bu da piyasada gerçekten LNG'nin eksik olduğu anlamına geliyor. Neyse ki başka yerlerde ek arzlar geliyor. Bu da bazı ek arzların eksik Katar arzını telafi etmesi sayesinde LNG arzındaki azalışın yıllık bazda yalnızca yaklaşık %7 olduğu anlamına geliyor. Ama yine de bu durum piyasada çok fazla LNG'nin bulunamaması anlamına geliyor. Bu ciddi bir aksama.
4: Ve ileriye baktığımızda eğer bu kesinti devam ederse Katar ve Emirlikler çevrim dışı kaldığı her ek ay için ne kadar LNG arzı kaybedilebilir?
5: Katar ve Emirlikler çevrim dışı kaldığı her ayda yaklaşık 5 ila 6 milyon ton LNG üretimini kaybediyoruz. Bu yıl için tahmin edilen yıllık yaklaşık 440 ya da 430 milyon tonluk üretimle karşılaştırıldığında dünya LNG arzının oldukça önemli bir bölümünü oluşturuyor.
4: Ve modellemeniz Avrupa'nın Kasım sonuna kadar depolama hedeflerine ulaşabileceğini gösteriyor. Peki bunun maliyeti ne olacak?
5: Evet, yani depolama hedefleri Avrupa'da zorunlu. Bu da bir miktar enjeksiyon yapılması gerektiği, yani bunun hızlanması gerektiği anlamına geliyor. Enjeksiyonların yazın geri kalanında bu yazın başına göre daha hızlı olması gerekiyor ve bu da depolama hedeflerine ulaşmanın bir maliyeti olacağı anlamına geliyor. Beklentimiz Avrupa'nın önde gelen gösterge fiyatı olan TTF gaz fiyat endeksinin önceki seviyelere kıyasla oldukça yüksek yukarıda seyretmesi yönünde. Şu anda megawatt başı 55 ila 60 euro aralığındayız ve bu savaş öncesi seviyelerle karşılaştırıldığında oldukça pahalı.
4: ve Almanya ile Hollanda gibi ülkeler depolama enjeksiyonlarında geride kaldıkları göz önüne

0: alındığında ne kadar savunmasızlar.
1: Hem Almanya hem de Hollanda açıkça geride kalıyor. Yani geçen yılın %10'dan fazla altında ve tarihi aralığın da en alt seviyelerinde yer alıyorlar. Bu da demek oluyor ki bu ülkelerin gaz depolarına enjeksiyon yapmak için çabalarını hızlandırmaları gerekiyor. Hollanda devlet destekli bir yaklaşım benimsedi ve yaklaşık 80 terawatt saatlik bir dolumu devletin sahip olduğu bir kuruluşun yardımıyla gerçekleştirdi. Almanya ise hala geri planda kalıyor ve piyasayı kendi haline bırakıyor. Gelecek yıldan itibaren stratejik bir rezerv oluşturmayı tercih edecekler. Bu da Hollanda ve Almanya'daki piyasaların şu anda piyasa koşullarına oldukça fazla maruz kaldığı anlamına geliyor. Bu ülkelerdeki depolama seviyeleri tarihsel standartlarla karşılaştırıldığında hala nispeten düşük kalıyor. Doğu Avrupa'daki diğer ülkeler, Avusturya, İtalya ve Güney Avrupa ise biraz daha iyi durumda. Bu yüzden onların depolama seviyeleri zaten oldukça yüksek.
0: Ve son olarak eğer Avrupa kışa soğuk bir başlangıç yaparsa o zaman ne olur? Doğalgaz fiyatları tekrar kriz seviyelerine dönebilir mi?
1: Evet, bu piyasanın karşı karşıya olduğu bir sorun ve bu da kış için neden bir risk primi olacağını açıklıyor. Yani kış sezonuna önceki yıllara göre muhtemelen daha düşük depolama stoklarıyla girerken bu da kış kontratlarında bir risk primi olacağı anlamına geliyor. Kışa soğuk bir başlangıç yapılırsa bu fiyatların hemen yükselmesi anlamına gelir.

0: Bomberk ET Radyo.
1: Kamu spotu.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Bloomberg GT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Gel tahtaya. Sorularım var Sözü'ye. Şimdi içeride ne olup bitiyor biraz da ona bakalım. Fitch'in değerlendirmesi var. Bir kere hiçbir şey değişmedi orada ama önemli notları var. Bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edeceğiz. Bizim Bloomberg KT'nin anketinin sonuçlarına baktığında herhangi bir aksiyon beklenmiyor Merkez Bankası tarafından. Senin değerlendirmelerin nasıl? Hem Fitch tarafını nasıl değerlendirdin hem de beklentin ne doğrultuda Merkez Bankası tarafında? Tabii sonrasına da bakmak lazım. Zira yeniden petrol fiyatlarında beklentilerin üzerinde yani alınan rakamın üzerinde bir rakamlara geldik.
2: Ya

0: oyuncu Fitch'le ilgili şunu söyleyeyim. Çok farklı bir değerlendirmesi yok. Yani hep konuştuğumuz şeylerden bahsediyoruz. Hı. Yani daha önce Türkiye'nin kredi notu görünümünü gene Fitch yanlış hatırlamıyorsam pozitiften durağına çekmişti. Zaten diğerleri de durağında olduğu için hepsi şu anda tamamen hem kredi notu hem görünüm açısından hepsi tamamen aynı noktada. Değerlendirmelerde 3 kredi derecelendirme kuruluşu tarafından 3 aşağı 5 yukarı o aynı. Özellikle enerji fiyatlarındaki hareketliliğin önümüzdeki dönemde Türkiye'nin ödemeler dengesi üstüne baskı yapabileceği, enflasyonun kronik demiyorlar ama istikrarlı bir şekilde yüksek seyretmesi ve nihayetinde işte kamu maliyesine dayalı, kamu maliyesiyle alakalı bir takım soru işaretleri, özellikle faiz harcamalarında bahsedilen çeşitli noktalar var. Şimdi bunların hepsini zaten çok uzun süredir tartışıyoruz. Dolayısıyla dediğim gibi yeni veya şu çok önemli diyeceğim bir şey yok. Ben bu açıklamasına baktığımda Fitch'in önümüzdeki dönemde Türkiye'nin kredi notu ile ilgili artı eksi yani olumlu olumsuz hiçbir şey değişiklik yapmayacağını tamamen nötr bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Bu haftada yeni Cuma günü Moody's'in kredi değerlendirme takvimi var Türkiye için. Benzer bir değerlendirme Moody's de yapar diye düşünüyorum ya da hiç yapmadan tamamen pas geçecek. Dolayısıyla hani buralarda çok fazla bir şey olmayacak. Şimdi bu ortamda Merkez Bankası ne yapar? Merkez Bankası piyasanın sanıyorum beklediğinin ötesinde çok fazla bir şey bence de yapmayacak. İşte buradaki sıkıntı şu, gene savaşın ateşkesin ilanından sonra bütün piyasada Merkez Bankası en azından fonlama faizini 40'tan tekrar 37'ye çeker. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde işte başladığımız yere geri döneriz. Yani tam bir faiz indirimi olmasa da en azından fonlamanın başladığı yere gelmesiyle buralar biraz rahatlar. Ve sonrasında yılı işte 34-35 yıl bir politika faiziyle bitiririz gibi fiyatlama vardı. Şimdi yeniden 90 dolarları konuştuğumuz, yeniden belirsizliğe baktığımız, oynaklığın arttığı bir ortamda artık Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde faiz indireceğini düşünmemiz an itibariyle biraz zor oluyor. Dolayısıyla bence iyi senaryoda Merkez Bankası'nın fonlama faizini 37'lere tekrar geri çektiği, sene sonu için konuşuyorum, ama daha fazla bir faiz indirimi yapmadığı bir sisteme bence bakıyoruz. Keza yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanı da açıkladığı bir kredi paketi vardı. Burada evet, faiz çok düşük olacak. Özellikle yatırım ve ihracat yapan şirketler açısından gene belli sektörlerinde öne çıkarıldığı bir paket. İşte bu sektörleri çok ucuz zaten kredi sanıyor. Dolayısıyla burada bir para politikası ve maliye politikası anlamında büyümeyi destekleyelim. Ama yurt içinde özellikle TL'nin cazibesini koruyalım. Dolarizasyona izin vermeyelim. Kredi büyümesine de normal vatandaş için veya işte özellikle olmayan sektörler için de yine sıkı tutmaya devam edelim anlayışı var. Bu yüzden de baktığımda bu politika yani o taraftaki genişlemeci politikaya karşı maliye politikası tarafında burada Merkez Bankası bu sıkı duruşunu devam ettirmesi bence önümüzdeki dönemin piyasa açısından en önemli beklentisi olacaktır. Keza fiyatlamalara baktığımızda da artık sene sonuna kadar çok ufak faiz indirimi fiyatlamasının fiyatlarda olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yeni bir gelişme olmadığı takdirde ana senaryomuz bu olmaya devam edecektir.
1: Peki Tufan, borsa için o zaman yeni bir hikaye oluşturmak da zor olacak gibi bu konjonktür içerisinde. Şimdi işte bakıyoruz, biraz böyle sanayi tarafta hareketlilik gördük ama işte bugün de İSO'nun ikinci 500 açıklandı. İlkinden farklı değil, ciddi bir kar sorunu olduğu görünüyor. Finansman maliyetleri artmış. Diğer yandan faizlerde aşağı yönlü bir hareketi öyle kolay kolay göremeyeceğiz. Ne düşünüyorsun Borsa İstanbul için yılın ikinci yarısında?
0: Şimdi sen Borsa İstanbul sorunca şöyle bir gözümü hemen yaşlarımı siliyorum. Ama bu şey değil. Hakikaten ağlıyorum. Göz alerjisi oldum. Yanlış anlaşılmasın ama borsa konusu söz konusu olduğunda da çok farklı bir çok farklı bir görüşüm gene yok. Gene uzunca süredir söylediğim şeyi söyleyeceğim. Yani şirketlerin şimdi şeylerine baktığımızda bütün bu haftada zaten Türkiye'de şirketlerin önümüzdeki hafta itibaren özellikle bankaların bilançoları gelmeye başlayacak. Şimdi beklentileri oturup baktığımda vallahi yani çok iyimser bir şey görmek zor. Yani ihracat tarafında hep konuşumuz Avrupa'daki yavaşlamanın zaten özellikle beyaz eşya sektöründe işte malum Türkiye'de birçok şirketimizde de sıkıntılı dönem var. Hatta bir tanesinin notu CCC'yi indirildi. Evet. Bu sıkıntılar devam ediyor. Yani o taraftan bir destek yok. Yurt içine dönüp bakıyorsun. Ekonomide evet hani öyle çok rakamlara yansıyan belki bir yavaşlamadan bahsetmiyoruz ama piyasaya dönüp çıktığın zaman muazzam bir sıkıntı var. Yani anekdotal olarak konuştuğun zaman herkes çok zor durumda olduğunu söylüyor. Dolayısıyla o taraflarda da bir şey yok. Yani özellikle borsada işlem gören şirketler açısından baktığımızda bankaları genel

0: Ayrı bir yere koyuyorum ama ortada durum çok parlak değil. Genel olarak karlılık anlamında, satışlar anlamında baskının devam ettiği bir dönemdeyiz. Dolayısıyla o tarafta bilançoda iyi bir şey yok. Keza bankalar için dönüp baktığımızda bankaların para kazanacağı ortam faizlerin hızlı bir şekilde düştüğü ortamdır. Zira malum kredi fiyatlaması daha uzun vadeli, mevduat fiyatlaması daha kısa vadeli. Dolayısıyla bu vade uyumsuzluğu faizin düştüğü ortamda bankaların karlarının artmasına sebebiyet verir. Faiz düşmüyor. Tam tersi uzun bir süredir sabit gidiyor. Önümüzdeki dönemde de biraz önce konuştuğumuz üzere çok fazla bir düşüş potansiyeli yok gibi görünüyor. Dolayısıyla bankaların sene başında fiyatlamaları yansıtılan olumlu beklentileriyle alakalı şu anda hiçbir şeyden bahsedemiyoruz. Şimdi performanslara bakıyorum. Sene başından bu yana endeks %25 gitmiş. Tabii ki endeks başka bir hikaye ama en azından sanayi diye baktığımızda %36, bankacılık endeksi %4 eksi. Son 5 güne baktığımızda bankacılık endeksi zaten bu %4 eksiği burada yazmış. Endeks hatta aşağı çeken ana konulardan biri olmuş. Şimdi bu faizin buralarda kalması, beklentilerinde yani faiz beklentilerinde buralarda bir süre daha devam edecek olması temel açıdan fiyatlamaları oldukça sıkıntılı bir yere getiriyor. Dolayısıyla faizin de yüksek olması diğer yatırımlar açısından yani özellikle mevduat tarafında da cazibesini sürdürdüğü için bu tarafta ben borsaya bakıp da cazip bir nasıl diyeyim değerleme değil değerleme anlamında hala yer var ama bir hikaye yaratmakta zorlanan bir borsaya baktığımızı düşünüyorum. O yüzden de evet temel değerlemeler buradan bir miktar daha yukarı gidebileceğini gösteriyor şirket fiyatlamalarının değerlemelerinin ama bunu götürecek bunu yukarıya götürecek bir hikaye olmadığını düşünüyorum. Şimdi endeksle alakalı sadece kısa bir şey söyleyeyim. Zaten ilk 5 hisseyi çıkardığımızda geri kalanı endeksin yani Türkiye'de sanayili ve finansal şirketlerin gerçek performansı bu kalan 90-95 hisse belirliyor. İlk 5 tanesi malum endeks mühendislik ürünü. Onları çıkarıp baktığımızda da aslında zaten hele dolar bazında hiçbir yere gitmeyen, uzunca bir sürede bir yere gitmeyen borsadan bahsediyoruz. Buraya yabancı gelmedikçe faiz konusunda vesaire yeni bir hikaye yaratmadıkça da bence ana hikaye yani hikaye dediğim aslında hikayesizlik devam edecek.
1: Peki. Şimdi emtia tarafında neler oluyor ona da bakalım Uraz. Özellikle altın yatırımcısı şaşkın diyeyim sana. Orada da böyle bir psikolojik hani seviyeler vardır ya onlardan bir tanesi oluştu gibi o 4.000 dolar seviyesi. Ne öngörüyorsun altındaki bu fiyatlamayı nasıl okuyorsun sonrası için beklentin ne yönde?
2: Ya insanlık tarihini hep teknoloji devrimleri ileri götürmüştür ama biz hep geçmişten bir altın sevdamız var. Yani maalesef oradan bir türlü uzaklaşamıyoruz.
1: Evet. Aslında bir ara uzaklaşıyordu dünya. Ne zamandı sana söyleyeyim 2012 falan mıydı? Altın artık yatırım alıcı olmaktan çıktı falan diye ben konuştuğumuzu hatırlıyorum. O zamanlar Londra'daydım ben Bloomberg HT temsilcisi olarak sevgili Ceren'in yaptığı işi yapıyordum. Öyle dediğimizi hatırlıyorum. Onu dedik. Sonra bambaşka bir hikaye yazıldı. Altın da şaşırtıyor böyle düşünmemize de sebep oldu şimdi yani.
2: Doğru mesela o tarihte enteresan bir noktaya denk gelmiş. Çünkü değerli metallerde en son balon 2011 yılında olmuştu. 2013'te herkes kabul etmişti
1: Evet.
2: altının ve gümüşün
1: 13'tü
2: o
1: değil mi?
2: zamanlar
1: Doğru.
2: balonu olduğunu ve gerçekten çok ondan sonra o seviyelere tekrardan gelmesi altının işte pandemi dönemine denk geliyor. Yani bayağı ucuzunca bir süre o zirveleri bir daha göremedim. Şimdi jeopolitik taraf ya anlıyorum. Bütün o konuları da anlıyorum. Psikolojik taraf 4.000'in savunulma ihtiyacı bunları da anlıyorum. Ama bir durum net olarak karşımızda. Altın ve daha doğrusu değerli metaller analizleri yaparken artık daha ayağı yere basan işte para politikaları, reel getiriler vesaire noktalarıyla yorumlar gelmeye başladı. Bu bence önemli bir değişim. Yani 2025 son çeyrek ve Ocak 2026'daki yorumlar çok daha farklıydı. Yani işte Fed bağımsızlığını kaybedecek, dolar
1: Evet.
2: kullanımı oranı bayağı bir düşecek, savaş var daha da artacak dendi işte ama bir savaş nedeniyle aslında tam ters etki oldu vesaire. Dolayısıyla geldiğimiz noktada eğer para politikaları daha çok öne çıkıyorsa değerli metallerin fiyatlamalarında ya da işte dolar endeksi mesela daha çok öne çıkıyorsa O zaman yılın ikinci yarısında global merkez bankalarından sıkılaşma hamleleri bekleniyor mu sorusuyla yola çıkmamız gerekiyor. Ve bu sorunun cevabı en azından fiyatlamalara baktığınız zaman evet. Yani FED'den bir artış bekleniyor, Avrupa tarafından bir artış daha bekleniyor. İngiltere tarafından da keza evet. Yanlış hatırlamıyorsam evet, bir doğru. Artış daha bekleniyor. Bu bir döngüye dönüşmeyecek. Yani sıkılaşma döngüsüne dönüşmeyecek. 2027'de de faiz artışları bence konuşulmayacak. Ama 2026'nın ikinci yarısında faiz artışı riskleri masada. Dolayısıyla değerli metallerde son kalan işte tutulacak dal nedir dersek Çin'in altın alımları. Hı hı. O evet yani denecek hiçbir şey yok. İşte Haziran ayında da 15 ton alım yaptı. Zaten son 3 ayda Çin alımları olmasa yani şu anda herhalde yani 3800 dolar ons seviyeleri vesaire belki onun da aşağısı söz konusu olabilirdi. Ama bir konu da çok net. Çin'in ekonomik verilerine, makroekonomik verilerine baktığınız zaman biraz daha ekonomiye destek olması da gereken bir yapı oluşuyor gibi orada. Hem işte tekrardan deflasyon risklerinin biraz artmış olması, hem perakende satışlar verisinin birdenbire bir ay eksi bir rakam açıklanmış olması vesaire. Dolayısıyla bu altın rezervlerini arttırma temposunu daha ne kadar devam ettirebilecek veya onu işte kendi ekonomisine mi ayıracak destek amaçlı? Bence o da önemli bir soru. Dolayısıyla yani kısa vadede teknik olarak ve psikolojik olarak 4000 dolar ons savaşı dışında yani temel tarafta yukarıya gidecek çok büyük bir faktör ben açıkçası göremiyorum. Aşağı yönlü risklerin daha çok olduğunu düşünüyorum. 3600-3800 bandı hani 3800 daha çok konuşuluyor. Dolar ons bazında öne çıkıyor aşağı tarafta. Gümüşte de işte yani 48-50 dolar ons bandı konuşuluyor. Altın gümüş rasyosu da yükseliyor. Genelde düşüşlerde bu rasyonun yükseliyor olması hızlı bir şekilde değerli metallerde toparlanma olmayacağını da bir göstergesidir.
1: Evet, peki. Önemli aslında saydıklarına baktığın zaman bugüne kadar altını yukarı iten nedenlerin önemli bir bölümünün ortadan kalktığını görüyoruz. Hele ki dediğin gibi Çin ekonomisini desteklemek üzere altın alımını yavaşlatırsa o zaman daha da düşük seviyeler olabilir diyorsun. Evet yani bu senaryo makul görünüyor. Altın ve gümüş yatırımcısına dikkat diyelim. Şimdi hikaye bulamıyoruz, hikayemiz yok, yazamıyoruz noktasındayız ya Tufan. Şimdi bu jeopolitik riskle birlikte Hürmüz meselesi yeni alternatiflerin gündeme gelmesine sebep oldu. Öyle veya böyle sadece Hürmüz artık yetmeyecek, böyle bir riski kimse almayacak, yeni rotalar oluşacak. Ve burada da Türkiye önemli bir yol olabilir deniyor. Yani jeopolitik öneminin arttığı ve bu anlamda da buranın önümüzdeki dönemde dikkate alınacağı yönünde çok çeşitli görüşler var. Acaba bu bize bir yeni hikaye yaratabilir mi? Ama tabii vadesi ne olur? Bunu ne zaman görürüz? Onu da söylemek herhalde zor. Ne dersin?
0: Vallahi yani o konu ortada olduğu zaman senaryonun bini bir para. O yüzden dengeleri de her an günlük değiştiği bir coğrafyadayız. Dolayısıyla hani şu senaryoda şurası olur demek. Hani bir sürü tabii senaryo çizebiliriz ama şu anda Türkiye açısından nasıl diyeyim öne çıkan bir benim gördüğüm şey yok. Proje yok veya senaryo yok. Yani bir sürü şey konuşuluyor. Farklı ülkeler var. Tabii bölgedeki ülkelerin işte coğrafi durumları, siyasi durumları, kimin hani güç savaşı, hangi ülkenin nerede, vekalet savaşlarını nasıl yürüteceği falan gibi bir sürü şey var. Dolayısıyla oradan bir şey çıkması zor. Benim gördüğüm. Yani genelde biz mesela pandemi zamanına geri dönüp baktığımızda Türkiye'nin avantajının işte iki coğrafyası Asya ile Avrupa arasında tam bir köprü olması, dolayısıyla üretimin hızlı bir şekilde Türkiye'ye kaydırılması, aslında tedarik zincirinin bozulması sonrasında Türkiye'nin ön çıkması da yol açmıştı. Şimdi burada evet hani Türkiye bir köprü, enerji üretimi tarafında bir köprü olma ihtimali hala var. Keza mevcut zaten bizim boru hatlarımız da var. Avrupa'ya bizim üstümüzden giden, Rusya'dan, Azerbaycan'dan gelen doğalgaz vesaire. Uzun vadede aslında İran'la bir barış sağlanırsa İran petrol

0: ürünün belki Türkiye üstünden gönderilmesi, Avrupa'ya sevk falan gibi senaryolar söz konusu olabilir. Ama tabii buralara geleceğimiz, yani buralara gelmemiz için çok fazla şeyin değişmesi lazım.
1: O zaman teşekkür ediyorum sizlere. Ekleyecekleriniz var mı? Programın sonuna gelmişken birbirinizi ne kadar
0: Ben
1: sevdiğiniz efendim olsun. İyi ki de
0: Uluz'da her
1: beraberiz.
0: zaman çok seviyorum ama kısa bir şey söylemek
1: Tabii ki
0: istiyorum.
1: Tufancığım.
0: Bu hafta Can Fuat Gülesel'i, sayın
1: Ah.
0: hocamızı kaybettiğimizi öğrendim.
1: Ah.
0: Çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin, sevenlerin başı sağ olsun demek istiyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Tufan. Ben de programı bitirirken söyleyecektim ama bu vesileyle burada çok kıymetli hocamız Can Fuat Güresel'i analım isterim ben de. Ben de kendisiyle birçok yayınlar yaptım. Çok zarif, çok mütevazi, çok bilgili, çok beyefendi bir insandı. Uzun zamandır bir rahatsızlıkla mücadele ediyordu. Onun öncesinde de rahatsızlıkları vardı. Maalesef ki yenik düştü. Allah'tan rahmet diliyorum. Sevenlerine sabırlar diliyorum. Gerçekten çok çok üzüldük hep beraber. Teşekkür ediyorum bu vesileyle. Ben de sana Tufancığım sağ ol. Evet, sevgili Can Fuat Gürlesel'in anısına diyelim o zaman bu programı da. Allah'tan rahmet diliyoruz bir kez daha kendisine. Uraz'cığım çok teşekkür ediyorum.
2: Ben çok
1: Ayağına
2: teşekkür ederim.
1: sağlık. Ne mutlu olduk seni burada görmekle. Daha sık gel tatlım benim. Tufancığım sana da teşekkür ediyorum. İyi tatiller diyeceğim ama çalışıyorsun o yüzden sayılmaz.
0: Yok.
1: Olsun yine de tebdili mekanda ferahlık vardır diyelim. Daha keyifli olur inşallah. Peki o zaman şimdi bitirirken bir öncelikle rakamlarımıza bakalım. Hali hazırda fiyatlamalar ne gösteriyor? Evet tüm ABD hisse senetleri tarafında satış var. Nasdaq'ta da bir miktar pozitif bir seyir vardı. Orası da satışa dönmüş. Yatay negatif ama negatif. Nasdaq an itibariyle %0,03 kayıpta. S&P 500'de kayıp %0,21 düzeyinde. Dow Jones tarafında da %0,60'lık bir geri çekilme görüyoruz an itibariyle. Riyop 30 tarafına baktığımızda orada yönün yukarıda olduğunu görüyoruz. Akşam seansında an itibariyle %2,24'lük bir prim var. 16.464 seviyesinden geçiyor işlemler. Yarın ne konuşacağız? İngiltere tarafında işsizlik rakamları gelecek. Almanya'dan hem ZİV mevcut durum hem ZİV beklenti endeksini alacağız. Yine Euro bölgesinden de ZİV beklenti endeksi yarın karşılanıyor olacak. Ryanair'ın finans direktörü Neil Sorahan Bloomberg International'a bir röportaj vermiş. ABD ve İran arasındaki savaşın devam ettiği bir dönemde jet yakıtı tedariğine ilişkin beklentilerini değerlendiriyor. Son derece önemli bir başlık biliyorsunuz. İlk tırmandığı zamanda da savaşın bunu çok ciddi konuşmuştuk. En çok etkilenen kesim oluyor orası. Dolayısıyla havacılık sektörünü de net bir şekilde etkiliyor. Bu röportajla veda ediyorum. Yarın akşam yine aynı saatte buluşmak üzere. İyi geceler.
3: Piyasa beklentilerine göre performansınızı nasıl değerlendirirsiniz?
4: Şirket konsensüsüne göre piyasa beklentisi 579 milyon euroydu. Biz ise 538 açıkladık. Orta Doğu'daki çatışmalarla birlikte tüm bu değişkenler varken insanlar %20'lik korunmasız kısmın yakıt maliyetini öngörmekte zorlandılar. Ancak işletme içindeki maliyet tarafında güçlü bir performans sergiledik. Biliyorsunuz jet yakıtımızın %80'ini varil başına 67 dolardan bu mali yılın sonuna yani Mart sonuna kadar sabitledik. Yakıt hariç birim maliyetlerde çok güçlü bir performans sergilendi. Yan gelirler, tüm çay ve kahveler, koltuk rezervasyonları, öncelikli biniş, yolcu başına 24 avro ile sabit kaldı. Yani Orta Doğu'daki çatışma tüketici tarafında bir miktar tereddüt gördüğümüz rakamların yıllık bazdaki temel belirleyicisiydi. Bu da son dakika rezervasyonlarına ve daha düşük bilet fiyatlarına yol açtı.
3: Tamam, bu konuya birazdan geleceğiz. Sadece petrol fiyatı meselesine odaklanırsak dediğiniz gibi %80 korumalı. Ancak petrol fiyatları yılın ilk döneminde birçok havayolu şirketin olduğu gibi ilk çeyrekte sizi de vurmuş gibi görünüyor. Peki şu an ödediğiniz fiyatlar ve tedarik açısından jet yakıtı durumu nedir? Bunu bizim için nasıl özetlersiniz?
4: Tedarik konusunda bir yakıt sıkıntısı yok. yok. Herhangi bir yakıt sıkıntısı da yaşanmadı. Sanırım yılın başlarında bu konuda bazı endişeler vardı. O cephede hiçbir zorluk yaşanmıyor. Dediğim gibi varil başına 67 dolardan çok iyi korunduk. Yakıtımızın %80'i sabitlendi ama daha önemli.

0: önemlisi dolar ihtiyacımızın %90'ını yıl sonuna kadar bir 15'ten sabitledik. Korumasız olan %20'lik kısmın nereye gideceğini bilmiyoruz. Mutabakat zaptı imzalandıktan sonra bir düşüş olmuştu. Çatışma tırmandığından beri zaten 2028 mali yılı için sabitleme yapıyorduk. Geçtiğimiz birkaç hafta içinde fiyatlar tekrar fırladı. Brent petrol 90'ın üzerini gördü. Bu da bu sabah jet yakıtının varil başına 100 doların çok üzerinde olduğu anlamına geliyor. Ancak biz herkesten daha iyi koruma altındayız. Sanırım bu kış piyasadan ciddi bir kapasite çekilecek. Ve bence kaçınılmaz olarak bazı hava yollarının iflas ettiğini görebilirsiniz.
1: Tamam, o halde bir de talep meselesini sorayım. İlk çeyrekte savaş nedeniyle anlaşılabilir bir müşteri tereddüdü gördük ve diğer pek çok hava yolu da bundan bahsediyor. Talebi canlandırmaya çalışmanız gerekecek mi? Sanırım bunu bir süredir yapıyorsunuz. Peki bunun devam etmesi gerekecek mi?
0: Bence biraz daha düşük bir seviyede. Biliyorsunuz ikinci çeyreğe doğru eğilimin hafifçe aşağı yönlü olduğundan bahsediyoruz. Bu düşük tek haneli bir rakam. Daha iyi de olabilir, biraz daha kötü de olabilir. Her şey büyük ölçüde Ağustos ve Eylül aylarındaki son dakika rezervasyonlarına bağlı ve maalesef insanlar biraz daha geç rezervasyon yaptırdığı için şu anda bu konuda net bir görüşümüz yok.
1: İnsanların biraz daha ileri tarihli rezervasyon yaptığına dair bir işaret var mı? Biliyorsunuz savaş başladığında davranışlarını değiştirdiler, çok son dakikada rezervasyon yaptılar. Bunun değiştiğine dair herhangi bir belirti var mı?
0: Sanırım son dakikada bir fırsat yakalamayı umuyorlar. Gerçek şu, geç rezervasyon yaparsanız daha fazla ödersiniz. Bu yüzden tavsiyem mümkün olan en kısa sürede rezervasyon yapmanız. Yoksa uçuş tarihi yaklaştıkça çok daha yüksek ücret ödemek zorunda kalırsınız.
1: Evet, bu sabah önünüzü göremediğiniz için herhangi bir öngörüde bulunmadığınızı söylediniz. Özellikle göremediğiniz şey nedir?
0: Her halükarda yılın bu kadar erken döneminde bir öngörüde bulunmamız alışılmadık olurdu. Ancak %20 oranındaki riskten korunmamış yakıt konusunda belirsizlik daha da fazla. Yani normalde vergi sonrası kar öngörümüzü 3. çeyrekte açıklarız. Bunlar sadece 1. çeyrek rakamlarımız. Bunu söylemek için çok erken.
1: Sormak istediğim birkaç şey daha var Neil. Bunlardan biri rakiplerinizden EasyJet için bir teklif savaşı yaşandığını görüyoruz. Sizce buradaki nihai sonuç ne olacak? Sizce EasyJet şu anki haliyle kalmaya devam edecek mi? Rekabet ortamı açısından ne gibi planlarınız var?
0: Sanırım yani bu sektördeki konsolidasyon hakkında uzun yıllardır konuşuyoruz. Sonuçta Ryanair'in ana nokta nokta taşıyıcısı olduğu ve 3 bayrak taşıyıcının kaldığı 4 büyük oyuncu olacağını düşünüyoruz. Bu kaçınılmaz. İster Apollo ister Castle Lake olsun ya da başkası EasyJet'i alsın bu sektörde gerçekleşecektir. Bana göre kapasite azalacaktır. Bazı varlıkların başka amaçlar için kullanılacağını düşünüyorum.
1: Bu size yarar mı?
0: Bence nihayetinde tüketiciler fiyatların arttığını görecekler. Piyasadan kapasitenin çekildiğini göreceğiz. Ve bunun son konsolidasyon olacağını da sanmıyorum. Bunun aslında sektör içinde muhtemelen daha fazla konsolidasyon tetikleyeceğini düşünüyorum. Halihazırda mevcut yakıt seviyeleriyle mücadele eden bir dizi zayıf taşıyıcı var. Riskten pek iyi korunmuyorlar. Dolar bazlı güvenceleri de mevcut değil. Sanırım bu cephede de bazı kayıplar göreceksiniz.
1: Size son zamanlardaki pencere olayı hakkında bir şey sorabilir miyim? Penceresi kırılan bir Ryanair uçağı. Bu durum işletme için ne anlama geliyor? Motordan bir şeylerin düşmüş olabileceği ve gövdeye çarptığına dair her türlü rapor vardı. Bize bildiklerinizi teyit edebilir misiniz? Ve sonuç olarak ne tür bir düzenleyici baskı altındasınız?
0: Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin görevlendirmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, yani NTSB bu konuda tam bağımsız bir soruşturma yürütmek üzere atandı. Nelerin olup bittiği konusunda spekülasyon yapmamın yanlış olacağını düşünüyorum. Nihayetinde olayın asıl nedenine ulaşacaklardır. Söyleyebileceğim tek şey ekibimizin çok zor operasyonel koşullarda olağanüstü bir iş çıkardığıdır. O gün eğitimler işe yaradı ve neyse ki Selanik'e dönebildiler ve herkes uçaktan sağ salim indi. Bence asıl önemli olan da bu.
1: Ve maliyetler konusuna gelirsek, konuşmaya maliyetlerden bahsederek başlamıştık. Vergi matrahınızı incelediğinizi biliyorum. Biliyorum Almanya, Avusturya, İspanya gibi yerlerdeki yüksek vergilere yanıt vermek için haritayı yeniden çizmek işini bitirdiniz mi?
0: Hayır. Çok kısıtlı olan kapasitemizi değerlendirmeye devam edeceğiz. Bu yıl sadece %4 oranında büyüyoruz. Gelecek yıl sadece %3 büyüyeceğiz. Düşük maliyetleri sabitleme fırsatı gördüğümüz yerlerde, hükümetlerin düşük ücretler, düşük hava trafik kontrolü veya havacılık vergilerini kaldırarak büyümeyi teşvik ettiği

0: yerlerde. Biz de doğal olarak bu fırsatı takip edeceğiz.
1: Evet. Lizzie Borden Downing Street'te Birleşik Krallık'taki yeni başbakana bir mesajın var mı Neil?
0: Bence Birleşik Krallık'ta turizmi ve istihdamı artırmak için olağanüstü bir fırsatı var. Göreve geldiği ilk haftada hava yolcusu vergisini kaldırarak

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

just for you. I'll take whatever life can give just for you.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: flashlight.
1: I'm right.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Berk HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.